Demek ki birinci şart, felah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاِنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَكُ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur.
saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Leyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, işte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da İhlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah-u Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuh'a davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslasınız. Ama Sitretül Münteha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuh'a davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, salah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan salaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten, hikmetin ötesine geçirir.
Kim salah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afetleri de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstü makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hakkı yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Nedir vahiy?

vahiy Allah'ın kişiyle tekellüm etmesidir. Konuşmasıdır. Karşılıklı bir muhaverenin oluşması halidir.

Allah ile Allah'ın uygun gördüğü konuları tezekkür etme, karşılıklı konuşma imkanının sahibi olan kişiler. Öyleyse vahiy nerede başlar? Vahiy daimi zikre ulaşan kişide başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi için artık ehliyet-i zikir olmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi 7 tane vasıf sahibi olur. 7 vasıf. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. 4. Bu kişinin kalp kulağı açılmıştır. Kişi, daimi zikre ulaşan bu kişi, kalp gözü açılan birisidir. Yani Allah'ın kendisine gösterdiklerinin hepsini görür. Allah neyi gösterdiyse, onun kalp gözü neyi gösterdiyse, bu kişi onları mutlaka görür. Kalp kulağına neyi söylemişse, onu işitir. İşte Allah'ın o kişiye söylediklerinin hepsi vahidir. Mutlaka karşılıklı bir konuşma ortamı doğar. Bu kişi, bu konuşma ortamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi olarak ehli tezekkürdür. Yani Allah ile konuları müzakere eden, konuşabilen bir özelliğin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanan birisidir. O sırada herhangi bir yanlışlık yapsa, derecat kaybetse, kaybettiği derecini kazandığı dereceden derece kadar olması mümkün değildir. Her an kazançlıdır kişi. Bu sebeple ehli hayırdır. Aynı zamanda da hikmet sahibidir. Allah ona Kur'an'ın birçok sırrını öğretir ve öğrettikleriyle konuyu bütünleştirir. O kişi herhangi bir ayete baktığı zaman bu ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, hangisini temsil ettiğini bilir. Öyleyse hikmetin başladığı seviye, ayna yakinin başladığı seviye kişinin ehli tezekkür olması halidir. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani tezekkür ehline sorun diyor Allah-u Teala. Onlar bize sorarlar, biz de onlarla konuşuruz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, vahyin dışında Allah-u Teala insana bir şeyler ulaştırır mı? Ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın o kişiye başka bir ulaşma tarzıdır. Adı ilhamdır. Bir kişi bir şiir yazıyor, bir farz ve bir kelimeyi bir türlü oturtamıyor yerlerine, arayış içerisinde o kelimeyi düşünüyor. Bakıyorsunuz Allah Teala o kişinin kalbine ilham vermiş, o kelimeyi ona Allah Teala ulaştırmış. Burada karşılıklı konuşma yoktur. Burada Allah'a sual sorulup da cevap alma söz konusu değildir. Allah'ın dilediği zaman o kişiye bir ihsanı olarak birkaç kelime söylemesi, bir kelime söylemesi, karşılıklı bir konuşmanın oluşmadığı, sadece Allah'ın bir belli noktada o kişiye yardım ettiği bir veya birkaç kelimelik bir ulaşma. Bu ilhamdır. İlhamla vahyi sakın birbirine karıştırmayın. İlham erkenden vücuda gelebilen bir husustur. Allah-u Teala ilhamdan bahsediyor.

Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve nefsi emâ sevâhâ ve nefsin emâ sevâhâ o nefse ve o nefsi sevâ edene, dizayn edene, şekillendirene ve elhamaha fücuraha ve takvaha o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücurda ilham edilir. Fücur şeytandandır. Takva da Allah'tandır. Onun için Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyoruz. Kat efyaha men zekkaha kim o kişi ki nefsini tezkiye etti, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erdi. Cenneti sağladı diyor Allah Teala. Öyleyse insanla Allah arasında bir müessese kurulmuş. Vahiy müessesesi. Bu karşılıklı konuşmadır. Allah Teala Zümer suresinde diyor ki Allah'ın hiç kimseyle karşılıklı konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani karşılıklı bir konuşma söz konusuysa, tekellüm söz konusuysa o zaman bunun adı mutlaka vahidir. Allah konuşur kuluyla ve konuştuğu zaman bunun adı vahiydir. Şimdi bir inanış var. Vahiy peygamberleridir. Peygamberlerin dışında kimse vahiy alamaz. Son peygamberde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir vaka, yanlış. Allah Teala hiç de öyle söylemiyor. Bu insanların Kur'an-ı Kerim'i incelemek yerine sadece kafalarındaki yanlış şeyleri bir iddia konusu yapmaları ve de herkese bunu zorla kabul ettirmeye kalkmaları bu baştan aşağı yanlış bir husus. Allah Teala vahiy müessesesinin bir defa devamlı olduğunu, Allah Teala dilediği zaman peygamber olmayanlara da, bırakınız peygamber olmayı yani nebi olmayı, resul olmayanlara da Allah Teala'nın vahiyde bulunacağı, vahyedeceği Kur'an'da kesinlik kazanmıştır. Öyleyse da bizim sevgili kardeşlerimiz, din adamlarımız Resul ile Nebi arasındaki farklılığın dahi farkında değiller. Akaidin temel kaideleri bu yüzden yara almıştır ve yanlıştır. Diyorlar ki bütün Nebiler Resul'dür. Bütünüyle doğru bir ifade. Akaidin birinci kaidesi yerlerine oturuyor. Bütün nebiler, yani peygamberler, Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Aynen Kur'an hakikatlerine uygun. Ama ya ikincisi, bütün Resuller de nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim, bütün Resuller nebi değildir. Üçüncü kaide, gene yanlış. Resuller kendilerine verilen şeriatla dünyayı idare eden
peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen ve o kitaptaki şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyorlar Resuller için. Yanlış. Hem Resuller peygamber değildir, hem de kitaplar Resullere değil, Nebilere verir. Şeriat kitapları Resullere değil, Nebilere verilir. İki açıdan da üçüncü ana inanış, o da yanlış. Dördüncüsü de yanlış. Çünkü diyorlar ki Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu sözde doğru olan bir tek şey vardır. Nebilerin peygamber oluşu gerçekten öyle. Ama kendilerine şeriat kitabı verilmeyen demeleri bütünüyle yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir diyorlar. Hayır. Kendilerine verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir nebiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey yanlış. Bu kadar çok yanlışın içerisinde bu insanlarla neyi konuşacağımızı da doğru dürüst tayin etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü her şey asırlardan beri gelen bir birikimin karanlığı altında hep yanlış bina edilmiş. Ve o yanlışlıkları insanlara doğru diye öğretiyorlar. Ve orada her şey değerini kaybediyor. Şimdi iddialar. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Cevap, vahyeder. İşte Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Kelime kelime bakalım. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesine. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'işun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların, yani insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini senin Rabbin arıya, bal arısına vahyetti diyor. İnsana vahyetmeyeceğini zanneden bu iddianın sahipleri burada acaba biraz utanç duymazlar mı dersiniz? Allah Teala bırakınız bir insana vahyetmeyi, arıya bile vahyediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i hacir altına almak, kontrol altına almak, Kur'an-ı Kerim'i adeta sorgulamak, bu aslında bir cürümdür, bir suçtur. Kur'an-ı Kerim yargılanmaz. Kur'an-ı Kerim'e sadece itaat edilir. Başka kitaplar Kur'an'la yargılanır. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Öyleyse eğer Allah Teala arıya vahyediyorsa peygamber olmayan insanlara da haydi haydi vahyeder. Peki Maide 111'de ne diyor Allah Teala? Gene beraberce bakalım. Evvela söyleyeyim ben ayetin muhtevasını. Hazreti İsa diyor Allah Teala onlarda şüphe görünce sordu. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler dediler ki Allah yolunda yardımcıların biziz. Allah Teala diyor ki biz bunun söylemelerini vahyettik diyor.
onlara vahyedecek. Öyleyse

Maide suresinin 111. ayet kelimesi. Ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi resulü. Havarilere, Resulüme ve bana iman edin diye vahyettiğim zaman kâlû dediler ki âmennâ, inandık, iman ettik. Veşhed ve ennenâ müslimûn, şahit ol ki biz teslimiz. Teslim olanlar olduğumuza şahit ol. Demin söylediğim bir ayet-i kerime başka bir konudaki bir ayet-i kerimeydi. Maide 111, bu Allah-u Teala açık bir şekilde havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman diyor. Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiği kesin. Hiç kimse de havarilerin peygamber olduğunu, nebi olduğunu iddia edemez. Söylediğimiz gibi zaten her şey yanlış. Nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış. Hepsi peygamber zannediliyor. Öbür taraftan da vahiy müezzesesi. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar tarafından peygamberlerle beraber, son peygamber, peygamber Efendimiz Hazretleri'yle beraber vahiy müezzesesi sona ermiştir diyorlar. Hangi ayeti sen söylüyorsun diyoruz. Hiçbir ayet göstermeleri söz konusu değil. Ama bu ayetler vahyin peygamberlerin dışındaki insanlara da yapıldığını Kur'an ayetleriyle kesin şekilde açıklıyor. Öyleyse Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyetmez, peygamberlerin dışındakilere de vahyeder. İşte Hazreti İsa'nın havarileri, insanları da bırakın, hayvanları da, arıları da Allah-u Teala vahyeder. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Sonra Allah-u Teala'nın biz yerlere ve dağlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Zilzal suresi 5. ayet-i kerime. Biz yerlere ve dağlara vahyettik. Allah-u Teala bırakınız insanı, cansız şeylere dahi vahyettiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki vahiy müessesesi hiç de peygamberlerle hudutlu gibi görünmüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlar. Hadi biz herkese söyleyelim ki peygamberlerden başka Allah-u Teala kimseye vahyetmez. Asırlardan beri bu konu böyle kitaplarda yazıla yazıla bugüne gelmiş. Ve de bu zavallı insanlar zannediyorlar ki Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Görüyorsunuz ki vahyeder. Ve

Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Demiştik ki sen çocuğunu bir beşeğe koy ve Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanını biz hallederiz. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamberin annesidir. Ama peygamber falan değildir. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi her zaman Allah ile konuşurdu. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa doğup da doğacağı zaman ben ne yapmam lazım? Bana bir işaret ver. Allah'la konuşuyor. Allah Teala diyor ki senin işaretin 3 gün hiç konuşmamandır. Doğumdan itibaren 3 gün konuşmayacaksın. Çocuğu göstereceksin. Allah Teala Hazreti İsa bir peygamber olarak doğuyor. Ama annesi peygamber falan değil. Sadece Hazreti İsa'nın annesi. Ama Allah Teala ona vahy ediyor. Sonra Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın da annesine vahyettiği Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, peki Allah Teala Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki eve acibtum en ca'ukum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lealekum turhamun. Sizi uyarması için ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizin zikretmesi, vahyetmesi size acayip mi geldi? Her devirde Allah Teala herkese canın istediği kişiye vahyeder. Hiçbir en küçük kabile bile yoktur ki diyor Allah Teala. Orada bizim söylediklerimizi söyleyecek kimse kalmadıysa biz o kabileden başka birisine bu sizlere söylediğimiz hakikatleri anlatmamış olalım. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmaz. Resul olamayacak yerlerde, küçük kabilelerde mutlaka birisine Allah ilmini ulaştırır. Ve vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. İşte insanlardan bir adam. O adama Allah Teala'nın zikrinin gelmesine, Allah Teala'nın ona vahyetmesine şaşırdınız mı diyor Allah Teala. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde de aynı ifadeye rastlıyoruz. Çok benzer bir ifade. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ekâne linnâsi acaben en evhayna ilâ recûlün minhum. Allah'ın bizim diyor Allah Teala nakullan bizim onlardan bir adama vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? En enzirin nase, nası inzar etsin diye, uyarsın diye, insanları uyarsın diye ve beşirillezine amenu ve amenu olanları
müjdelesin diye. Kanun hep böyle. Amini olmayanların uyarılması, amini olanların müjdelenmesi. İki tane müessesesi var. Bütün Resullerin, bütün Nebilerin insanları uyarmak, herkesi, ama amini olunca, Allah'a ulaşmayı dileyince kişi, amini olanları müjdelemek. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onların Rablerinin indinde sıdk makamı vardır diyor. Sıdk kademesine sahiptirler diyor o insanlar. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirlerse şöyle der, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala içinizden birine diyor, onlardan herhangi bir adama, Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişiye vahyetmesi, insanlara acayip mi geldi diyor. Öyleyse gördüğümüz açık ve kesin bir müessese Allah-u Teala'nın hep insanlara bir şeyler söylediğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, söylediğimiz şey açık ve kesin. Her devirde Allah-u Teala insanlara vahyetmiştir. Asıl vahyinin muhatabı elbette nebilerdir, peygamberlerdir. Onlardan sonra da Resuller girir. Her kavimdeki Resuller, peygamberler de nebilerdir. Ve nebilerin bulunmadığı zamanlarda da nebilerin yaptıkları huzur namazının imamlığı görevini her kavimdeki Resullerden birisi üstlenmiştir. Allah-u Teala mutlaka huzur namazının imamlığına yaşayanlardan birisini mutlak olarak tayin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yanlışlıklar insanları Allah'tan uzaklaştıracak sonuçlara götürüyor. Kur'an hepimize dinimizi öğretecek olan bütün kainata Allah'ın kainattaki tek dinini öğretecek olan bir harfi bile değişmeyen bir kitaptır. Diğer mukaddes kitaplarda değişikliklerin olduğunu herkes biliyor. 4 tane İncil olması zaten çok açık bir hüviyette. Kitapların değiştirildiği konusundaki kanaati kesinleştiriyor. Öyleyse doğrular Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala'nın her devirde tayin ettiği bütün kavimlerdeki Resuller vazifelidir. Her devirde, bütün devirlerde, bütün milletlerde onların diliyle konuşan Resuller bu görevi hep yapmışlardır. Bugün de dünyada ne kadar kavim varsa bu görev yapmaya devam etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz Resullerimizi ard arda göndeririz, kesintisiz bir şekilde göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Şimdiye kadar
hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Burada Allah-u Teala'nın bütün kavimler demekten muradı elbette o kavimlerin çoğunluğu. Her kavimde az bir kesim insan o devrin Resulüne ki Resullerin bir kısmı sadece Nebidir. İnandılar ve tabi oldular. Yalnız onlar kurtuluşa ulaşabildiler. Ötekilerin hep gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'ın istediği şeye dikkatle bakalım. Ne istiyor bizden? Kurtuluşumuzu istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Ve bunun için de her şeyi hazırlamış. Yolu göstermiş. Ve herkesin o mutluluğu yakalamasını, dünya mutluluğunu da, cennet saadetini de yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşmak için her zaman vahye ihtiyaç yok mu? İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. İblis dini gene insanlar eliyle, insan şeytanlar tağut eliyle dinlerin hepsini yok etmiş. Zaten dinlerin hepsi dediğimiz zaman aslında bir tek dinin çeşitli varyasyonlarını kastediyoruz. Varyasyon da olmaması lazım. Sadece Allah'a teslim olmak söz konusu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kıyamete kadar dünyayı ve kainatı idare edecek olan son şeriat kitabı. Bu kitap aynen duruyor. Hiç kimse onu değiştirmeye güç yetiremez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kitabı, bu zikri, bu kitabı biz indirdik ve biz onun muhafızıyız. Biz diyor Allah-u Teala. Üç defa biz kelimesini kullanmış. Ve Kur'an'ı indirmiş ve muhafaza ediyor. Öyleyse şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'ın muhafaza ettiği Kur'an'dan insanları ayırmaya çalışıyor. Başarmış mı? Çok büyük ölçüde başarmış. Bugün İslam aleminin %90'dan fazlası Kur'an'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler aslında Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 12 ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, tam 7 tane safha. Bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunların hepsi unutulunca Allah-u Teala'nın bu zamanki insanlara zulmetmesi mümkün olabilir mi? Unutturan gene insanlardır. Öyleyse ne halleri varsa görsünler mi diyecek Allah-u Teala? Öyle demeyeceği için vahiy müessesesini bitirmiyor.
öyle demediği için kıyamete kadar bütün kavimlerde resul bulunduracak. Nitekim bugün de bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşıyor. Kendi dilleriyle, o kavmin lisanıyla, o kavimdekilere hitap ediyor. Vahiy olmazsa Allah-u Teala o resulleriyle nasıl konuşacak? Sadece resulleriyle değil, velilerle de Allah-u Teala konuşur. Sadece konuşmakla kalsa kitap yazdırır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o meşhur kitabı. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Ne önünden ne arkasından batıl arız olamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri kendisine divanının Allah Teala tarafından yazdırıldığını söylüyor. Acamet Yesevi Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Onun yazdırdıklarını dediğini söylüyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Yunus da dostu gördüğünü, dostundan çok şeyler işittiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız ne diyor? Vahiy mi? O son peygamberle beraber bitmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahiy etmez, ilham eder. Efendim onlar öyle uygun görmüşler. Allah vahiy ederim diyor. Onlar diyor ki hayır, Allah vahiy etmez. Allah ilham eder. Allah vahiy edersin sadece peygamberlerine vahiy eder. Sözümüzün başında hepsini söyledik. Allah Teala'nın sadece nebilere, peygamberlere değil, resullere, havarilere, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Meryem'e, vahy ettiğini biliyoruz. Bakınız ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde, sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o kitabın ayetlerini kendi istikametlerinde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki inandık ki bu müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi ulul elbabın bir vasfını veriyor. Ehli tezekkür olma vasfını. Ulul elbab tezekkür edebilir, Allah ile müzakere edebilir, sorabilir, cevap alabilir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala senden evvel de biz sadece kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor, erkekler gönderdik. Arkasından da diyor ki feselü ehle zikri en küntüm talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Daim zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daim zikre ulaşırsa? Daim zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki mühür
hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılmayacaklar. Ayrılmayacaksa hiçbir zaman o kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı o kişinin ömrü boyunca kilitli olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbi sadece faziletlerle dolu olacaktır ömrü boyunca. Ne ifade eder bu? Bu çok şey ifade eder. Faziletlerle dolu olan bir nefs kalbinin sahibi olan kişi, o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Öyleyse kim ulüler bak olmuşsa, lüklerin sahipleri olmuşsa, 5 duygunun ötesindeki Allah-u Teala'nın hissetmesini, uygun gördüğü şeyleri hissedebiliyorsa, onlara ulaşabiliyorsa, Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açmışsa, o zaman bu konu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O zaman burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Hangi devir olursa olsun kıyamete kadar Allah Teala insanlara vahyini göndermeye devam edecek. Hangi sebeple devam edecek? Çünkü insanlar Allah'ın indirdiği kitaplar ne yazarsa yazsın, şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar ve o zaman dinlerinden uzaklaşmıyorlar. Bütün dünyadaki bütün kavimlerde aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Din birçok kavimlerde artık yok olmuş. Kitaplı olan 3 dinin 3'ü de birbirinden farklı bir görüntüde, sanki 3 tane din varmış gibi ve onun dışında daha bir sürü farklı inanış, 73 tane din tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışanların yayınladıkları bilgisayardaki o nokta böyle diyordu araştırma yapanlar. 73 tane fırka, 73 tane din tespit etmişler. Din veya din zannedilen husus, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sayı 73 fırkanın oluşacağını söylüyor. 73 fırka nasıl oluşuyor? Bir tek din 73 tane dine dönüşmüş. İşte bunu gerçekleştiren iblistir. İblis söylediklerinden insanların caymaması için, Allah'ın yolundan saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için ne yapabilir? Bir, kitapları değiştirir. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine Allah Teala müsaade etmemiş. Öyleyse değiştiremezse ne yapabilir? Onu insanlara unutturmaya çalışır. Unutturursa ne olur? O zaman dinle, Allah'ın koyduğu kanunlarla kimse ilgilenmez. İnsanların öğrettiği din öğretisine insanlar tatbik eder. Sevgili kardeşlerim, şu puta tapan insanlar var ya, onlar ilk insanlar değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları, torunları, torunların oğulları, torunları, torunların torunları, hepsine Adem Aleyhisselam din öğretmeye çalıştı.
bir kısmı dinlerinin gereğini tatbik ettiler, bir kısmı tatbik etmedi. Ama neyle karşı karşıyayız? Tatbik etmeyenler Allah'ın yolundan uzaklaştılar. İlk cinayet Adem Aleyhisselam zamanında işlendi. Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü. Öyleyse ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam devrinde din bütün boyutlarla insanları en üstün takvaya kadar ulaştıran bir seyirde insanlar tarafından tatbik ediliyordu. Öldürülen Habil bir hakkın takvanın sahibiydi. Kardeşi kendisini öldürürken o diyordu ki ben sana el kaldırma. Sen beni öldürebilirsin. Ama benim sana seni öldürmek üzere elimi uzatacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Ölürken bunu söyleyebilen bir hakkın takvanın sahibi biri var karşımızda. Zaten söylüyordu Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Ama sonra mağara devri adamlarını görüyoruz. Sonra kim bilir Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra insanlar putlara tapmaya başlıyorlar. Bedava mı olmuş bu iş? Hayır, iblis yememiş, içmemiş. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için gene insanları kullanarak oyunlar icat etmiş. İnsanların bir kısmı puta tapmaya başladığına göre çok açık bir şekilde şeytan devreye girmiş demektir. Ve nesiller boyunca insanları putlara tapmaya devam etmişler. Allah Teala her devirde bütün kavimlere Resulü bunun için gönderiyor. Vahiy müessesesi bunun için vardır ve kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini, kitaplarını unutturarak unutturmaktır. Başarmış mı? Kesin. Din adına artık insanlar Allah'ın bütün emirlerini insanları kurtuluşa ulaştıracak olan, felaha ulaştıracak olan, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirlerini unutmuşlar. Ulaştırmasına imkan olmayanları iblis bırakmış, bırakmış ki insanlar onlarla meşgul olsunlar ve dinlerini, yaşadıklarını zannetsinler. İşte tuzağın en korkuncu bu. Hem insanlar ibadet yapacaklar, hem de bu ibadetleri onları kurtaramayacak. Ve iblis insanları insanlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanların çoğu buna inanmışlar. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış. Ve sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 tane şartının tatbikiyle kendilerinin cehenneme değil de cennete gireceğini zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da diyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Zannediyorlar ki bunları yaptıkları için cennete gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. 7 safhadan hiçbirini yaşayamaz. İslam, Allah'a ruhu ve çin nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ilk teslim olan ruhunu dahi Allah'a teslim edemez. Hiçbir teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Öyleyse İblis ne yapmış? İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Peki biz nasıl oluyor da bunun bir tuzak olduğunu, aslında Kur'an'ın 7 tane safa, 4 tane teslim içerdiğini söylüyoruz? Çünkü Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Ve Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'da Allah'ın bütün delillerini buluyorsunuz ve hayret ediyorsunuz. Bu alimler acaba nasıl Kur'an'ı böylesine unutmuşlar? Kur'an tamamen unutulmamış. İnsanların dünyaya müteallik işlerini halledebilecekleri, onunla alakalı olan Kur'an'ın fıkıh kesimi en büyük boyutlarda öğretiliyor. Fıkhın A'dan Z'ye her tarafını bilen insanlar, fıkhın dışındaki temel Kur'an kavramlarından haberdar olmadıkları için kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onun için Allah vahyini kıyamete kadar sürdürecektir. İblisin bu tuzağını önlemek için. Ve Allah'ın dostlarının karşısına hep bir takım insanları çıkaracaktır. Ellerindeki kitaplara dayalı olarak Allah'ın yaşamakta olan Resullerinin sözlerini yalanlasınlar diye. Ama unuttukları bir şey var. Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla konuşurlar. Ve galip gelecek olan hangi şartların içinde olurlarsa olsun diğerleri onlardır, Allah'ın Resulleridir. Şu anda söylediğimiz gibi bütün kavimlerde Resuller yaşıyorlar. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. Ve bu arada binlerce evliya da Allah-u Teala'dan vahiy almakta. Bizim aramızda da çok sayıda hamdolsun ki Allah ile konuşabilecek seviyede kardeşimiz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahiy müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatırsınız. İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
3: Allah razı olsun. Sevgi, Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar. İkinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor

serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini elde etmek istiyorsak o zaman daim zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daim zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daim zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daim zikir bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıdırı, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız sevgiden o kadar da sevinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'a yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep. Camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size
sanki Allah

0: Sadece ceza verici bir Allah.
1: İşi bu.
0: Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. O zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, mürşidinize ulaşacaksınız. Üç, Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya, Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah-u Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe farzlar arasında yer almıyor. Değil farzlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saatinin sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçaklı birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı tarafta onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı.
1: Kendi intikamını alana kadar da vazgeçmeyecek.
0: İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti, bildikleri şey kindi, bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet, sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük haslet neydi diye sorarsanız sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi hadisi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş, bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin da öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil, kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar, onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütünlüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiniz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi sizin sevdiğinizin fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak.
1: Ya Allah.
0: Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştır. Yani ben onun sevdiğinden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Hem de işte o ona sahtı diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin, durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en eski boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahamda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Onun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz da ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin tezkiyesinde ve tasfiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yıl. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda onu alacaksınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ise siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız o nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasına aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışlar, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekiyor. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
2: Efendimiz, özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
2: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır, hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bunun adı hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün tayin mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada duruma bakın, orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını da sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak, sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu, bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
2: Efendimiz Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylarda haremler için bir kılığa çıkıyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözücü bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'ya giriliyor?
0: Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden evvel bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere. Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki arta da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Halife Osmanlı'nın ilk yıldan aday olur. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabiydi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri, ikincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybederim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaladore ile Plevese Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kafasıyla. Ve Andalusya'da dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andalusya'nın arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi

bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indi, hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yılda ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan, İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyoruz. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak. Muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman? İki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah

tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var, Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve selamat. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Hanım hocam, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam, bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye
asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz hem kalbiniz Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse ...14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin. Resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim kendini hanif olarak dine doğrult. Ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrulttu. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanifi tatlıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Vezkür ismi Rabbike
ve tebetillahi tebtila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizi de kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi.
Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil. Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah-u Teala, namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah-u Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah-u Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacayesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunların nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah-u Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen
Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır, cennete ulaştırır. Zikir, iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz, size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinleti, idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmet ve fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislam. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu.
nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet.

yumuşanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah Teala göğsümüzden kalbimize Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince.

ve rahmetle fal bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim
%2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikretiyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği üç işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar.
Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç, imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle faz gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak 4 enerji grubunun rahmetin, fazın ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı
Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmet ve salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı, o kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün. Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşad makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuz içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emreder. Nefs insana şerre emreder. Ama Rabbimin
rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah-u Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah-u Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. Ellezine amenu ve tatmainnil kulubehum. Ela bi zikrullahi tatmainnil kulub. Onlar amen olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rab 28. Üçüncü gök katı, affedersiniz dördüncü gök katı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor. Nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu? Beşinci ve altıncı katlarda. Ve yedinci defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fenafillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu.
ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şeyi yaptırmak etkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve aynı budunu hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden
bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle, şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor, %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanların. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa, nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar, zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evvap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِلَىٰ اِلَىٰ رَبِّهِ مَعَبَىٰ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve me'ab, Allah'ın zatı ona me'ab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden?
Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meyaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor. Ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar daimi zikre ulaşan bir kişinin. Daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin. Ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı.
daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zilvani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki, li Ulul Elbab feskurallâhe kıyamen ku'uden. Yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulul Elbab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman
Kullelbab makamını aşar, ihlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sidretül Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sidretül Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının 1. mertebesi kalp tezyin oluyor. 7 mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i Nasuh'la bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. 2. mertebe. O kişiye salah nuru verecektir Allah-u Teala. 3. mertebe. Ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. 4. mertebe. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o, sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. 4. mertebe
müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nusuf'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu müessese onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle 10 kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay. Bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor. Şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece. Transandantal meditasyonla. Ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar.
üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar.

Meditasyon ve yoga ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun. Baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp yüzü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
görenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izahtedeyken Ey amin olanlar nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize boştur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım. Böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, İblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi
Bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız. Huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz. Namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler.
fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var?
Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah. O zaten öyle birisi değil. Yanlışlıklar ona göre değil. Yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütülemen. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefinin sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim.
bir başkasının gönlünü alacağım, hal hatır soracağım, hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da
aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız, başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum.
Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımaz. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun
bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli. Siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek
başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine
benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine, hatasını söyleyen kişi, onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki, bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki, ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister,
sadece saadetiniz için vardır. Hedefi

diyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak

0: istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame, sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu: nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. Yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun söylediklerini sizlere anlatmak üzere bir araya getirdi. Konumuz zühd. Zahit olmak deyince insanlar hep bir lokma bir hırka diye düşünürler. Zahit kimdir? Zahit dünyaya değer vermeyen, paraya değer vermeyen, sırtında bir gömlekle yere aç, yere top bir hayat geçiren insandır derler. O dünyaya sırt çevirmiştir. Allah'la ilişkilidir derler. Yani zühdü parasal açıdan değerlendirirler. Parası olmayan bu konuda bir gayrete sarf etmeyen insan zahittir derler. Şimdi Kur'an'daki zahit tarifine bakıyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet kelimesi. Onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme sattılar. Yusuf'a değer vermiyorlardı anlamı çıkıyor. Acaba kimdir zahit? Gerçekten böyle yarı ağaç, yarı top yaşayan, para kazanmasam da olur, sırtımda bir tane mintan varsa o bana yeter, zengin olacakmışım da ne olacakmış diyen insan mı zahittir? Zühdün Allah'ın katındaki manası nedir? Zühd, iki ayrı manayı sinesinde birleştiren bir hüviyet taşır. Dünyaya değer vermeyen ama bunu Allah'a değer vermekle ispat eden kişi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Size sorsak, Allah katındaki kişileri üstünlük mertebesine hangi sıra dahilinde acaba tabi tutabiliriz? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Allah'ın yolunda olan insanlar için bunun en sağlam ölçüsü zikirdir. Bir defa zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salate اِنَّ السَّلَاتُ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Habibim, sana Kur'an'dan vahyettiğim o ayetler var ya, o vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'i zikret. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kıl
ve namaz zikrini gerçekleştir. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de bir zikir olan namaz kılmaktan da ikisinden de daha üstün bir zikir var diyor Allah Teala. Bu zikir zikrullah'tır. Öyleyse bu zikir bizi nereye götürür? Ve zühdün ölçüsü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç cins zikirden bahsediyor. Müzemmil 8. Vescür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Rabbinin ismi olan Allah ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek zikret. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşmanın vasıtası zikirdir. Bir teslim olma silahıdır zikir. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim eden ibadetin adı zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir zikir muhtevası vermiş. Allah'a ulaşmayı temin eden temel vasıta olduğunu söylüyor. Ve her şeyden kesilerek zikir yapmamızı, böylece Allah'a ulaşmamızı, Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırmamızı farz kılıyor üzerimize. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine amenü zükürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle, çok zikrederek zikredin. Çok zikirle zikredin. Yani her gün zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının yarısını aşsın. Zikirli geçen zamanınız her 24 saatte zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun. Bu ayete dikkatle bakın. Bu ayet aslında zühd ayetidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi bizi Allah'ın katındaki zühd muhtevasına götürür. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani her gün 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Siz bu 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Manası zahid olun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle bir husustan bahsediyor. وَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu daimi zikrin işaretidir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyor haldesiniz.
uzanmışsınız, yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yatmak. Yatmayı da Allah-u Teala yan üstü yatmak olarak tavsiye ediyor. Acaba neden? Düşünün, kıbleyi sağınıza olarak, sağınıza alarak yattınız. Sırt üstü yattığınızda kıble sağınızda olacak. Oldu. Yer kıbleye doğru yüzünüzü döndünüz. Ne oldu? Ön cepheniz kıbleye geldi. Kulağınız, sağ kulağınız yastığa geldi. Yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynatın. Ne zamana kadar? Birkaç saniye içinde bulursunuz. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğiniz noktaya kadar azıcık sağa sola oynatın kulağınızı. Onu yakaladığınız zaman o vaziyette kalın. Üç tane ayet-el kürsi okuyun. Sonra da dilinizi dahi kımıldatmadan içinizdeki sesle kalbinizin atışlarına ayak uydurun. Kalbinizin her çift atışında sessiz sesinizle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. İşte devam edin zikrinize. Kulağınızdan diğerine bir zikir kaseti takarsanız bunu garanti etmiş olursunuz. Gene kulağınızda o zikir kaseti varsa zaten yan yatmak durumundasınız. Diğer kulağınızın üzerine yatacaksınız. Kalbinizin atışları ve aynı tempodaki zikir, yatarken zikirle yatacaksınız. Kalktığınız zaman da zikirle kalkacaksınız. Uykudayken de zikir size eşlik edecek. Ne zaman zahit olursunuz? İki tür fakir insan vardır. İkisi de yoksuldur. Birisi yoksuldur. Ama zikrini günün yarısına kadar, yarısını aşacak noktaya ulaştırmıştır. İkincisi de yoksuldur. Ama zikirle ilişkisi yoktur. İkincisi birincisinden daha yoksul da olsa bu onun zahit olduğunu ifade etmez. Bir insanın dünya nimetlerine sırtını çevirmesi zühd işareti değildir. Bir insanın zahit olabilmesi için Allah-u Teala'nın ölçüsü dünya fukaralığı değildir. Zikir fukaralığıdır. Kim ki zikrini, her günkü zikrini günün yarısından öteye taşıramaz, o kişi zahit olamaz. Zahit olabilmeniz, her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığınızı, zenginliğe değil, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Zühd makamı
bir makamdır. Velayetin yedi makamından fenafillah, vekabillah ve zühd adı verilen üçüncü makamı ifade eder. 21. basamaktan, affedersiniz, 22. basamaktan 28. basamağa kadar 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bu 7 basamak 7 tane makam ifade eder. Fenamet makamı, beka makamı, zühd makamı, görüyorsunuz ki zühd makamı üçüncü makamdır. Sonra muhsinler makamı, sonra ulul-elbab makamı, sonra ihlas makamı, sonra salah makamı. Yedi tane makam. Evliyalık makamları. Öyleyse bir insan fakirdir, zenginliği de istemiyor, öyleyse o zahittir diyebilir miyiz? Hayır, o zahit değildir, o miskindir. O belki çalışamaz durumdadır. Ölçü sadece buysa o kişi zahit değildir. Eğer o kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o kişinin parası olsa da o kişi zahittir. Zühd makamının sahipleri sadece varlıksızlar değildir. Varlığı olanlar da ikiye ayrılırlar. Hasis olan, pinti olan, Allah'ın verdiği bütün parayı saklayan ve başkalarına hiçbir faydası olmayan insan, asıl ifadesiyle Allah'ın kendisine verdiği parayı Allah'ın yolunda kullanmayan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, paranız varsa onu Allah yolunda kullanmalısınız. Aranızda bunu yapan yüzlerce fedakar kardeşimiz var. Onlar zahit midirler? Eğer zikirleri günün yarısını aşmışsa hepsi zahittir. Dikkat edin, para kazanan insanlardan da parasını kendi hasis menfaatleri için değil, Allah yolunda harcayan, parasının, harcadığı paranın yarısından çoğunu Allah için harcayan kişi, parasını Allah yolunda sarf eden kişi, Allah yolunda parasıyla başkalarını infak eden kişi, işte onlar zahitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun başından alırsak eğer, ne zamana kadar kişi zahit değildir? Evliya olmuştur ama zahit değildir. Allah Teala kendisine taat ihsan etmiştir, hala zahit değildir. Zahit olduğu yer taat ihsanından sonradır. Fizik vücudun tesliminden evvelki son makam, son velayet makamı zühttür.
Öyleyse bir kişinin zahit olmasına kadar geçecek olan standartlara gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşar insanlar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Bu kişinin seçildiğini düşünelim. Seçilmiştir Allah-u Teala tarafından ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sonra ne olur? Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için oradadır. Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli o kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Tecelliye ard arda meyvelerini verir. Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır ve görme hassasının üzerindeki dışavet adlı perdeyi açar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişinin kalbindeki mührü alır, kalbindeki küfrü alır, kalbindeki ekinleti alır ve kalbine iman, kalbine ihbat koyar. Böylece kişi muhbit olur. Artık irşat makamının söylediklerini anlayabilen, irşat makamına baktığı zaman onu başka insanlardan ayırabilen, onun mürşit olduğunu anlayabilen ve sözlerini anladıktan sonra, irşat makamının sözlerini anladıktan sonra kalbine indirdiğinde kalbinde idrak edebilen kişidir o. Yedinci basamakta bu noktaya gelmiştir kişi. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için göğsünden kalbine nur yolu açar. Oradan içeri girer Allah Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişi zikir yapmaya başlar. İşte kişinin züht niteliğini belirleyen olay bundan sonra başlar. Yani zikrin o kişinin kalbinde vücuda getireceği sonuç. Bu noktada bu kişi zikir yaptığında Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrin muhtevası zühdün ölçüsüdür. Günün yarısından daha az zikir yapan kişi züht makamının sahibi olamaz. Fakir olsa, dünyanın en fakir insanı olsa, Allah'ın yolunda da olsa, zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit hüviyetine giremez. Onun dünya nimetlerinden el çekmesi kendisi için bir fedakarlık olabilir. Ama bu zühdü ifade etmez. Fizik standartlarda o kişi fakirdir. Allah'ın da yolundadır. Ama zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit olmak imkanının sahibi değildir. Zühdü sakın ola ki sadece bir fakirlik özelliğine dayalı müessese
sanmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve yedinci basamakta bir yerlere geldi. 8, 9, 10. basamaklarda dediğimiz şartlar oluştu. Kişi zikir yapmaya başladı. Zühdün muhtevası burada başlar. Allah'ın yolunda olduğunu iddia eden kişi bu noktalarda hiçbir zaman zahit olamaz. Daha onun kalbinin içine Allah'ın nuru bile bundan sonra girecektir. Kişi bundan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama rahmet ve fazladan fazıllar kalbin içine giremez. Çünkü kalbe Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Öyleyse zühdün muhtevasına baktığımız zaman kalbinde iman yazılı olmayan kişi zahit olamaz. Bir defa zühdün sahibi olan kişinin zahidin 19 tane iman şartının sahibi olması mutlak bir gerekliliktir. Ki bu da çok fazla bir şey ifade etmez. Konunun sadece başlangıcını ifade eder. Bir insanın başka bir ifadeyle paraya önem vermemesi fakirliği onu zahit yapmaz. Zikre önem vermesi zikrini her gün günün yarısından yukarı çıkarması o kişiyi zahit yapar. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefslerinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefs üzerinizde hak taşır ifadesi hep yanlış anlaşılmışsa nefsimiz kumar oynamak istiyor. Eğer biz nefsimizin dediğini yapmazsak o zaman nefsimize zulmederiz. Diyen o zavallı insanların hadis anlayışları. Zulmün ne olduğunu bilmiyor insanlar. Zulüm nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. Sadece kendi nefsinizin talepleri istikametinde derecat kaybedebilirsiniz. Başka birisinin sizin üzerinizde yaptığı hiçbir tesir sizin derecat kaybetmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Öyleyse sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Her ikisinde de nefsinize zulmetmişsinizdir. Bu Allah'la sizin aranızdaki bir zulümdür. Bir de başka insanlara zulmedersiniz. Onlara kötülük yaparsınız. Gene derecat kaybedersiniz. Bu da zulümdür. Öyleyse nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Bu şartlar vücuda geldiği zaman zulmedersiniz. Yoksa nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili istediği zaman nefsinizin dediğini yapmazsanız değil, Allah'ın yasak ettiği fiili işlerseniz nefsinize zulmedersiniz. Çünkü bu size derecat kaybettirir. Derecat kaybetmek zulmün kesin işaretidir. Zühtün kesin işareti ise günün yarısından daha ötede bir zikirdir. Ön şartları gerektirir. Kim zahitse önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim zahitse mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmuştur.
Kim zahitse ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmıştır. Kim zahitse Allah ona Allah'ın katında bir taht vermiştir. Kim zahitse o kişi bütün bu olaylardan sonra zikrini günün yarısından öteye taşımıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes zahittir. Önce zahit olmuştur. Ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd ölçüsüne dikkatle bakın. Hurafelere yer vermeyin. Kur'an ışığınız olsun. Öyleyse neredesiniz? 10. basamaktasınız. Zikre başladınız. Göğsünüzden kalbinize yol açıldı. 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ulaşıyor. Ama fazıllar nefsinizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekecek olan bir çekim alanı mevcut değil. Rahmetle fazladan rahmet nurları kalbinize girebiliyor. Onlar da ancak %2 nefsinizin kalbinde yer edebilirler. Çünkü zikir bittiği zaman karanlıklar bütünüyle kalbinize geri dönerler. Rahmet nurları için sadece %2'lik bir imkan söz konusu olabilir. Ve bu kişi %2 nura nefsinin kalbinde ulaştığı zaman zahit olmuştur. Affedersiniz, zahit olmuştur diyorum. Çok yanlış. Zahit olmamıştır. Huşu sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir ve o kişi huşu sahibi olmuştur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Hadid 16. Huşu sahibi olan kişiye Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mutlaka mürşidini gösterir. Huşu sahipleri hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidlerini sorarlarsa mutlaka Allah Teala onlara gösterir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan kişidir. Ve bunun için o mürşidine ulaşacaktır. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. Sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Kimin hangi mürşide ulaşacağının tayini kişiye ait değildir, Allah'a aittir. Allah o kişiye o mürşidin sevgisini verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamak hepiniz için bir dönüm noktasıdır. Velayete fizik standartlarda adım attığınız yer. Nefs tezkiyesi sizi velayete ulaştırabilir.
Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiremeyen bir insan Allah'ın evliyası olamaz. Öyleyse 14. basamakta ne olur? Devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah'ın birinci nimeti. Allah Teala bu sebeple devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirdiği sebeple kalbinizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Başlarının üzerine o ruhla desteklenirler. Yani o ruh orada kalır. Ve onların kalplerinin içine, sadece onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Başkasının kalbinin içine imanı yazmam diyor. Mutlaka devrin imamın ruhu bir nimet olarak başının üzerinde olacak kişinin. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncü nimeti dereceleri yükseltiyor Allah Teala. İki şekilde birden yükseltiyor. Bir, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Daha evvel o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında o kişinin derecatını arttırmıştı ve yedinci basamağa geldiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşmıştı. Böylece Allah onun günahlarını örtmüştü. Yedinci basamakta günahların örtülmesi, 14. basamakta günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah'ın derecatı arttırmadaki 14. basamaktaki birinci faktörü o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. İkincisi ise o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, her kazandığı tek bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve gelecek devrelerde bunu 700 katına kadar çıkarmayı garanti etmesi. Allah'ın dereceleri yükseltmesi iki yönlü bir olay. 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi. İkincisi kalbimizin içine iman yazılması. Üçüncüsü Allah'ın dereceleri arttırması. Nasıl? Evvela bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra da bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar çıkaracak. Allah'ın 4. nimeti nefs tezkiyesine başlamamız. 5. ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması ve Allah'a doğru yola çıkması. 6. fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bu ikinci defa Allah'a kul olmaktır burada. Buradaki nimet. Birinci defa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta ikinci defa Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve 7. nimetlerin irademizin de nefsimizin afetlerinin nefs tezkiyesi sebebiyle zayıflaması gerçeğine dayalı olarak irademizin de güçlenmesi. İrademizin güçlenmesi bir vakadır. Öyleyse 14. basamakta aldığımız 7 tane nimetle zühte yaklaşıyoruz. Zahit olduk mu? Hayır olmadık. Nefs tezkiyesini yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbine ulaşınca mührün üzerine baskı yapıyor.
Bir zulmani kapıyı kapatıyor. Nefsimizin kalbine giren fazıllar nefsimizin kalbinde toplanmaya başlıyor. Bu toplanma, fazıl toplanması şu sebeple tahakkuk eder. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir, manyetik sahibidir. Onun zıttı olan kutup fazıllardadır. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker ve yapıştırır, etrafında toplamaya başlar. İşte bu fazıl birikimi, %2 rahmet birikiminden sonra başlayan bu fazıl birikimi çok önemli bir merhaleyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Bir rehini olan nefsimizin her katın kapısını açması sebebiyle. Böylece ilk %7 nur birikiminde ruhumuz zemin kattan birinci kata yükselir, nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına

nefsi radiye, Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz 5. katta. 6. defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah temizden razı olur. Ruhumuz 6. gök katında. Ve 7. kademe, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye olmuştur. %49 fazıl, 7 defa %7. Bir %2 de rahmetten oluşan nurlar, nefsimizin kalbindeki karanlıkları yenmiştir. İşte burası evliya olduğumuz nokta. Allah'ın bir kişiyi zahit kılmadan evvel mutlaka onu evliya yapması söz konusudur. Hiçbir zahit evliya olmadan zühd makamının sahibi olamaz. Zühd, evliyalığın bir fonksiyonudur. Evliya olmayan insan zahit olamaz. Evliya olabilmek içinse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması şarttır, yetmez. Ruhunun da Allah'ın zatına ulaşmış olması gerekir. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşır. Velayet kademeleri bundan sonra başlıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın kendisine geri dönecek bir emanet olarak biz insanlara verdiği ruh, ki sadece insanlara Allah-u Teala ruhunu vermiştir. O ruh Allah'a geri dönmüş ve insan Allah'a karşı olan borcunu ödemiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Bu makama velayetin 1. makamı olan fena fillah adı verilir. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Ruhun yok olması demek. Kim size, hiç kimsenin ruhu Allah'a hayattayken ulaşamaz derse, ona açık ve kesin bir şekilde sen yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama bunu onu kırmadan söylemek çok kolay değildir. Bu sebeple o tarzda bir konuşma yerine ona bunları anlatmanız uygun olur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece iki nevi insan vardır. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmaya mani olanlar. Allah'a çağıranlar ve şeytana çağıranlar. Kim Allah'a çağırmaya mani oluyorsa, kim bir insanın ruhunu Allah'alaştırmasına mani oluyorsa, o tağuttur. Bir insan şeytandır. Cinler içinde gene tağuttur. Bir cin şeytandır. İşte ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir gün Allah Teala size oraya nasıl ulaştığınızı ihlastan sonra Allah'ın zatında nasıl yok olduğunuzu gösterecektir. Önce Allah da vardır, siz de varsınızdır. Sonra siz yok olursunuz. Fena fillah oldunuz. Allah'ın zatında yok oldunuz. Bu bir makamlık bir yokluktur. Çünkü bir sonraki makamda, Bekabillah makamında Allah-u Teala size bir taht verecektir. Fena makamını işaret eden ayetlere beraber bakalım. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakin gayri vaid. Hazama

تعدون في كل أواب حفيظ. Bütün evvab ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvela diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz başının üzerinde devrin imamını taşıyan 14. basamağa gelen herkesi ifade eder. Evvab ise meaba sığınmış olanları ifade eder. Meaba sığınan evvab adını alır. Kur'an'da Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kim ona ulaşırsa evvab olur. Allah'a sığınmış olur. İşte fena makamının işareti Allah'a sığınmış olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Bundan sonra ne olur? Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki onlara Rablerinin katında selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Rablerinin katında selam yurdu. Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Allah'ın katında da teslim yurdu vardır. Allah'ın katındaki teslim yurdu tahtlardır, altın tahtlar. Birçok taht göreceksiniz orada. Altın. Hiçbir yere dayanmadan boşlukta dururlar. Ve oradaki onları boşlukta tutan melekleri, arşı tutan melekleri göremezsiniz. İşte beka makamında size bir taht verilir. Allah'ın indinde, indi ilahide ruhunuz yeniden vücuda getirilerek orada altın tahtlardan birinde sizi Allah Teala misafir eder. La mekana kavm olursunuz Yunus gibi. İşte ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Fena filah olduğunuz zaman bu rakam %61'e çıkar. Bekabillah olduğunuz zaman Allah'ın katında o altın tahtı aldığınız zaman %71'e çıkar. %61'den sonra artış devam eder. Bu makamdan sonrası züht makamıdır. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa zahit olursunuz. Züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamının sahibi fizik vücudunun teslimine çok yaklaşan biridir. Zikri günün yarısını mutlak olarak aşmıştır. Aşmayan kişi bu noktaya ulaşamaz. Zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi hep bekabillah makamında kalır. Ölçü kesindir. Kişi zühdünü Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. Bu dünyaya değil, zikirsizliğe değil, zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğunu her gün Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. İşte bu zevki yaşayanlar zühd makamının sahipleridir. Züht makamı fizik vücudun teslimi makamına götüren bir merhaledir. Günün yarısını aştınız mı zikrinizin daha öteye gitmesi daha kolaylaşır. Hızla
zikrinizi arttırırsınız. Bu zikrinizi arttırmak sizi öyle bir güne ulaştıracaktır ki o gün geldiğinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmamıştır. Daimi zikre ulaşmamışsınızdır. Ama fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamıştır. Hem de iç dünyasından bir karşı koyuşa, rezistansa rağmen, bir zorluğa rağmen, karşı koymaya rağmen bunu gerçekleştirebilmektedir. İşte zikrinizin günün yarısını aşmasından fizik vücudunuzun teslimine kadar geçen devrede siz zahitsiniz. Her gün Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. İspat ediyorsunuz ki siz her gün dünyaya değil Allah'a daha çok dönüksünüz. Allah'a dönük olmanın ölçüsü zikirdir. Zikrin sahipleri bütün ibadetlerini ona paralel olarak en güzel şekilde yaparlar. Ölçü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından daha fazlasını, 12 saatinden fazlasını zikirle geçirmedikçe zahit olamazsınız. Zühd makamının sahibi olamazsınız. Zühd makamının sahibi olduğunuz an nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Zühd makamı sizi fizik vücudun teslimi makamına, muhsinler makamına götürecektir. O güne ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman bileceksiniz ki zühd makamını aştınız. Zühd makamının arkası fizik vücudun teslimidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zahit olmak bir para işi, zahit olmak bir yoksulluk işi değildir. Fakir olmak, zengin olmak, zühdün işareti, gerçek işareti değildir. Allah'a dönük olduğunuzu paranızla değil, zikrinizle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman zikriniz her gün 12 saati aşan bir devamlılık gösterir, o zaman zahitsiniz. Zühd makamının gerçek sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi zahitler kılmasını ve sizlerin zühd sahibi olan olduğunuzu görenlerin de zühd sahibi olmak için gayret sarf etmesini sağlayacak olan bir form göstermenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine,
bunların en üst kademelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
2: Fatiha ve Asa. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizleri tekrar bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah Teala'nın izninde her şey en güzel şekilde dizayn edilmiştir. İşte sizlere Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu bir defa daha bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bizleri bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmeyi nasip kılarak birbirimize biraz daha yaklaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ın indinde adın bizlerden istediği yani şey hepimizin, bütün insanların mutluluğudur. Onun dışında Allah'ın hiçbirinizden bir talebi yok. Unutmayın, eğer mutsuzsanız Allah sizi mutsuz yapmamıştır. Sadece siz kendi kendinizi mutsuz edebilirsiniz. Sakın mutsuzluğunuzun sebebini başka insanlara bağlamayın. Her davranışınız etrafınızdaki insanlardan bir tepki alır. Bu tepkiler sizi mutsuz ediyorsa arkasında başkaları yok. Siz varsınız. Her şeyin daha güzel olması, en güzel olması sizin elinizde. Eğer siz Allah yolunda olursanız, eğer siz kendinizi başkalarına yardım etmeye adarsanız, siz artık başkalarının mutluluğu için bir vasıta sayarsanız kendinizi, işte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Ve eğer isterseniz o mutluluğa mutlaka ulaşabilecek olan imkanların sahibisiniz. Sizler için her şeyin en güzeline dönüşmesi istikametinde hep duacıyız. İşte bütün güzellikler, her şey sizin en güzeli oluşturmanız için geçerli. Allah Teala onu tanımanızı istiyor. Ona müracaat etmenizi istiyor. Ondan mutluluk talep etmenizi, onu sevmenizi, ona kavuşmayı dilemenizi istiyor. Hayır, ölümde değil. Ölümden evvel bu dünya hayatını yaşarken kavuşmanızı istiyor. Ölmeden evvel ölmenizi istiyor. Sayısız saadeti, mutluluğu yaşamanızı istiyor. Hepsini size vermek için hazır. Ama siz hazır değilsiniz. Elinizin tersiyle Allah'ın nimetlerini itiyor ve sonra da hep başka insanları suçluyorsunuz. Başka bir suçlu yok. Eğer mutsuzsanız sadece bir tek kişi var. Siz. Size verilen muhteşem nimetlerin farkında bile olmadan yaşıyorsunuz. Allah Teala size bir ruh vermiş. Bütün güzellikleri içeren 19 tane hasletin, bütün hasletlerin sahibi olan bir muhteşem vücut. Bunun adı ruh. En aleminin varlığı ve muhtevasında sadece güzellikler var. Sizi mutlu edecek olan her şey. Ama bu kadar basit değil. Çünkü bir de nefsiniz var. Onun da muhtevasında sizi huzursuz edecek olan her şey var. Öyleyse güzelliklerin karşıtı olan bütün mefhumlar, onlar nefsinizin muhtevası içinde. Onlara dikkatle bakın. Her birinde bir düşman olacaksınız. Sizi yere sermeye hazır olan, sizi mutsuz kılmaya hazır olan bir sürü afet
19 sene var. Öyleyse hadi gelin sizin hedeflerinizi tayin edelim. Hedefiniz nefsinizdeki bütün afetleri yok edip yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirmektir. İşte bu hedef. Bütün güzelliklere sizi ulaştıracak olan hedef sadece bu kadar. Ne zaman bunu başarırsanız o zaman insanı kâmil oldunuz demektir. Mutluluğun şahikasına çıktınız demektir. Bu güzellikleri yaşamayan bilemez. Allah-u Teala'nın evliyalarının ne kadar büyük bir mutluluk içinde yaşadıklarını Allah bilemezler. Öğrenmek istiyorsanız yaşamalısınız. Yaşamak için de Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim ettiği dilemek mecburiyetindesiniz. O bütün güzellikleri sizin için yarattı, insanlar için yarattı, insanı da kendisi için yarattı. İşte her kim bu hakikatin farkına varırsa, yani Allah'ın o kişiyi Allah için, Allah'ın kendisi için yarattığını idrak ederse, mutluluğun başlangıcı bu noktadır. Çünkü o zaman kendisinde Allah'a ait olan, Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir vücudun mevcut olduğunu o kişi hissedecektir. İşte bu ruhtur. Vücudumuza ne girerken ne de çıkarken bize hiç sormak gereğini duymayan, dilediği an vücudumuzun içine girebilen, dilediği an kendisi çıkmak yetkisinin sahibi olan bir muhteşem sistem. Neden bu yetki ona verilmiş? Bize hiç sormadan, bizden hiç bunu almadan dilediği zaman vücudumuzun içine giriyor, dilediği zaman vücudumuzun dışına çıkıyor, dilediği zaman bütün kainatı ulaşıyor. Uzaktan kontrolla fizik vücudumuzun içindeki görevini yine yapmaya devam ediyor. Muhteşem bir sistem. Ve sadece mutluluğa dönük. Ne var ki ruhumuzun mutluluğa dönük olması bizi mutlu kılamaz. Mutlu olabilmemiz nefsimizin de bizim mutluluğa dönük olmasın. Bizim mutluluğumuza dönük olmasını icap ettirir. İşte nefsimizin muhtevasındaki afetleri tamamen yok edip onların yerine ruhumuzun hasletlerini yerleştirmemiz Allah'ın bizim için koyduğu yeridir. Hadi bakalım ne diyor Allah-u Teala Tin Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. وَلَكَدْ خَلَكْنَا نَفْسِ بِنْ اَحْسِنِ تَقْوِيمِ Allah-u Teala fi ahsini takvim demekle bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek, en güzele dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Bütün nesler yaratıldığı anda en kötü standartlar içindedirler zaten. Yalnız afetlerden, %100 afetlerden oluşmuşlardır. Yetmez. Her geçen gün şeytanın nefsimizin kalbine delik olan kapısı açık olduğu için oradan devamlı şeytanın karanlıklar nefsimizin kalbine dolmakta devam eder. Şeytanın kapısında bir mühür, şeytanın kapısında bir perde, şeytanın kapısında bir engel yoktur. O karanlıklarını sonsuz bir şekilde nefsimizin karanlıklarını ve nefsimizin kalbine doldurur. İnsan tabiatı degenerasyona, yozlaşmaya açık olarak yaratılmıştır.
bütün kainat böyledir. Yozlaştıracak olan sistemler çalışmalarında serbest bırakılmışlardır. Buna karşılık bu yozlaşmadan kişinin kendini kurtarabilmesi iradenin devreye girmesine gerektirir. Mutlaka iradeniz devreye girecek. Allah'a ruhunu teslim etmek istediğini beyan edecek Allah-u Teala'ya. Kalbinizde bu fikir yeşerdiği anda Allah-u Teala onu bilecek. Bir, görecek. İki, ve işitecek. Üç. Üç unsur tahakkuk ettiği zaman Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Ve mutlaka ulaştıracak ruhunuzu ölmeden evvel. Eğer size onu kendisine ulaştıracak kadar olan evre için hayat verirse, hayatınız bunun ötesindeyse, o zaman mutlaka ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak. Diyelim ki Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan sizdeki emaneti aldı. Yani siz kendi iradenizle ruhunuzu Allah'a ulaştıramadınız. Ama bunu dilediniz. Bu hedefinize ulaşamadan Allah-u Teala size ecel şerbetini içirdi. Rahmetli oldunuz. Yine kurtulursunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ölüm Allah'ın emridir. Ölüm zaman ve mekan koordinatları ezelde belli olan bir olaydır. İşte Allah-u Teala o ezeli vade itibariyle tamamen erdirdiği zaman ölürsünüz. Bu ölümden evvel Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kurtuldunuz. Çünkü Allah-u Teala benim diyor sözüm var. Kim ölmeden evvel bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka onlar ölmeden evvel kendimize ulaştırırız. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sözünü mutlaka tutacağıdır. Ne diyor? Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah mutlaka vaadini tutar. Vaadi nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Onlara cehennem vaad edilmiştir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a teslim etmeyi, böylece İslam'ın ilk teslim şartını gerçekleştirmeyi dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler ve onu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişiye o güne kadar hayat imkanı verirse. Vermezse o zaman Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Yani bu kulumu ben eğer yaşatsaydım benim ona verilmiş bir sözüm vardı. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. Kimin ruhu bana ulaşırsa o kişi mutlaka benim cennetime girer. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Öyleyse sözümü mutlaka tutarım. Diyen Allah-u Teala kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ama söz konusu olan dünya saadeti ise orada durun. Bu kadarı yetmez. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra 25. basamakta fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ve İslam olacaksınız. Evet, biliyorum ki içinizden çok büyük bir kısmı biz zaten İslam'ız diyeceksiniz. Ama değilsiniz. Bir başka ifade kullanayım. Size göre İslam'sınız. Kendinizi öyle zannediyorsunuz. Ama Allah'a göre değilsiniz. Neden? Çünkü İslam olmak demek ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini
Allah'a teslim etmek demek. İslam demek, teslim demek. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelir. Ve insanlar bu aynı kökten gelen bu kelimeler arasında en önemlisinin teslim olduğunu yaşadıkları zaman ancak anlarlar. Bir insan tüm güzellikleri yaşamak için Allah-u Teala'nın izzetine sahiptir. O insanı cennet saadetini de dünya saadetini de yaşasın diye yaratmıştır. Bilir misiniz? Dünya saadetinin ötesinde ne var? Dünya saadeti Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutlaka varılabilir özellikle bir amaçtır. Çünkü tabiatınızda bu hedefe ulaşma yeteneği mevcut. Yani ruhunuzu da Allah'a teslim etmek yeteneği mevcut. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek yeteneği mevcut. Nefsinizi de Allah'a teslim etmek yeteneği mevcut. Bırakınız bunları teslim etmeyi, birçoğunuz bunların ne olduğunu da henüz bilmiyor. Çoğunuzun bunu bilmemesi tabii bir oldu. Ama tabii olmayan, değişmesi gereken şey, sizlere dini öğretecek olanların da bilmemesi. İşte onlar bunu mutlaka öğrenmeliler ve sizlere öğretmeliler. İslam olmanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle gerçekleşemeyeceğini, sadece İslam dairesine girmenin bununla gerçekleşebileceğini, böyle bir şeyi kişiyi değil Allah-u Teala'ya teslim olmak, İslam olmak mümin dahi yapamayacağını insanlar henüz bilmiyor. Tüm güzellikler sizin için yaratılmış. Her şey sizin tutulmak için. Düşünün ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra onun bu dünyaya indirilmesi, şu dünyada verilen gezegenin insanın yaşaması için gerekli bütün şartları oluşturmasıyla gerçekleşmiştir. O şartlar oluşmadan, dünya insanın yaşayabileceği bir özellik kazanmadan Allah ne Adem Aleyhisselam'ı ne Havva Anamızı ve de ondan sonraki gelecek olan insanları o dünyada oluşturmamıştır. Şartlar eşyanın tabiatına son derece uygun olarak gerçekleşmiştir. Her şey en güzel dizaynı içererek oluşmuş. Kainat insana dönük bir yapıyla yaratılmış. Yani insan Allah'ın en üst seviyede yarattığı varlık. İnsandan başka neyi yaratmış Allah-u Teala? Hepsini sizler için, yani insanlar için yaratmıştır. Öyleyse bütün güzelliklerin hedefi sizsiniz. Melekler sizin için yaratılmış, cinler sizin için yaratılmış, yerler, gökler, bütün kainat, bütün kainattaki cansızlar, elektronlar, atomlar, hayvanlar, bitkiler, canlı ve cansız her şey sadece sizin için yaratılmış. Her şey sizin için. Siz insanlar da hepiniz Allah için yaratılmışsınız. İşte Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu büyük gerçeği bilmek. Hepiniz Allah için yaratıldınız ve hepiniz ona dönebilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadete ulaşmak. Ve İslam'ı yaşadığını zannederek neden mutlu olamadığını düşünen bütün insanlar aslında İslam'ı yaşamıyorlar. Çünkü İslam'ın muhtevası 14 asır evvel yaşanmış, ondan evvel her peygamber zamanında yaşanmış, sonra yozlaşma oluşmuş ve insanlar dinlerini, İslam'ı unutmuşlar hep. Her seferinde Allah-u Teala insanlar dinlerini unuttuktan sonra yeniden onlara dinini, kainattaki yegane dini, İslam'ı Allah'a teslim olmayı yeniden indirmiş, dinden öğretmiş. Ve bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha her peygamber zamanında bir defa daha İslam yaşanmış. İşte son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o ve ona tabi olanların hepsi İslam'ı yaşamışlar, yani Allah'a teslim olmuşlar ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sizin de yapmanız lazım gelen şey aynı. Allah'a teslim olmak. Birçoğunuz diyorsunuz ki biz zaten Allah'a teslimiz. Yeni bir teslim mi çıkarıyorsun? Hep bizi bununla itham ediyorlar. Biz bir din uyduruyormuşuz. Biz yeni bir din ortaya çıkartıyormuşuz. İslam'ı silmeye çalışıyormuşuz. Oysa biz 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve bütün sahabe tarafından yaşanan İslam'ı yeniden yaşatmak için bu mevkiyi işgal ediyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev yeni bir din oluşturmak değil. Biz bir peygamber değiliz. Biz sadece Allah'ın bir evliyasıyız ve görevimiz 14 asır evvel Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hedef gösterdiği İslam'la, yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam var ya, işte o İslam'la bugün yaşanılan İslam denilen şeyin farklılıklarını ortaya koyuyor. O İslam'ı, 14 asır evvel yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yeniden hayata geçirmek. En ufak bir ilave olmaksızın yeniden aynı İslam'ı hayata geçirmek. Birçok Allah'ın dininden haberdar olmayan insan, ki bunlar kendilerine genellikle din bilgini derler, işte biz İslam'ı yaşayanlarız, senin söylediğinde ne ki diye bize garip garip bakıyorlar. Söylediğimiz Kur'an, söylediğimiz Kur'an'daki İslam, söylediğimiz bugünkü yozlaşmış olan, artık İslam'ın tamamen dışına çıkmış olan, kesin bir yozlaşmayı ifade eden İslam uygulamasının aslına rücu etmesi. Sadece budur hedefimiz. Dikkat edin.
30 küsur yıldır bununla meşgulüz. 30 küsur yıldır bunu öğreniyor ve öğretiyoruz. Dini çok iyi bildiğini zannedenlere en çok onları öğretmeye çalışıyoruz. Yeni bir dini değil, İslam'ı 14 asır evvel Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de indirdiği İslam'ı bu kesin delillerle saptanmıştır ki bütün sahabe gerçek İslam'ı yaşamışlardır. Biz yaşamıyor muyuz? Sualini soranlara sesleniyorum. Evet, yaşamıyorsunuz. Yaşamadığınız için biz bununla vazifeliyiz. Özellikle dini öğretenlere sesleniyorum. Ne siz İslam'ı yaşıyorsunuz, ne de sizden İslam'ı, İslam diye öğrenenler İslam'ı yaşıyor. Hiçbirinizin yaşadığı şey İslam değil. Hiçbiriniz 14 asır evvel sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorsunuz. Yoksa siz mi doğruyu söylüyorsunuz? Allah-u Teala diyor ki, eğer sözünüze sadıksanız delillerinizi getirin. Getirin bakalım delillerinizi. Yaşadığınız şey Kur'an'daki İslam mı? Burada hiçbir delil görünmüyor. Ne yazık ki öyle bir şeye sahip değilsiniz. Hayır, sizin insanlar tarafından yazılmış olan kitaplardan öğrendiğiniz şeyler, onlar Kur'an hakikatleri değil. Dikkat edin, şeytan insanları mutluluğa getirecek olan, önce cennet sayesine getirecek olan bütün faktörleri sizlerin elinden almış. Yetinmemiş, İnsanları dünya saadetine getirecek olan bütün unsurları da almış. Bütün farzları yok etmiş. Ve size avunmanız için bir kısmını bırakmış. İşte onu avunup duruyorsunuz. Ama kurtuluşa ulaşmanız mümkün değil. Dikkat edin, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i duvara atmışsınız. Torbalar diktirmişsiniz, duvara atmışsınız. Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var, duvarda asılı duruyor. Niçin? Birisi ölürse onu indireceksiniz duvardan ve arkasından Yasin okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her safhasında ne yapmanız lazımsa size bunu mutlak olarak sağlayacak olan bir kitaptan bahsediyorum. Ve o kitabın, dikkat edin sözlerime, sizi cennet saatine bahsedecek olan bütün farzları 14 asırda İblis tarafından insanlara unutturulmuş. Sizi dünya saatine bahsedecek olan bütün farzlar da onlar da unutturulmuş. Ve tabii bu farzlardan yoksun olan bir İslami yaşantı, işte bugün sizin yaşantınız o. Bu yaşantı sizi sadece cehenneme götürebilir. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Korkmanız veya korkmamanız önemli değil. Önemli olan buradan lüzumlu dersleri alıp onu hayata geçirmeniz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamanız ve mutluluğu yaşamanız, dünya saadetini yaşamanız, bütün öğrendiğiniz hükümler sizi o saadetlere ulaştırabilecek olan hiçbir özellik taşımıyor. İşte hepiniz temel faktör olarak aynı şeyi söylüyorsunuz. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek. Biz bunların hepsini yaşıyoruz.
ve İslam zaten 5 şart üzerine oturmuştur. Öyleyse biz hem cennete gideriz hem de dünya hayatını yaşarız. Öyle diyorsunuz ama yaşayamadığınızı görüyorsunuz. Hiçbiriniz mutlu değilsiniz. Mutsuzluğunuzu neye bağlıyorsunuz? Kendi kendinize çok sormuş olmanız lazım. Bana öğretmen İslam'ın 5 tane şartı değil miydi? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum Ramazanlarda. Haram var, hacca da gittim. Kelime-i şehadet deyince sık sık la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorum. Zekatımı da veriyorum. Ama mutlu değilim. Tabii değilsiniz. Mutlu olmanız zaten mümkün değil. Bu söylediğiniz şeyler, yaptığınız şeyler sizi mutlu kılamaz. Bir kere ilk yanılgınız sadece fizik vücudunuzda yaptığınız ibadetlerin yeterli olduğunu zannetmeniz. Oysa ki Allah Teala sadece fizik vücudunuzdan ahd almakla kalmamış. Bu ahd namaz ahdı değil. Bu ahd zekat ahdı değil. Bu ahd hacca gitmek ahdı değil. Kelime-i şehadet getirmek ahdı değil. İslam'ın 5 tane şartına dayalı bir ahdle mükellef değilsiniz. Bu 5 tane şartı bir farz olarak düşünün, mutlaka yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Daha ötesinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onun, Allah'ın farz kıldığının daha ötesinde bu 5 tane farzı yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Ama bu sizi ne cennet saatine ulaştırır ve de dünya saatine ulaştırır. Bütün güzellikler onun dışında, bunları mutlaka yapmanız lazım ama sizi hedefe ulaştıramaz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey insanların mutluluğudur, insanların saadetidir. Bu saadete bedava hiç kimse ulaşamaz. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedeli hepiniz için bir ödeme söz konusudur. İşte sizler için öyle bir olay söz konusudur ki İslam'ın bütün temel esaslarını unutmuş durumdasınız. Biliyorum ki çoğunuz gerçekten samimi olarak zannediyorsunuz ki bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa biz de aynı yapıyoruz. Hayır, yapmıyorsunuz. Sadece öyle zannediyorsunuz. İsterseniz bir karşılaştırma yapalım. Onların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Ve böylece sistem tamamlandı. Cennet sayesinde, dünya sayesinde elde ettiler. Siz de bunlardan hiçbirini yapmıyorsunuz. Amaçlarla araçları birbirine karıştırmayın. Amacınız mutluluğa ulaşmaktır. Cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna. Cennet mutluluğu önce kazanılan fakat kıyametten sonra yaşanan bir özellik gösterir. Dünya mutluluğu ise sonra kazanılan ama hemen yaşanmaya başlanan bir özellik gösterir. İkisi ayrı fonksiyonları ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünneti neşelerin ne olduğuna bakın. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe onlar size düşman oldukları halde onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı yine de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman edersiniz
yani bütününe tabi olmuşsunuz. Bütün Kur'an emirlerini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala boşuna mı bunu söylemiş oluyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı şey asla dönüştür ve zararlı olan şeylerdir. Allah abesle iştigal etmez. Boşuna hiçbir şey yapmaz. Her yaptığı bir asli sebebe dayalıdır. Bir sonuca yol açacak şeklindedir. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemiş mi? Kesin. Peki Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemiş mi? Evet, kesin olarak dilemiş. Peki bundan sonraki safa ne? Bundan sonraki safa o kişinin amini olmasıdır. Bütün sahabe amini olmuşlar. Yani kulaklarındaki bakır alınmış, kalplerindeki ekimi tanınmış ve bütün sahabe en güzeli dönük olarak yaşamışlar. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mürşitlerine ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış kainattaki en büyük mürşide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Peki o rahmetli olduktan sonra Hazreti Ebubekir'e tabi olmuşlar. Ondan sonra Hazreti Ömer'e, ondan sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra Hazreti Ali'ye. Öyleyse bu teslim oluşlar sahabe için bizim rehberimiz Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainattaki tek mürşittir. O rahmetli oldu. Biz artık başkasına tabi olmayız. Kur'an'a tabi oluruz mu dedi sahabe. Hayır. Söylediğimiz gibi dört halifeye tabi oldular. Bu dört halifenin isimlerine Hülefâ-i Raşid'in irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler. Peki baştan itibaren soralım. Bugünkü din anlayışımızda yani şu anda Diyanet İşleri Teşkilatı'nın ve İlahiyat Fakültesi'nin bütün öğretim üyelerinin insanlara öğrettiği dinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Mürşide ulaşmak ne yazık ki o da yok. Ama bütün sahabe mürşide ulaşmış, kainattaki en büyük mürşide Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ondan sonra da dört halifeye ulaşmış. Peki bu dört halifeden sonra ne olmuş? Daha sonraki nesil. Dört halifeden sonra zamanın halifelerine biat etmişler. Ama sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse tabiyet mevzisi mutlak olarak var 14. sıradaki İslam'da. Şimdi yok. Öyleyse ne olur? Bir insan mürşidine ulaşamazsa ne olur? Dalalette kalır. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette kalacağını söylüyor. 8 grup ayet-i kerime dalalette kalan bu insanların hepsinin cehenneme gideceğini söylüyor. Ve siz sayın dinleyenleri insanlardan mürşit yoktur diyorsunuz ve insanları bununla aldatıyorsunuz. Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarını hiçe sayıyorsunuz.
Hızlı bir şey sorabilir miyim? Hangi mezheptensiniz? Evvela Hanefilere seslenmek istiyorum. Siz Hanefi olanlar, din bilimleri olduğunu söyleyenler, siz dininizi Ebu Hanife Hazretlerinden, İmam-ı Azam'dan daha mı çok biliyorsunuz da mürşidi reddediyorsunuz? Ne demek mi istiyorum? Çünkü o Maruf-ı Kerhi Hazretlerine tabi olmuştu. Ve ona bunu sordukları zaman demişti ki, eğer Numan mürşidine tabi olmasaydı, Maruf-ı Kerhi Hazretlerine tabi olmasaydı mahvolmuştu. Öyleyse herhalde tabi olduğunuz mezhebin kurucusu dinini, sizin din adını verdiğiniz genel kaideleri herhalde sizden daha iyi bilirdi. Daha iyi olan bu insan sizin tabi olmadığınız mürşidin varlığını kabul ediyor ve ona tabi oluyor. Ama siz gururunuzla mürşitlere inanmıyorsunuz ve tabi olmuyorsunuz. Allah-u Teala farz kılmasına rağmen. O Allah-u Teala değil mi? وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ diyen. Ona, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan istila edin, isteyin diyen o Allah değil mi? Demin söylediğimi inkar mı ediyorsunuz? Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadı mı? Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadı mı? Ondan sonra gelen nesil, ondan sonraki halifelere biat eden nesil sahabeye tabi olmadı mı? İster Ensar olsun, ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu söylüyor Tevbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi. O sahabikünün ebedin var ya, bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı da Muhacir'indendi diyor Allah-u Teala. Bir de onlara Ensar'a ve Muhacir'ine İhsan'la tabi olanlardan mı diyor. Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in hepsine tabi olunmuş. Siz tabi oluyor musunuz? Tabi olmayı bir tarafa bırakın. Allah-u Teala'nın 10 ayet-i kerimede söylediği mürşidine tabi olmazsa insan helayette olur sözünün manasını da bilmiyorsunuz. 10 ayetten bahsediyor Allah-u Teala. Ve siz 10 ayet mürşidine ulaşamayan kişinin dalayet

bidat manasına hareketler. Müstakim tam bidat manasını da devreye almadığını gösteriyor. Çünkü müstakim istikamet üzere olan demek. İstikamet üzere olan. Nereye istikamet üzere olan? Allah'a. Her şeyi 14 asırda değiştirmişsiniz. İnsanları cennete ulaşacak olan bütün faktörleri yok etmişsiniz. Ve mürşide ulaşmayı reddetmişsiniz. Davet-i de mürşidi reddetmişsiniz. Oysa ki insanlık tarihi boyunca daima bir öğreten, bir de öğrenen grup mevcut. Her devirde. Hazreti Adem'le başlıyoruz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. Ve herkese, bütün oğullarına, kızlarına, torunlarına, torunların torunlarına hep öğretmiş. Onlar da ondan öğrenmişler. Öğrenmeyenler de olmuş tabii Kabil gibi. Ama öğrenenler hep öğrenmişler. Onlar da kendilerinden sonra gelen nesilleri öğretmişler. Onlardan öğrenenler de kendilerinden sonra gelen nesilleri öğretmişler. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nesilden nesle hep İslam öğretimi devam etmiş. Her Peygamber Allah-u Teala emrini bildirdikten sonra, bütün güzellikleri anlattıktan sonra o peygamberlerin ışığı altında bütün insanlar İslam'ı yaşadıktan sonra İslam yavaş yavaş yine yozlaşmış, yeniden bir peygamber devreye girmiş, yine güzeli ve doğruyu öğrenmiş insanlar yaşamaya başlamışlar, İslam olmuşlar, Allah'a teslim olmuşlar, sonra yine yozlaşma olmuş ve asırlar boyu hep yozlaşma devam etmiş. Ve bütün güzellikler insanlar için. Şimdi siz bir taraftan mürşit yoktur diyorsunuz. Tabii mürşide inanmadığınız cihetler hiçbir zaman mürşidinize ulaşmanızda şart değil. Oysa ki sizin içinde bir mürşit var. Ola ki içinizden bir kısmınız biz Hanefi değiliz ki bize de söyleyeceksin diyeceksiniz. Şafiisiniz. Size de söyleyeceğimiz var. İmam-ı Şafii Hazretleri Şafii mezhebini kuran zat-ı muhteremdir. Ve Şeybani Rai adlı bir çobana tabi oldu. Şeybani Rai Hazretlerine tabi oldu. Efendim, ne diyorsunuz? Kendisine ben bir mezhebi kurabilecek olan kesin, muhteşem bir bilginin sahibiyken gidip bir çobana nasıl tabi olursun diyenlere cevap veriyor. Bana dinimi o öğretti diyor. Biz de size şimdi dinimizi öğretiyoruz. Aynı standartlardayız. Ve siz dinimizi bilmiyorsunuz. Onlar İmam-ı Şafii Hazretleri ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri samimiydiler. Bilmediklerini kesin olarak itiraf ediyorlar ve dinlerini, müşriklerini öğrendiklerini, onların kendilerini kurtardığını söylüyorlar. Çünkü onlara ulaşamasalardı, onlar da bir mezhep kurmalarına rağmen dalalette olacaklardı. Siz de dalalettesiniz. Mürşidinize ulaşmadığınız için. Ve en kötüsü başka insanları da mürşitlerine ulaşmaktan men ettiğiniz için onları bu dalalete bırakıyorsunuz. Hidayeti inkar ediyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını. Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor. 3 ayet-i kerime. Ali İmran 70

müşrik. İnnen hidayetullah. İnne muhakkak ki el hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bakara Suresi'nin 120. ayet-i kerimesi. İnne hidallahi küveş hida. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak küve, işte o el-hida, hidayettir. Halife, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, işte bu hidayettir. Kehf 17, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hidayete insanların ulaşmasıdır. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan mürşidinize ulaşmak olduğu halde hem siz ulaşmıyorsunuz hem de başka insanın ulaşmasına da mani oluyorsunuz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse sizin için söz konusu olan şey Allah'ın ayetlerini inkar etmek mi? Böyle mi yapmanız lazım? 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan insanın, mürşidine tabi olmayan insanın dalalette olduğunu söyleyecek. Siz de mürşide tabi olmamakta direneceğiniz gibi daha öteye geçeceksiniz, mürşidin yok olduğunu söyleyeceksiniz. Ve bunu yaparken de din öğrettiğinizi iddia edeceksiniz. Bundan sahiden hiç utanç duymuyor musunuz? Kalbinize dikkatle bakın. Kendinizin dışına çıkın. Ve adil bir hakim olarak kendinizi yargılayın. Hepiniz adil hakimler olabilirsiniz, kendinizi mahkum edersiniz. Öyleyse peki o kadar zor mu? Allah'ın doğrularından hareket ederek yanlışlardan beri olmak, yanlışlardan kurtulmak o kadar zor mu? Başka insanların mutsuzluğuna değil, onların cehenneme gitmesine değil, onların cennete gitmesi için zemin hazırlamak yapısını da kurtaracak olan şeydir. Allah-u Teala buyuruyor, kime hidayet ulaştırırsanız, kimin hidayete ulaşmasına vesile olursanız, onun sevapları size de yazılır. Ama gene Allah-u Teala yazıyor Kur'an-ı Kerim'de, kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, vesile olursanız, onun günahları size de yazılır. Öyleyse bir taraftan sevaplar ortak olmak var, bir taraftan günahları ortak olmak var. Bir taraftan cennete gitmek, başkalarını da beraberinde cennete sürüklemek var. Bir taraftan cehenneme gitmek, başkalarını da beraberinde cehenneme sürüklemek var. En güzeli muhakkak ki insanları hidayete erdirmek istikametinde vesile olmaktır. Öyleyse hepiniz için söz konusu olmak olan şey işte bu olmalı değil mi? Peki 8 grup ayet-i kerime ne diyor? 8 grup ayet-i kerime velayette olanın gideceği yerin kesinlikle cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin gördük ki müşrikten ulaştığı kesin. Ayrıca hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bakınız ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Benim sahabem gökteki yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Şimdi
daha öteye geçelim. Mürşitler neye vesile olurlar? Ruhun Allah'a ulaşmasına. Mürşitler neye vesile olurlar? Nefsin tezkiye edilmesine. Mürşitler neye vesile olurlar? Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kulaşmasına. Öyleyse bu vesile olan insanları şimdi geçelim. Bütün bunları neden söylediğimizi de izah ederek geçelim. Onlar Kur'an'daki bu hükümleri yerine getirirler. Bu farzları yerine getirirler. Çünkü bunların hepsi birer farz hükümdür. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, önünüzü çöküp tövbe etmek ve ruhunu Allah'a göndermek. Sonra sonuçlarını görelim bunun. Ruhu Allah'a ulaşan kişi takva sahibidir. Nefsi tezkiye olan kişi takva sahibidir. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olan kişi takva sahibidir. Bütün takva sahipleri de Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesince ve 198. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamaktır. Allah emrini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bütün sahabe onları gerçekleştirmiş. Yetmez. Mezhepleri kuranlar da onları gerçekleştirmiş. Ama sizler o mezhep sahiplerinden, mezhepleri kuranlardan daha fazla bilgi sahibi olduğunuz için bunları gerçekleştirmiyorsunuz. Ne diyorsunuz ki biz bunu biliriz. Bunun hesabı bizden sorulur. Evet, hesabı sizden sorulacak. Kıyamette de şimdi de soruluyor. Evvela size biz hesap soruyoruz. Siz nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'i unutursunuz, rafa kaldırırsınız ve insanların asırlardan beri yazdığı Kur'an farzlarını devreden çıkaran kitaplara tabi olursunuz. Çıkarmışlar mı? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek farz mı? Farz diyor Allah-u Teala. Mürşide ulaşmak farz mı? Farz diyor Allah-u Teala. Ayeti geçelim. Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve hakkı gerçekleştirmeniz farz mı üzerinize? Farz diyor Allah-u Teala. Nefsinizi tezkiye etmeniz 3 defa farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız 3 defa farz. Fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek 9 defa farz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Önemli olan ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olmasıdır. Bu husus üzerinde tam 9 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve siz bu farzı 9 defa farz kılınan bu hususu yerine getirmiyorsunuz. Yetmez. Başka insanların da yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini gerçekleştirmelerine mani oluyorsunuz. Öyleyse büyük bir hatanın içindesiniz. Ek kusurmanız normal şartlarda mümkün değil. Ne yazık ki beraberinizde 70 milyon insanı da cehenneme sürükleyeceksiniz. İşte buna tahammül etmek çok zor. İnsanoğlu Allah-u Teala'dan hakikatleri öğrendiği zaman sırf bir takım insanlar, yanlış bilgilerin sahibi olan bir takım insanlar başka insanları aldatıyor diye 60 milyondan fazla insanı
cehenneme götürüyorlarsa buna seyirci kalmak son derece zor bir olay. İnsanın vicdanı sızlıyor. Nasıl yapabilirler diyor bunu. Ama yapıyorsunuz. Vicdanınız sızlamadan yapıyorsunuz. Sadece kendinizi cehenneme gitmeyeceksiniz. Size inanan temiz, tertemiz insanlarla kendinizle beraber cehenneme sürükleyeceksiniz. Onlara Allah'ın zorlarını söyleseniz onlar da mürşit arayacaklar. 14 asır evvel sahabenin yaptığı şeyi yapacaklar. 14 asır evvel sahabeden sonraki insanların yaptığı şeyi yapacaklar. Yani tabiinin. Onlardan sonra gelen tebe-i tabiinin yaptığı şeyi yapacaklar. Yani mürşitlerine tabi olacaklar. Siz yapmıyorsunuz. En kötüsü Allah'a verdiğiniz yeminin, minsakin ve ahdin farkında değilsiniz. Allah'a yemin vermişsiniz, nefsinizi tesliyeceğinize dair. Yani nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduracağınıza dair. Allah'a misak vermişsiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınıza dair. Allah'a ahd vermişsiniz. Fizik vücudunuzu şeytana kovulmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğinize dair. Ama bunlardan haberiniz yok. Ben size samimiyetle bunların var olup olmadığını soranlara, bunlar var olsaydı Kur'an-ı Kerim'de evvela bunu biz öğrenirdik. Bizim okuduğumuz kitaplar bize bunları öğretirdi diye cevap veriyorsunuz. Peki siz puta tapmayı daha başka bir şeye mi dönüyorsunuz aslında? Eğer Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışsanız, insanların elleriyle yazdıkları kitaplar, onlara tabi olmuşsunuz. Allah'ı bırakıp insanların yaptığı putlara tapmak anlamına gelmiyor mu? Putları kim yapmış? İnsanlar yapmış. Ne yapmışlar? Onlara tapmışlar. Sizin okuduğunuz kitapları kim yazmış? İnsanlar yazmış. Siz ne yapıyorsunuz? O kitaplardaki yazılanları esas alıyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim'i hiçe sayarak. Azıcık durun. Düşünün bakalım yaptığınız şey bu değil mi? O zaman hiç değilse bunun utancını yaşayın. Yetmez. Allah-u Teala ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştırıp ona teslim etmenizi yeterli görmemiş. Fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını istiyor. Nefsinizin de Allah'a teslim olmasını istiyor. 14 yıl evvel bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Siz gerçekleştiriyor musunuz? Daha teslimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik gücünün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ne demek? Hangi ayetler bundan bahsediyor? Bunlardan haberiniz yok. Ve tabiatıyla teslim olmayı da hiç düşünmüyorsunuz. Ve insanları da Allah'a teslim olmak yönünde bir davete muhatap kılmıyorsunuz. Ve siz bunları yapıyorsunuz. Hem kendinize yazık ediyorsunuz, hem de size inanan insanlara. Allah-u Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi yeterli görmemiş. Üçünü teslim de istiyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Bunu da üzerinize farz kılmış. Ve böylece görüyoruz ki teslim olmayı hem bilmiyorsunuz hem de gerçekleştirmeniz tabiatıyla hiçbir şekilde mümkün değil. Ama dünya saadetine hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe müşriklere tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik güçlerini Allah'a teslim ettiler. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Üç teslimlerini gerçekleştirdiler. İslam'ın 5 tane şartıyla mı? Hayır. İslam'ın 5 tane şartını sizden çok daha ötede bizim yaptığımız gibi yaptılar. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kıldılar. Yalnız Ramazan ayı boyunca değil, Ramazan ötesinde de bütün taşlama günleri oruçlu oldular. Muharrem'in onunda oruç tuttular, Kadir günlerinde oruç tuttular. Oruçlarını içe katıldılar. Zekatlarına en az 2 kat verdiler. Kelime-i şehadeti tabi oldukları mürşitlerin önünde gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar. 7 vakit namaz kıldılar günde. Geç yola girenler borç ödemek hayatlarını geçirdiler. Ve ne görüyoruz? Siz bunlardan hiçbirini yapmıyorsunuz. Bir de bunları nasıl yaptıklarına beraberce bakalım. Yeni bir eksiğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bunların ötesinde onlar zikir yaptılar. Ve hepsi sadece zikrin değil, üzerimizde farz kılınan daimi zikrinde sahip oldular. Siz zikrini inkar ediyorsunuz. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah-u Teala. Siz değildir diyorsunuz. Zikir farzdır diyor Allah Teala. Siz değildir diyorsunuz ve yapmıyorsunuz zaten zikir. Zikretmezsiniz. Nasıl nefsinizi tesbih edeceksiniz? Nasıl nefsinizi tasfiye edeceksiniz? Daimi zikire ulaşmadan hiç kimse nefsini tasfiye edemez. Allah Teala ise Allah'a nefsinizi de teslim etmeyi farz kılmış. Bütün sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Öyleyse hala biz dinimizin gereklerini yerine getiriyoruz, farzları gerçekleştiriyoruz diyebilir misiniz bana? Bütün güzelliklerin sizin tarafınızdan, insanlardan alındığını, onları kapkaranlık bir dünyaya, kendi karanlık dünyanıza, şeytanla kucak kucaya yaşadığınız karanlık dünyanıza çektiğinizi söylemek istiyorum. Doğruların anlaşıldığı gün, bizim kimliğimizi öldükten sonra anladığınız zaman şu dünyada yaptıklarınızdan büyük bir utanç duyacaksınız. Daha yaşarsanız dünya üzerinde yakın gelecekte vücuda gelecek olaylar da sizi aynı utanca ulaştıracak. Unutmayın, bu ülkeyi daha karanlık günler bekliyor. O karanlık günlerden sizi kurtarabilecek olan unutmayın, unutmayın, unutmayın bizden başka birisi değil. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün kurtuluşlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Hidayet ve onun zıttı olan dalalet iki ayrı kavram ifade ediyor ki gerçekten ülkemize satılan 23 adet Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçerse hidayet konusunda doğru yol diyorlar. Belki böyle kullanmalarında hidayete ulaşamayan kimselerin dalalet olmalarının, yani sapmış olmalarının rolü var. Bir doğru yol olmalı ki ondan sapsınlar diye düşünen insanlar hidayeti belki de bu istikamete doğru yol olarak hatırlanmamışlar ama aslında hidayet yolun kendisi değil. Hidayet o doğru yol üzerinde seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması kavramıdır. Tabi olay bu olursa bir yolun değil, o yolun üzerinden yapılan bir yolculuğun, bir fenomenin, bir olaylar bütününün Kur'an'da anlatıldığı anlaşılır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman anlaşılması lazım gelen şudur. İnsan ruhu vücuttan ayrılacak bir şartla. O kişi hayattayken, o kişi ölmeden evvel, o kişinin ölmeden evvel Allah-u Teala'nın indinde ruhunu Allah'a ulaştırması, işte bu kavram hidayettir. Kur'an'da üç ayrı ayet-i kerime hidayet mefhumunu bize Kur'ani dille açıklıyor. Allah'ın diliyle açıklıyor. Birinci ayet-i kerime Âl-i İmrân 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkinci ayet-i kerime Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Bir üçüncü ayet-i kerime Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahu fehüvel mürted. Men o kişi ki yehdillahu Allah onu ona kendisine ulaştırır ve o zaman hüve işte o kişi el-mürted hidayete erer. Öyleyse Allah-u Teala'nın kavramları açık ve kesin. Bu dizayndan hareket ettiğimiz zaman Bakara suresinin 156. ayeti ve 157. ayeti kerimesi bizi gene aynı kavrama götürecek. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun kişi dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaşması hidayet kavramını ifade ediyor. İşte hidayeti bir muteva olarak bütünleştirdiğimizde görüyoruz ki insan ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk sırat-ı müstakim adı verilen bir yol üzerinden yapılır. Öyleyse doğru yol sırat-ı müstakimdir. Zemin katından insanların ruhlarını alır, Allah'a kadar ulaştırır. Ama hidayet yol değildir. Hidayet bu yolun üzerindeki yolculuğun adıdır. Bu dünyadan başlayan, Allah'ın zatında son bulan bir
ruh yolculuğu, bu yolculuğun adı hidayettir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu değilse, Allah'a ulaşması söz konusu değilse, hidayetten bahsetmek söz konusu da değildir. Şimdi ne yapmışlar? 14 asırdır yazılan kitaplar hidayeti doğru yol olarak basitlendirmişler. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yaşayan bir insan düşünelim. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getiriyor, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyor. Bu kişi diyor ki, eğer hidayet diyor doğru olsa, ben diyor doğru yoldayım, Allah'ın emirlerini gerçekleştiriyorum. Öyleyse ben hidayetteyim. Ama aslında hidayette falan değil. Görüyor musunuz, bir kavramın alimler tarafından yanlış bir değerlendirilmesi insanları nereye sürüklüyor? Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirerek Allah'ın cennetine giremez. Bunu defalarca izah ettik, ispat ettik. Öyleyse kavramın kargaşa yaratacak gibi bir huzursuzluk içinde olması, açıklanmayan standartlarda olması o insan için bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar diyorlar ki biz İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyoruz. Madem ki gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz doğru yoldayız. Aslında biz hidayet ehliyiz diyen bu insanlar aslında doğru yolda falan değiller. Bir insanın doğru yolda olması sırat-ı müstakimin üzerinde olması anlamına gelir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak üzere ruhun vücuttan ayrılmış olduğunu, yaşayan, hayatta olan bir vücuttan ayrılmış olduğunu ve Allah'a doğru yola çıkmış olduğunu ifade eder. Öyleyse olaya baştan itibaren bakalım. Bir insan hacet namazı kılıyor, Allah Teala ona huşuya ulaşmışsa mürşidini gösteriyor, gösterdiğini kabul edelim. Bu kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çekiyor, tövbe ediyor, la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor ve o zaman mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor kişinin, kendi ruhu da vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Vücudundan ayrılan bu ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Bundan sonra sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğun sonunda hidayete erecektir kişi. Mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atar. Rabbine ulaşan ruh vücuttan ayrılır. Sırat-ı müstakimin üzerine ruh adım atar. Böylece kişinin hidayete adım atması demek, ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime adım atması demektir. Sırat-ı müstakimdeki yolculuğuna başlaması demektir. Ama bu Allah'a ulaşmak anlamına gelmez. Ruh henüz sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Dikkat edin, sadece amen olanları Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amen olanların vasıflarını veriyor Allah Teala. Onlar diyor irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna kesinlikle inanırlar. Onlar amen olanlardır diyor. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Ve bu kişilerin kalplerinin ekinletinin alındığını, yerine de ifat konulduğunu gene bu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Öyleyse kimler doğru yol üzerinde olabilirler? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ötekiler kendilerini doğru yol üzerinde zannetmektedirler. Aynı kişiler kendilerini İslam'da zannetmektedirler. İslam'ın 5 tane şartını yapıyoruz diyorlar. Biz İslam'ız elbette. Oysa ki İslam değiller. İslam dairesinin içine girmiş durumdalar. İslam olabilmek 28. basamakta gerçekleşen, en azından 27. basamakta gerçekleşen bir olgudur ki basamaklar hepsi 28 tane.
daimi zikre ulaşmadan kimseye İslam olamaz. Daimi zikre ulaşan bir insan ancak İslam olmak şerefine erer. İslam olmak demek, ruhunu Allah'a teslim etmek demek, birinci safhası İslam'ın. Veçhini Allah'a teslim etmek demek, ikinci safhası İslam'ın. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmek demek, üçüncü ve son safhası İslam'ın. Bu üç safhayı gerçekleştiremeyen hiç kimse İslam olamaz. Öyleyse insanların zanları şeytanın bir tuzağı olarak yine çıkıyor karşımıza. İnsanların zanlarına dikkatle bakın. Bu zanlarda ne var? Açık ve kesin bir hüküm görüyoruz. İnsanlar kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Hidayete doğru yol dendiği için ve İslam'ın 5 tane şartını yapanlar da İslami şartları gerçekleştirdikleri cihetle doğru yolda olduklarını zannediyorlar. Oysa ki mutlaka ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması lazım hidayet için. Ne zaman çıkar? Ne zaman ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşır? Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması belli bir şartı ihata ediyor. Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte hepimiz için söz konusu olan şey hacet namazını kılmak, mürşidimizi sormak, önümüzü çıkıp tövbe etmek. Bu işlem bizi hidayete adım atmak kavramına mutlaka ulaştırır. Çünkü ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Ne zaman? Mürşidimize ulaştıktan sonra. Bakınız Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Arşı tutan bütün melekler ve oradaki kişinin ruhu, zamanın halifesinin ruhu oradadırlar. Bir de kendisine konuşma izni verilen iki kişi vardır diyor. Birisi mürşit bunların, birisi de mürit. Konuları mı? Allah'a ulaşmak. İşte insanoğlunun ruhunu Allah'a ulaştırması konusundaki talebi burada tahakkuk ediyor. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. Taraflardan biri mürit, murad eden. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Taraflardan ikincisi mürşit. Ne yapan? İrşad eden. Hangi konuda? İnsanın Allah'a teslim olması konusunda insanı irşad eden, yetmez, teslimi gerçekleştiren. Vuslatı gerçekleştiren hemen ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini ve kişinin teslimini, yani bir de en sonunda üçüncü teslim olarak nefsin teslimini gerçekleştiren kişi. Kendilerine izin verilen sadece bu ikisidir. Birisi kelimeleri tek tek söyler. İkincisi de onları aynen tekrar eder. Burada ancak kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi mürşittir. Kelimeleri tek tek söyler. İkincisi mürittir. Kelimeleri tek tek tekrar eder. Ve böylece tövbe işlemi tamamlanır. El öpme işlemi tamamlanır. Arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe işleminin, mürşidin önünde yapılan tövbe işleminin tamamlanması söz konusudur. El öperek gerçekleşen böyle bir tövbenin sonunda ne olur? İnsan ruhu, yani müridin ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. Öyle mi olur? İşte bir sonraki ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Öyleyse neden o güne izin günü deniyor? Çünkü sadece Allah'ın izin verdiği iki kişi konuşuyor.
birisi mürşit dikte ediyor. Müridin söylemesi lazım gelen kelimeleri birer birer ona söylüyor. İkincisi mürit, bizim verilenlerden ikincisi. Ve o da kendisine düşeni yapıyor. Kelimeleri tek tek tekrar ediyor. Ve tövbe işlemi tamamlandığı anda da mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerine. Müridin ruhu ondan ayrılır. Sırat-ı sakin ulaşıyor. Mürşidin ruhu gerçekten o zaman kişinin üzerine gelir mi? İşte bakın Allah Teala ne diyor? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Ne diyor Allah Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Neden böyle diyor? Çünkü kim mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöker ve tövbe ederse Allah'a ulaşmak kastıyla, Allah'tan sorduğu, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması kaydıyla, bir, o kişinin başında da mürşidinin ruhu gelir ve kişinin ruhu vücudundan ayrılır. O kişinin başında da mürşidinin ruhunun geldiğini Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi anlatıyor. Mürşidin ruhunun baş üzerine gelmesiyle müridin ruhunun da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığını Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi anlatıyor. Ve böylece iki işlem birbirinin ardından gerçekleşiyor. Mürşidin ruhunun kişinin üzerine gelmesinin bu konuyla alakalı olduğunu Allah Teala neyle ispat ediyor bize? Bir diyor, dereceleri yükselten Allah diyor. İki, arşın sahibi olan Allah diyor. Neden arşın sahibi olan Allah demek gereğini duymuş? Çünkü olayın başlangıcında tövbe etme münasebinde arşı tutan bütün melekler orada hazır bulunuyorlar zamanın. Halifetinin ruhu da arşta, onunla beraberler. İkincisi, Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Niçin böyle söylüyor? Çünkü Furkan suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Furkan 69 cehenneme gideceklerinden bahsediyor. Onların günahlarının daha çoğalacağını ifade ediyor Allah Teala yanlış yolda devam ederlerse ve onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sonra Furkan 70'te diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlarını hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse dereceleri yükselten, günahları sevaba çevirmek suretiyle yükselten ve arşın sahibi olan Allah diye başlıyor ayet. Anlaşılıyor ki bu tövbe etme merasimiyle alakalı bir konu. Ve zaten sonuç belli, o kişinin ruhuna sesleniyor mürşidin ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Bunu demesinden sonra ne oluyor? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dileği üzerine izin günü kendisine ruhunun yüzünden ayrılması izni verilen ve mürşidiyle müridinin Allah'ın izniyle bir takım sözler sarf etmeleri üzere tövbeyi gerçekleştiren bir insan var. İşte bu insanın ruhu vücudundan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Ne üzerinden? Sırat-ı müstakim üzerinden. Fatiha suresini tetkik ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşması söz konusu. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Arkasında diyoruz ki İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istane isteriz. Nedir bu istane? Yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Dikkat edin, yalnız senden istane isteriz. İstane diye bir yardımı var Allah-u Teala'nın. Bu istane isimli yardım yalnız Allah'tan isteniyor. Neye bir de dair bir yardım? Fatiha sonraki ayetinde açıklıyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istane isteriz.
İhtina sıratan müstakim. Niçin istediniz? Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, biz sırat-ı müstakime ulaşmak için o mürşidi bulmak üzere yalnız senden istihane adlı bir yardım talep ederiz. Bize mürşid, bizi mürşidimize ulaştırasın diye diyoruz. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Sıratel lezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, en'amte aleyhim, üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet, Allah'ın nimetinin bulunduğu insanların yoludur. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde. Her zaman diyor. Bir ardınca bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz. Niçin? O kavimler, o kavimde yaşayanların başların üzerine bir nimet oluşturması için. Başlarının üzerinde bir nimet olsunlar diye onların ruhları o kavimde yaşayanların başlarının üzerinde bir nimet olsunlar diye biz bütün kavimlerde Resuller vaaz ederiz diyor Allah-u Teala. Vazifeli kılırız diyor. Bütün kavimlere Resul gönderir. O kavimlerden birini risaletle görevli kılırız diyor Allah-u Teala. Niçin? O kavimlerde yaşayan ve tövbe edenler mümin oluyor ya, mümin oldukları anda başlarının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Öyleyse bu olay tamamlandığı zaman kişinin ruhu da vücudundan ayrılıp yürüyoruz ki Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu hidayete adım atmaktır. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususun kişileri mutlaka kurtuluşa ulaştırdığını söylüyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedürrüküm mendalle izahtedeytum. Allah Teala diyor ki ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, amenu olanlar, neslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi temizleyerek muhtevayı tamamladığınız zaman sizin için söz konusu olan şey ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır ve böylece hidayete adım atmanızdır. İşte kim nefsini tezkiye etmek üzere mürşidine ulaşırsa o zaman o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Yola çıktığı anda o kişi hidayete adım atmıştır. Allah Teala buyuruyor, böyle bir durumda diyor. Siz hidayete adım attıktan sonra dalalette olan büyücüler, şeytanın yakın arkadaşları size bir zarar veremezler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın işareti açık ve kesin bir işaret. Bu işaret hepimiz için bir anlam taşıyor. Hidayete adım atmak son derece önemli bir işaret. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını temsil ediyor. Bir de başımızın üzerinde mürşidimizin ruhunun gelip mutlaka yerleştiğini ifade ediyor. Öyleyse kim dalalettedir? Başının üzerinde nimet olmayan kişi. Kim hidayettedir? Başının üzerinde nimet olan kişi. İşte Fatiha suresi son ayetlerinde bunu kesinleştiriyor. Sırat-ı müstakimin tarifi var Fatiha suresinde. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim. Başlarının üzerinde nimet olanların, mürşitlerinin ruhu
başlarının üzerinde nimet olarak bulunanların yoludur sırat-ı müstakim. Yani sırat-ı müstakim üzerinde bulunan, sayılan bir kimse mutlaka başının üzerinde bu nimeti taşıyan kişidir. Mürşidin ruhu onun başının üzerindedir. Bunun anlamı ne? O kişinin ruhu sırat-ı müstakim üzerindedir. İşte Fatiha Suresi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan bütün insanlar sadece başlarının üzerinde nimet olan insanlar. Başının üzerinde nimet yok. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde bulunması mümkün değil. İşte Allah Teala gayrıl mağdûbi aleyhim diyor üzerlerine, vedat duyduklarımızın yolu değildir diyor sırat-ı müstakim. Veleddallin, dalalette olanların yolu değildir. İşte anlıyoruz ki sırat-ı müstakim hidayette olanların yoludur. Hidayet üzere olanların yoludur. Öyleyse buradaki ayrımı yer yerine tutmamız lazım. Kim dalalettedir, kim hidayettedir? İşte 10 ayet-i kerime bize dalaletle hidayet arasındaki müesseseyi ifade ediyor. Birinci ayet Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Kasas 50'de. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bilin ki onlar kendi nefslerine, kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok merayet olan kim vardır? Yani iki tane alternatif var insanoğlunun. Ya mürşidine tabi olacak, merayetten kurtulacak veya doğuşundan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacak. Nefsine tabi olmakta devam edecek. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Yani bütün insanlığa Allah Teala sesleniyor. Bütün insanlığa yaşadıkları devir hangi devir olursa olsun, bulundukları yer, dünyanın veya kainatın neresi olursa olsun, mutlaka onlara Allah'ın hidayetçilerinin geleceğini ifade ediyor Allah Teala. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek diyor. Ve devam ediyor. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Yani sadece hidayette olanlar, olmak için mürşitlerine tabi olanlar, sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Böylece Allah-u Teala'nın indinde şunu görüyoruz ki hidayetten, dalaletten kurtulma ancak hidayete adım atmakla mümkün olur. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yetillahi fehven mesed ve men yudlin felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Kim dalaletteyse onlar için bir evliyadan mürşid, veli mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? O kişi mürşidini aramamıştır ki bulsun. Bulmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. O kişi mürşidini aramamıştır. Oysa ki Allah-u Teala mürşidin aranmasını tavsiye ediyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizin aranızda kasiyet bağlamış karakter de var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor Allah Teala. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanoğlunun dizaynına dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse herkes için Allah-u Teala'nın indinde bir muhteva var. Mürşide mutlaka ulaşmak gerekiyor.
mürşidine ulaşamayan kişi dalalette. Niçin dalalette? Mürşidini aramıyor, aramadığı için bulamıyor. 4. ayet-i kerime, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine ulaşamadıkları için nefslerine tabi olmakta devam edenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semih isimli işitme hastası mühürlüdür. Kalplerindeki Basar isimli görme hastasının da üzeri Pişavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Ne olmuş bu insanlara? Mürşitlerine ulaşamadıkları için dalalette olmakta devam ediyorlar. Nefslerine tabi olmakta devam ediyorlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyaz eden, vazifeli kılan o Allah'tır. Onların üzerine, onlara Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel o ümmiler apaçık bir dalalet içindeydiler. Görünüyor ki tabi olmak yoksa dalaletten kurtulmak da yok. Bir sonraki ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller beaat ederiz, vazifeli kılırız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye, onların başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye. Ve vazifelerini söylüyor Allah Teala, onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye ikinci görev, onlara kitap öğretsinler diye üçüncü görev, onlara hikmet öğretsinler diye dördüncü görev. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, sonucu, ayet-i kerimenin sonucu şöyle: bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Yani tabi olmak yoksa dalaletten kurtulmak da yok. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. Allah Teala Ahkâf 32'de buyuruyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, vazifeli kılarız, oraya Resul göndeririz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, tabi olanlar hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Böylece görüyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan şey dalaletten hidayete adım atmak. Ne zaman insanlar dalaletten hidayete adım atabiliyorlar? Ancak mürşitlerine ulaştıkları zaman. 9. ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Zalike hüdallahu yehdi men yeşâhu ve men yudlil femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Aynı sebeple hidayetçiyi aramadıkları için, aramak zahmetine katlanmadıkları için. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır,
onlar için bir hidayeti yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 tane ayeti kerime mürşidine ulaşamayan insanların dalalette olduğunu kesin bir dille hepimize anlatıyor. Öyleyse dalalet müessesesi hidayette olma müessesesinin tamamen tersidir. Bir insanın dalalette olması veya hidayette olması Kur'an'da kesin bir şarta bağlanmış. Mürşidine ulaşamayan herkes dalalettedir. Ancak bir insan mürşidine ulaşabildiği takdirde dalaletten hidayete adım atar. Ancak mürşidine ulaşabilen insan için geçerlidir bu.

kimlerin hüsranda olduğuna bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki hüsranda olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Belaette olanlar da hüsranda olanlar olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'e göre gidecekleri yer Allah-u Teala'nın işaretiyle ne yazık ki cehennem. Bir sonraki ayet-i kerimede bir defa daha tekrar etmiş Allah-u Teala. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız. Orada başarı bırakmayacağız diyor. Oysa insanların çoğu için yarattığına göre insanların yarısından fazlası kesin olarak cehenneme girecek. Ne kadar hazin bir gerçek ama daha acısı da var. Biz bunu en iyimser tahminle yapıyoruz. İnsanların yarıdan en azından bir fazlası cehenneme girecek diye. Ama daha acı bir ifade kullanıyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet günü. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul oldukları, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sahabe bu ayet iner inmez soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Cevap veriyor 73 fırka. Ey Allah'ın Resulü bu 73 fırkanın 72 tanesi cehenneme mi girecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kim kurtulacak? Bu müminler kimler? Kurtulacak olan kimler? Allah Teala diyor ki kurtulacak olan fırkanın adı Fırka-i Naciye. Özelliğiyle sizinle benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse işte kurtuluşun, felahın ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ve neden Fatiha suresinde Allah Teala'ya İyyâke na'budu dedikten sonra sırat-ı müstakime ulaşmayı diliyoruz dedirtiyor Allah Teala. Bunu görüyoruz. Neden öyle söyleniyor? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde 46. ayet-i kerimesinde diyor ki Veşte'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretün illa alel ahaşi'in. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namazını da hacet namazdır, Allah'tan istihaneyi yalnız Allah'ın size yapabileceği mürşit bulma konusundaki yardımı isteyin. Mürşit bulmak zor bir iştir. Kebir için bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 nur biriken herkes huşu sahibidir. Manası huşu sahibi olan kişi bu Allah-u Teala'nın emrettiği hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman ne yapacak? Kişi gidip mürşide ulaşacak. Önünde diz çekip tövbe edecek. Sonuç mu? Sonuçta mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Yani o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği gibi ruhu vücudundan ayrılmış Allah'ın yolunda olan bir kişidir. Sebe suresindeki mümin kavramı da zaten bunu kapsıyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sırat-ı müstakimin ta kendisidir. O sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin

dışındaki başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırır, yani şeytanın kulu yapar. Anlaşılıyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği Allah'ın yolunda olanlar, onlar müminler adını alıyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi isimlerini tanımlıyor onların, müminler. Yani hidayetli olanlar. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi de kurtuluşa ulaşacak olan bu fırkanın özelliğini söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde olan, yani mürşidine ulaştığı gün ruhu vücuduna ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşan insanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Felaha erecek olanlardır. Onlar 73 tane fırkadan sadece bir tanesine tabiler. O fırka sırat-ı müstakimin üzerinde olanların fırkasıdır. Şimdi Allah Teala fırkalara ayrılmayınız diyor ya, bilmem kaç tane tarikat varmış Türkiye'de, 50 miymiş, 60 miymiş, sayısının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Diyorlar ki işte Allah Teala fırkalara ayrılmayın diyor, bakın bunlar fırkalara ayrılmışlar. Nakşibendi tarikatı var, Cerrahi tarikatı var, Kadiri tarikatı var, tarikat sayıyorlar. Bunların hepsi diyorlar birer fırka. Hayır, değil. Onların hepsi tek bir fırka. O tarikat bünyelerinden hangisine tabi olursanız, mürşidin elini öptüğünüz anda ruhunuz sırat-ı müstakime ulaşır. 100 tane tarikat olsa, 1000 tane tarikat olsa, hepsinde mürşide tabi olduğunuz an bir tek yere gider ruhunuz sırat-ı müstakim. Öyleyse tarikatlara ayrılanlar, ayrı ayrı tarikatın mensupları olanlar olsalar bile ayrı fırkaları temsil ederler mi? Hayır. Hepsi tek bir fırkayı temsil eder. O fırka fırkayı naciyedir. Sadece tarikat mensupları için geçerlidir. Bizim ülkemizde tarikat kelimesi çok kötü bir anlam içeriyor. Yani bir takım tüfeğli yaşayanlar, insanların üzerine yük olan, çalışmadan yaşamak isteyen bir takım insanlar varmış. İşte bunlar dergahlarda hayatlarını tüketirlermiş. Tüfeğli insanlar, insanların üzerine yük olanlar, çalışmayanlar. Oysa ki bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Dikkat edin, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Sadece onların ruhları sırat-ı müstakim üzerindeydi Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra da onlar gene sırat-ı müstakim üzerindeydiler. Ruhlarının Allah'a ulaşmasına rağmen bu sefer Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşıyorlardı. Olgunlaşmasını salah makamında tamamlayanlar da gene ölene kadar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmaya devam ediyorlardı. Dikkat edin, sırat-ı müstakim sizi zemin katına alır, Allah'ın zatına kadar ulaşır. Allah da son budur. O sırat-ı müstakimdir. Bu yükselmeyi ifade eder. Açık ve kesin bir şekilde zemin kattan birinci kata yükselirsiniz. Birinciden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar yükselirsiniz. Yedinci katın yedi tane alemini geçersiniz. Yokluğa ulaştığınız zaman gene yükselirsiniz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Sırat-ı müstakim bir yükselme müessesesidir. Ama Allah'ın sırat-ı müstakimi yükselmeyi değil, yücelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşılmıştır. Allah'tan daha yüksekte hiçbir şey yoktur. Ve oraya ulaştıktan sonra yedi kemal derecesinde olgunlaşacaksınız. Fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, hulü'l-erbab makamını, ihlas makamını, salah makamını. Birer birer bunlara ulaşarak fethedeceksiniz. Yedi tane makam, bu makamlar boyunca ve yedincisinde hayatınız boyunca
hep Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olacaksınız. Yani hep hidayette olacaksınız, hidayette olacaksınız, hidayette olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dalaletten hidayete adım atma müessesesi. Fırkayı naciyede olmak, sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak sadece bir tek sebeple gerçekleşir. İzin günü ne zaman mürşidinizin önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz sizin için izin günü o gündür. Size ve mürşidinize izin verilmiştir. Mürşidiniz sizi Allah-u Teala'nın yoluna almakla vazifelidir. Sizin göreviniz ise onun söylediklerini tek tek tekrar edip, el öpüp, tövbe edip, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek o hedefe ulaşmaktır. Öyleyse o gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte o gün bu yola çıkma işlemini gerçekleştirmesi için mürşidinizin ruhu gelip başınızın üzerine yerleşir ve sizin ruhunuza der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi beni takip et. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak mürşidimizin ruhunu takip eder ve ana dergaha ulaştığını farz edelim. Ana dergahta müderris Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Ve onun kürsüsünün önünde onarlık insan ruhları sırası göreceksiniz. Onarlık sıralar geriye doğru uzar gider. Bu onarlık insan ruhları sırasının her bir ruhun önünde bir tane Kur'an-ı Kerim vardır. Bir rahlenin üzerinde durur. O rahlelere dikkatle bakın. Her birinizin mutlaka Kur'an-ı Kerim vardır. Ve orada sıralardan bir tanesinde sizin değeriniz var. İşte ne zaman Allah-u Teala nasip ederse ruhu oraya ulaşır kişinin ve orada kendisine bir rahle bir de Kur'an-ı Kerim verilir. Bu sıranın en sonundaki kişi bir arka sıranın en sağ tarafına geçer. Herkes bir rahle geriye doğru gider. Ve yerleşim yeniden tamamlanır. Her sabah sabah namazından sonra bütün bu ruhlar Hazreti Ebu Bekir'in elini sağ kanat velisinden başlayarak birer birer öperler. Sağ kanat velisiyle öper. Arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvarın önünde sağ tarafta secde eder. Sol kanat velisiyle öper. Sol tarafta secde eder. Ve ondan sonra en kıdemliden en sağ, birinci sıranın en sağındaki Allah yolunda yükselen, yükselmekte olan evliya namzetleri birer birer Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek sağ kanat bilesinin solundan itibaren sola doğru birer birer sıralanırlar. Erkekler sırasının bittiği yerde zaten sol kanat bilesi vardır ve onların sol tarafında harımlar sıralanırlar. En solda harim sultan vazife alır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamaktır. Bu mutluluğu yaşamak demek hidayete adım atmak demektir. Secde işlemi tamamlandıktan sonra evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı Hazreti Ebu Bekir'in arkasında dışarıdan o tarafa bakıyorsak sol tarafta bir kapıdır. Yerden yüksekliği yaklaşık 4 metre veya biraz daha fazladır. Genişliği 1 metreden daha geniştir. Ve yukarıdan aşağı ulaşan bu kapı üzerinde büyük baklava dilimleri olan ve altın bir kapıdır. Üzerinde bir tokmak veya bir kapı eli mevcut değildir. Sağ kanat velisi oraya ulaşınca kapı otomatik olarak açılır ve yukarıya doğru yükselir. Arkadan sol kanat velisi, arkadan bütün evliya hazretleri
birer birer yükselirler. Ve yukarıya çıktıkları anda birbirinin arkasından değil, sağ sol diye alırlar. En sağda sağ kanat filisi, en solda sol kanat filisi olur. Ve yükselme birinci kata ve ikinci kata böyle devam eder. İşte bu seyri sülüktür. Bu işlemde bulunanlar için hidayet yolunda olanlar ifadesi kullanılır. Allah'a hidayet etmek üzere yola çıkanlar, hidayet üzere olanlar, dikkat edin, hidayete ermişler demiyorum. Hidayet üzere olanlar, dalaletten kurtulmuş olanlar, hidayete ulaşamadığınız sürece dalalettesiniz. Ruhunuz vücudunuzda kaldığı sürece dalalettesiniz. Bu dalalet meclisini açtığınız anda hidayete adım atarsınız ama hidayete ermiş olmazsınız. Evvela birinci kata çıkıp orada secde edeceksiniz. Ne zaman nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman. Sonra devam edecek nefs tezkiyeniz, bir gün ikinci bir %7 nur birikimi sağlayacaksınız. Ruhunuz da ikinci gök katına yükselecek. İkinci gök katında su arınma havuzlarında o kişinin ruhu su arınmaya başlayacak. İkinci katta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zamanın halifesinin eli öpülür. Ve su arınma havuzlarının bulunduğu o çok büyük olan salonun arka cephesinde duvarın önünde secde eder herkes. Sağ kanat filisi en sağdadır, sol kanat filisi en soldadır. Hanım Sultan da suların havuzlarının üzerindedir. Ve sonra, secdeden sonra sağ kanat filisi en sağdaki suların havuzuna, sol kanat filisi bittiği yere kadar erkeklerin o bittiği yerdeki son noktada yer alır. Ve bütün ruhlar uçarak gelirler. Her birini başlarından aşağı iterek sağ kanat filisi ve sol kanat filisi o sıvarılma havuzlarında başlarından bir karış yukarı o sıvı, turuncu renkteki şeffaf sıvı onları kaplayıncaya kadar havuzun içine bastırırlar. Hanım Sultan da hanımlar için aynı şeyi yapar. Ve böylece bütün sıvarılma havuzları insan ruhlarıyla dolar. Bunlar hep yoldaki insanlardır. Onların sağ tarafında ise yedinci kata ulaşabilmiş olan, fethi tamamlamış olan diğer veli namzetleri yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanın halifesi, su arınma havuzlarına girenlerin el öpme işi bitince hemen sağ taraftaki bölüme geçerler. Orada yedinci kata çıkacak olanlarla her katta sadece secde ederek yükselirler. Üçüncü katta secde edilir. Dördüncü katta Mescid-i Haram'ın aslında secde edilir. Beşinci katta Mescid-i Aksa'nın, yanlış söyledim, dördüncü katta Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Aksa'nın, beşinci katta Mescid-i Haram'ın içinde secde edilir. Altıncı katta yalnız Allah'ın dolayısıyla boyanılır, buz kalıbı gibi yüzünden çıkan nurlarla. Ve bu kişiler altıncı kattan tekrar geriye döneceklerdir. Yenilerden bir gün bir tanesinin o çıkan nurlarla derileri çatlamadığı gün ona fetih kılıcı verilir ve o yedinci kata çıkıp fetih işlemini gerçekleştirir. Orada yedi tane basamaklı bir mermer merdiven vardır. İki tarafında trabzonlar vardır. Ve iki trabzonu birbirine bağlayan yedi tane baklalı bir altın zincir. Baklalar şu büyüklükte, aşağı yukarı 1,5 metrelik bir merdiven, altın zincirin bulunduğu beyaz mermerden bir merdiven genişliği söz konusudur. Arkada bir altın kapı, aynı zemin kattaki kapının tamamen aynı. Bu fetih kapısıdır. Oraya elindeki kılıç, verilen kılıçla değiştiren elbiseleri ulaşan Evliya namzede oradaki altın zinciri elindeki kılıçla bir defa vurur ve fetih kapısı açılır. Kişi fethe dahil olur. Bundan sonra 7 tane alemi birer birer geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayete ermiş olur.
yolda bulunduğu sürece o kişi hidayet yolundadır, hidayet üzeredir, dalaletten kurtulmuştur ama hidayete ermemiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet kavramı ve dalalet kavramı Kur'an-ı Kerim'de 7 basamaklık bir kocaman dizaynı işgal ediyor. İşte bu uhrevi yolculuk, Allah yolundaki yolculuk ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla neticelenir ve o zaman hidayete erersiniz. Hepinizin dalaletten kurtulup hidayete ulaşıp Allah'ın cennet saadetine, daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Amin.
1: Salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzebillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ashab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan olarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrılmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu iki ayet birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. Ellezine yetebûne resûlen nebiyyel ümmiye. O ümmi nebi resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstteki, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin, sahabenin, yani fevzül azimin sahiplerinin, fazül azimin sahiplerinin, ecrül azimin sahiplerinin azın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece azın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikun arasında, ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adn cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın, normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde bir. Madde iki, onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O, bu tarzda bir inancın sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara. Bu katliamı anlatan, bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar. İnsanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, İnsanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve 5 tane şartı var bunun. O 5 şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın 5 tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabi cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın 5 şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı 5'tir, kim bu şartı 5 şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz?
insanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, 100 milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da 2 nevi emir var. 1, vasıta emirler. 2, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan 1. şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3. 4. 5. 6. 7. kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. 1. ve 2. basamaktakiler 3. basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci yedi basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil.
insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle
televizyonları parsellemiş olanlar bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak,

gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz, şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesira. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki aminu olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direği

der, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadarınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan
vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir. Ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler.
Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanallara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki vel asr sırasında vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu
ama amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Ama biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa
ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah-u Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve en ibuduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak.
Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesfiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tesfiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli, nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecedellehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap öğretsin diye üç, onlara hikmet öğretsin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayet ifade edersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar hem de uzak bir dalaleti olanlar onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da kafirler de zalimler de zulmedenler de zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olanlar da hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah-u Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah-u Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul o kavimdeki insanları şeytanı kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmı ise bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihum sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşay ve men yudlil fümalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihdas ettiklerimizi, yani ihdas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle farz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun. Kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişler de ise onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmadığınız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a ulaştırırlar. En yüsele ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Huslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder.
kalbindeki ekinliği almasıyla devam eder ve yerine ihfat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar, rahmet ve faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta gerçekten kalbe ulaşılmıştır. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşer edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka

Onu bu Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren davet olup da hep davette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak birlerden kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere olur. Müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ فَاَسْلِمُوا لَهُمْ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın.
Dördüncü

0: Ayet-i Kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet, farz ayet, Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ile diyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6. Yunus 125. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Hem En'am 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakim ulaştırıldığına göre demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah-u Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bi ahdullahi evfu diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebîûhû. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, reçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve İblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Aleyküm ümmetliyim. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Gâril magdûbi aleyhim. Velen dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri geçen sorumuzda inşallah bize insanların mutlu olmamasının sebebini İslam'ın 5 şartını yerine getirmelerine rağmen nefis tezkiyesi olmadıkça mümkün olmadığını anlattınız. Ve dünya saadetine ulaşmamız için de mutlaka nefsimizi tasfiye etmemiz gerektiğini söylediniz. Ama bunun en büyük şartı bir mürşit aracılığıyla olması. Tek başımıza bunu kesinlikle gerçekleştiremediğimizi söylediniz. Ama insanlar diyor ki o evliyalar Allah'ın mürşitleri eskidendi. Zamanımızda o mürşitler yok. İşte onların türbeleri meydanda artık öyle mürşitler aramızda yaşamıyor. O zaman bu Allah-u Teala'nın el azal esmasına haşa ters düşmüş gibi bir şey oluyor. Eskiden yaşayan insanlar için Allah-u Teala mürşit tayin etmiş. Şu anda yaşayanlar için olmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumda bize her birimiz Allah-u Teala'nın mürşitlerinin olup olmadığını inşallah Kur'an-ı Kerim ışığı altında anlatabiliriz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki sorumuz müşide dayalı bir soru. Ne yazık ki zamanımızın din adamları bizim içinde bulunduğumuz devrede diyorlar, bir tek mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Eskiden mürşitler varmış, aslında son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Bir de evliyalar var. Onlar mürşit değiller. Nasıl evliya olduklarını da kimsenin aklı vermez. Ama onlar mürşit değiller. Yani mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Konuya evvela baştan girmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir mürşidin gelmediğini iddia ediyor zamanımızın din adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte irşat meclisinde kesilmiş olduğunu iddia ediyorlar. Allah Teala ise Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve ma künna muazibine hatta nebate resulü. Biz herhangi bir kasabaya, herhangi bir insan grubuna, herhangi bir millete Resul göndermedikçe, Resulümüzü göndermedikçe o millete azap etmeyiz diyor. Öyleyse zamanın bütün parçalarında Resuller vardır. Mekanın da bütün parçalarında Resuller vardır. Öyleyse zamanın bütün parçalarında Resuller varsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da her devirde mutlaka Resuller olmuştur. Ne var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Yani son peygamber Resuldür. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O, çünkü o nebilerin mührüdür, nebilerin sorumlusudur. Hatem-i Enbiya'dır. Öyleyse 14 asırdan beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra peygamber olabilir mi? Asla olamaz. Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüne bu zıt düşer. Ama Resul olur mu? Resul aralıksız olarak olur ve bütün kavimlerde olur. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. İki, biz Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Üç, hangi kavme Resuller gönderdiysek bütün kavimler o Resulleri reddettiler. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Sizlere Resulünüz gelip de sizin nefsinize ağır gelen şeyler söylediği için onların hepsini reddettiniz. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Nahl Suresi 36. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde resuller bahs ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerde dünyaya getiririz. Oradaki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse resuller bütün kavimlere gidiyor. Ve aralarında fetret devri olmadığına göre, bir arkasından gönderildiğine göre her devirde bu resuller mutlaka hayatta. Yani hangi kabilede yaşarsa yaşasın insanlar, zamanın hangi parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kabileye de Allah'ın Resulü, bir Resulü mutlaka uyacaktır. Bir mürşit mutlaka orada bulunacaktır. Hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar. Neden? Allah-u Teala
Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısında toplanırlar, cehenneme girecek olanlar, cehennemin kapıları açılır. Grup grup içeri girerler. Burunları sürtünerek girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? İşte bu nezirler Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Resul mürşitlerdir. Ve insanlara diyorlar ki siz Allah'ın ayetlerini unuttunuz. Allah'ın farzlarını unuttunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Ve Mülk 8-9-10'da Allah-u Teala şöyle söylüyor. Cehennem bekçilerine derler ki size buraya gireceğinizi söyleyen Allah'ın Resulleri gelip söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ikinciyi alıp da kalbimize ihbat koysaydı Allah Teala, burada cehennemde mi olurdu? Ne diyor bu cehennem bekçileri? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen, onunla sizi ikaz eden, uyaran nezirler gelmedi mi? İşte olayı tamamladığımız zaman görüyoruz ki bütün devirlerde ve bütün kavimlerde yaşayan insanlar hepsi her güne ait, her kavme ait olan insan var cehennemde. Hiçbir gün geçmez ki bir insan cehenneme gidebilecek olan bir insan bir kavmin arasında mevcut olmasın. Bütün kavimlerde o kavimler yaşadığı sürece insanlar da kavimler yaşar. Öyleyse onların arasında da o kavim ne kadar yaşamışsa, ne kadar sene o kavim mevcut olmuşsa, onların içinde her zaman cehenneme gidecek olan insanlar vardır. Öyleyse cehennemdeki topluluk bütün zaman parçalarını ihata ediyor. Hangi kavimde dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşatılan insanlar, mutlaka onların arasında da Allah Teala birisine sırlarını açıyor. Ona Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini anlatıyor. Öyleyse her halükarda bir olguyla karşı karşıyayız. Bütün devirlerde Allah'ın mürşitleri hep olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son mürşittir diyorlar. Ama sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını görüyoruz. Kimdir bu halifeler? İsimleri nedir? Hülefai Raşidin. İrşad etmek yetkisine sahip olan halifeler bunlar. İşte irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler olduğuna göre bunların hepsi mürşittir. İşte o mürşid standartlarındaki halifeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşid var mıymış? Bunların Hülefai Raşid'in adı kesin olarak bilindiği cihette mürşid oldukları kesin. Ondan sonra ne oldu peki? Ondan sonra babadan oğlu geçen halifelere biat eden insanlar sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe mürşitti. İster ensar olsun, ister macirin, hepsi mürşitti. Allah Teala diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Onlar altlarından rahatlarken cennetlere alınacaklardır. İşte bu fevzül azimdir diyor Allah-u Teala. Fevzül azim dediğine göre
Onlar için mükafatların, fevzlerin en büyüğü var demektir. Azim fevz var. O zaman azim kulluğa ulaşmış olmaları lazım. Bütün sahabenin salahta olması gerekir. Gerçekten kendilerine tabi olunduğuna göre mutlaka sahabe, ister ensar olsun ister muhacirin 23 senede salaha ulaşmışlardı. Öyleyse sahabeye tabi olan kimdir? Tabiindir. Peki tebe-i tabiin kimdir? Tabiine tabi olanlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ona ulaşmış olsalardı tabi olacaklardı. Ulaşamayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olamayanlar sahabeye tabi olmuşlar. Daha sonraki nesilde sahabeye tabi olan tabiine tabi olmuşlar. Daha sonraki nesil bu tabiine tabi olan tebe-i tabiine tabi olmuşlar. Ve nesiller boyunca hep böyle gelmiş gelmiş gelmiş en sonunda bu devirde de bizlere tabi olunuyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olmuştuk. Öyleyse kıyamet günü Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri Araf 172'de diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedi ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Evet demişler, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bunun üzerine bütün nefslerden yemin almış tezkiye olacaklara dair. Bütün fizik vücutlardan ahd almış, şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve bütün ruhlardan miyse kalmış. Allah'a geri dönerek Allah'ın zatında ifna olacaklarına dair. Böyleyse olayı bütünlüyor Allah-u Teala. Ve olayın önemli tarafı Allah-u Teala bir kısım insanlara siz de şahitsiniz diyor. Siz de diyor şahit olun. Kimler bu şahitler? İşte onlar mürşitler. Bütün devirlerde mürşit olarak geçecek insanların hepsi o gün, ezeldeki o gün gene insanların arasındaydı. Diğerleriyle aynı yaştaydılar. Ve hepsi oradaydı. Herkesin mürşidiyle beraber olması söz konusuydu. Herkes mürşitleriyle beraberdi. Mürşitler onlara şahitti. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da şahitlere şahitti. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman her devirde yaşayacak olan Allah-u Teala'nın mürşitleri ezeldeki o gün zamandan evvel oradaydılar. Hepsi. Ve herkes mürşidini biliyordu. Sonra kim bilir kaç tane, kaç yüz tane asır sonra, kaç bin tane asır sonra insanlar bugünlere ulaştılar. Ve Kur'an hakikatlerini reddeder oldular. İşte Allah-u Teala'nın kapısı herkese açıktır. Ve Allah-u Teala'nın o gün siz de şahit olun, sizleri de şahitlerden kıldık dediği insanlar, o insanlar, şahit olanlar, yani mürşitler. Neye şahit olmuşlar? Bütün mürşitlerin, bütün müritlerinin Allah'a ulaşmak üzere kendilerine ulaşıp tövbe ettiklerine şahit olmuşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabe için diyor ki, benim sahabem yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. O da söylüyor sahabeye tabi olunduğunu ve olunacağını. Öyleyse Allah-u Teala'nın işaretleri kesin olarak ulaşıyor. Mürşitler
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber kesiniyormuş. Elbette bütün peygamberler mürşittir. Elbette bütün halifeler mürşittir. Peygamberler bulunduğu devrede peygamberler zaten zamanlarının hepsi halifesiydi. Peki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne oldu? Peygamberlik sona erdi. Kıyamete kadar hiçbir peygamberin gelmesi mümkün değil. Ama velayet devam ediyor. İşte bu veli mürşitlerin bir kısmı Resul mürşittir. Ve her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri her zaman olduğu gibi şu anda da yaşamaktalar. Öyleyse Allah Teala ne söylüyor? Ve tegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte o vesileyi Allah'tan istemek üzerimize borçtur. Hepimiz bununla vazifeliyiz. Buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine sarılanlar hariç, insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. Allah'ın ipine sarılacağız, sırat-ı müstakim. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları gün velayetten kurtulurlar, hidayete adım atarlar. Ve bütün insanların ruhları mürşitlerine ulaştıkları gün mürşitlerinden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru seyresi ülkesinin bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök kapı açacaktır bütün ruhlar. Allah'a doğru yola çıkarırlar. Saflar halinde çıkarlar. Safat suresinde Allah'a doğru yükselen bu ruhların saf saf uçtukları söyleniyor. Ve onları kalp gözünüzde bir gün gördüğünüz zaman saf saf uçtuklarını göreceksiniz. Saflar halinde dalga dalga uçtuklarını göreceksiniz. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşmaları, hidayete adım atabilmeleri ancak mürşitle mümkündür. Gerçekten Allah-u Teala kesin bir olguyla giriyor devreye. Bütün insanlar için mürşide ulaşmayı farz kılıyor Allah-u Teala ve bu ilahin vesilesi demekle. O kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesinde

واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على العاشرين buyuruyor. Allah'tan sabırla ve namazla istiğaneyi isteyin. Zor bir iştir bu. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse istiğane nedir? Yalnız Allah'tan istenen bir yardım. İşte Fatiha suresine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Fatiha suresinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu bizim Allah'a öyle söylememizi emrediyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğane ederiz. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiğane ederiz. Öyleyse istiğane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Niçin isteniyor? Cevap verin Allah-u Teala. İyyâk. İhtinaz sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl bir yer bu sırat-ı müstakim? Sıratel lezine o yol ki en'am talihim üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye biz her kavimde Resuller bahsederiz. Ederiz. Vazifeli kalırız. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye. Kim tövbe ederse, hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, işte o zaman o kişi Allah'ın bir gerçek mürşidinin önünde tövbe etmiştir. Ve tövbe etmeseydi dalaletteydi. Allah Teala'nın el-adl esmasının sahibi olduğunu biliyoruz. Adaletin yegane şaşmaz temsilcisi. El-Hak esmasının da sahibi olduğunu biliyoruz. Hakkın bütününe riayet eden Allah-u Teala. Öyleyse onun El-Adl esmasının ve El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanları mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirdeki insanları mürşitsiz bırakır mı? Eğer mürşitlerine ulaşamayanlar dalalette olacaklarsa, dalalette olanların hepsinin gidecekleri yer cehennemse, Allah-u Teala böyle bir şey yapar mı? Kur'an'da Allah-u Teala diyor ki, Allah abesle iştigal etmez diyor. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değildir. Her şey merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakın. O mürşitleri Allah-u Teala farz kılmış ve mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu asla sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkamazsa hiçbir zaman o kişi İslam alamaz. Çıkamazsa o kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Cennet saadetini de elde edemez. Öyleyse Fatiha suresinin devamına bakalım. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Kimin başının üzerinde mürşidin ruhu varsa işte o bir nimettir. Ve Allah-u Teala başının üzerinde nimet olanların durumunu Hud suresinin
11. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onların başlarının üzerinde diyor, önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor, onları korur diyor. Nereden korur? İlmani ilimlerden korur. Neyse, bu mürşide dikkatle bakalım. Mürşit müessesesi Allah Teala'nın indindeki en önemli müessesedir. Ulaşamayan kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Dolayısıyla artık mürşit yoktur. Tek mürşit Kur'an-ı Kerim demekle insanlar kurtulacaklar mı zannediyorlar? Eğer Kur'an-ı Kerim tek başına mürşitse nasıl kurtulacak insanlar? Kur'an-ı Kerim'e uyarak kurtulacaklar. Başka bir alternatif var mı? Eğer Kur'an-ı Kerim mürşitse o mürşide Kur'an-ı Kerim'e uyarak kurtulmak mümkün. Peki ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'ya sizi kim ulaştıracaksa onu diyor, Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan istihane isteyin diyor Allah-u Teala. Ve mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Tam 10 tane ayet-i kerimeyle. İşte birinci ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar ya mürşitlere tabi olacaklar, dalaletten kurtulacaklar veya tabi olmayacaklar. O zaman da ömürleri boyunca hep dalalette kılacaklar, tek edecekleri yerde cehennem. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetçilerim gelecek. Ne demek bu? Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, hangi kabilede yaşarsanız yaşayın, sizlere hepinize mutlaka benim hidayetçilerim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da dalaletten kurtulurlar. Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişinin bütün günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69. Allah-u Teala cehenneme gideceklerini kimler olduğunu söylüyor. Onların diyor günahları giderek artar. Onlar cehennemi dolduracaklardır. Sonra diyor ama kim tabi olursa, mürşidine tabi olursa, tövbe ederse ve mümin olursa o mümin olanlar için onların bütün günahlarını Allah sevabı çevirecektir diyor. Öyleyse İki ayette ne gördük? Mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Men yehdillahu fehüvel muhte. Allah kimi kendisine, ona ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Ve men yüblil felen tecide lehu veliyen mürşidan. Kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. İşte sualin mütevasına gerek. Bütün mürşitler mutlaka evliyadır. Özellikleri mi? Özellikleri pek çok. Evvela neslindeki bütün afetleri yok etmiş olmaları lazım. Kadde bir. Buna bir ilave daha mutlaka Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş olmaları lazım. Ve bu tövbeden sonra salaha geçen o insanlar için Allah-u Teala onları irşat makamına tayin ediyor, onları mürşit kılıyor.
Hangi sureyle aynı anlatıyor bunu? Hangi ayet-i kerimeyle? Secde 24'te anlatıyor. Ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Bizden aldıkları emirle, o emri tebliğ ederek insanları dalaletten hidayete ulaştırsınlar diye. Öyleyse demek ki 3. ayet-i kerime kim diyor dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Evliya mürşit her zaman vardır diyor. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlar mürşitlerini aramamışlardır. Bulmak fiili aramak fiilinin sonucudur. Mürşitlerini aramadıkları için onlar mürşitlerine ulaşamamışlardır. Tabiatıyla mürşitlerine ulaşamayan insanlar dalalettedir diyor. Öyleyse buraya dikkatle bakın. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında çok yakın bir ilişki var. Cin 14'te Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizlerin diyor arasında Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var diyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. Femen esleme fe ulaike taharru reşida. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse işte onlar mürşitlerini arar diyor Allah Teala. İnsanların mürşitlerini aradıklarını söylüyor. Aramaları lazım geldiği konusunda bir işaret o. İşte o lazımeye riayet etmeyen, mürşidini aramayan insanlar, onlar için kurtuluş yok. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o insanları görmüyor musun ki? Onlar nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakıyoruz. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşamayanlar. Ulaşamazlarsa, mürşitlerine ulaşamıyorlarsa ne oluyor? Dalalette kalıyorlar. Onlar, mürşitlerine ulaşamadıkları için dalalette olanlardır. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah-u Teala buyuruyor, ümmilerin arasında Resul Be'asiden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin üzerlerine, başlarının üzerine bir nimet olsun diye Allah Resuller bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebepten hidayet erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayü. Fema lehu min hadim. İşte bu Allah'ın hidayeti ki Allah'ınla kullarından dilediğini hidayet erdir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Zalike hüdallahi yehdi men yeşayü ve men yudlil felen tecidi lehu veliyen meşida diyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları İslamları içinde şaşkın bir halde bırakır. Görüyoruz ki 10 ayet-i kerime zamanımızdaki din adamlarının çok büyük bir kısmının söylediği mürşit yoktur. Son mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Sözünü reddediyor. 10 ayet-i kerime onun tam aksini ispat ediyor. Mutlaka mürşide ulaşmak lazım diyor Allah Teala. Kim ulaşmazsa dalalettedir. 10 ayet-i kerime bunu söylüyor. Birçok insan şu anda diyor ki dalaletteyse dalalet olsun. Ne olacak? Hiç ne olacak? Cehenneme gidecekler. Kim dalaletteyse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlenî dalâlen bayîdâ. Onlar ki küfür üzeredirler ve insanları Allah'ın hidayet yolundan men ederler. O yoldan çevirirler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kim bunlar? Kendileri Allah'ın yolunda değil, Allah'ın yolunda olanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kim Allah'ın yolunda değilse, hidayet yolunda değilse, ruhunu Allah'alaştıran yola ulaştırıp da Allah'a doğru yola çıkarmadıysa, o kişi dalalettedir. Ve dalalet olanların durumunu anlatıyor Allah Teala bu ayet-i kerime durumunda. Devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan aldıkları için, Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler. Onlara zulüm yaptıkları için bu sebepler. Onları cehenneme atmaya mecbur ettikleri için. Ve bu insanlar omuzlarına vebal alıyorlar. Allah-u Teala devam ediyor. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onları asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Oysa ki kim mürşidine ulaşsa, mürşidine ulaşan kişinin derhal günahları sevaba çevirir. Allah Teala buyurdu ki asla Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve devam ediyor. Onları Allah asla tariki müstakime, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Nasıl söylemiş burasını? Ve la niyetiyehüm tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Öyleyse ne görüyoruz? Kim bunlar? Katlanca dalelen bayıda bunlar. Uzak bir dalelet içinde olan insanlar. Niçin? Başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için kendileri sapmışlar. Ama başka insanları da saptırıyorlar Allah-u Teala'nın yolundan. Sonra bu insanlar için söz konusu olan
velayette olmak ve gidecekleri yerin gördüğümüz gibi cehennem.

0: ne görüyoruz? İki grup ayet-i kerime cehenneme girecek olanların davet olanlar olduğunu söylüyor. İşte insanların mürşitlerine ulaşmamaları halinde gidecekleri yerin bu sebeple cehennem olduğu kesin. İşte Araf 178 ve Müminin 103. Diyor ki Allah-u Teala Araf 178'de o davet olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Müminin 103'te hüsranda olanları tarif ediyor Allah-u Teala. Nedir o hüsranda olanların durumu? Diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediği kesin bir oldu. Mürşit her devirde mutlaka vardır. Ne diyor Allah-u Teala? Ve mâ künnâ muazibîne hattâ nebâse resûlâ. Allah bir Resul bahsetmedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmez diyor. O ise kıyamet gününden bahsettiğimiz zaman ne demiştik? Bütün zaman parçalarının, insanların bir kısmı mutlaka oradadır. Yetmez. Hangi kavimde yaşamış olursa olsun, hangi zaman parçasında yaşamış olursa olsun ve de hangi kavimde yaşamış olursa olsun o kavimlerin de bir kısım insanları hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar mutlaka cehennemdiler. Öyleyse cehennem bütün zaman parçalarını ve bütün mekan parçalarını ihtiva ediyor. Bu durumda Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki hangi devirde olursa olsun, hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Onları mürşit olarak irşad etmeye çalışmışlar Allah'tan aldıkları emir üzere. İşte Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere Resuller tayin ederiz. Onların dilleriyle o kavimdeki insanları hidayet erdirsinler diye. Onların dilleriyle hitap etsinler diye. Bu sebeple Allah Teala'nın biz her kavme Resul göndeririz sözünün arkasındaki hikmet çıkıyor. Ve görüyoruz ki hangi devirde olurlarsa olsunlar insanlar hep bir mürşide tabi olmuşlar. Hazreti Adem ilk peygamber ve ilk mürşitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamberdir ama son mürşit değildir. Kıyamete kadar mürşitler devam etmekte, var olmakta devam edeceklerdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra asla bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. İrşad müessesesiyle peygamberlik müessesesi aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Ama her devirde de bütün kavimlerde mürşitler olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi mürşitlerinize ulaştırarak cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah irşada müteallik sözlerimizi bu akşam burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesini uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah-u Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah-u Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasleti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasleti. Öyleyse bütün güzellikler Allah-u Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk, nefrete karşı sevgi, ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar,
Hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. Biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil. Fizik vücudumuzla beraber nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle donatılmıştır. Pırıl pırıl nurdur. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah Teala diyor ki bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah Teala, o zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve
olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derecat kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse, amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın emri olur ki, odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Dilemek zaten ulaşmak demektir. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah-u Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek
ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala tarafından üfürülmüştür bize ve Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatında Allah Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz, insanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar, ikinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, birinci kat cennetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınır. Peki sonra birinci kat cennetin ötesi, ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başından. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah-u Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli 3 ayrı sonuç sağlar. 1- O kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir, kendisine değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hassasını açar. Kişinin kulaklarında
vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah Teala dördüncü basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah Teala beşinci basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. Altıncı basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla idrak etmesini sağlar. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar. Göğsünü Allah Teala şerh eder. Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için
mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabrı ve salate innehu lekebîrutun illâ alel hâşiyîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala kişiden bahsediyor. Ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda. Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri hayret namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh, Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavattan fazıllar
O kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. İşte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbinin %98'e kadar fazıllarda olacak. Neticede kalbi %100 nurlarla tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefse emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse. Nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da, Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime, söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Burası nefsi mülhimedir. 4. defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulüp diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine 4. defa
%7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe giriyor. Sonra da mardiye kademesi giriyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetühe nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir, diyor Allah Teala. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu 5. gök katına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi 6. gök katına ulaşır ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bu onun için hayırdır. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, onların sahibi, ruh emanetinin sahibi Allah'tır. Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Sahibine teslim edin diyor. İşte böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah kendisine düşen görevi gerçekleştirmiştir. İnsan kendisine düşen görevi gerçekleştirdiği için. Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin ruhunu
Allah kendisine ulaştırır, Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Her tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti

0: de yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Sizlere bu akşam hayırlı şerden bahsetmek istiyorum. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hem olay bizi sevindirecek, hem de şer olacak. Hem olay bizi üzecek, hem de hayır olacak. Halbuki biz nasıl kabul ederiz? Hangi olay bizi sevindirecek gibiyse, bizi memnun edecekse o olay hayırdır. Hangi olay bizi üzecekse o olay da şerdir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Allah'ın farklı bir değerlendirme unsuru var. Bu değerlendirme unsurunda da derece. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Mesela siz şu anda bir ibadetle meşgul değilsiniz, namaz kılmıyorsunuz vesaire. Ama kimseye bir kötülüğünüzü dokunmuyor şu anda. Öyleyse ne derecat kazanıyorum, ne derecat kaybediyorum mu diyorsunuz. Ama eğer zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala sadece zikri değil, daimi zikirle farz kılmıştır. İşte Müzemin Suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek.

0: Rabbine geri dön. Bu ara sıra yapılan zikrin ifadesidir. Farz. Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse 24 saatin 24 saatinde de Allah-u Teala'yı zikretmek mecburundayız. Diyeceksiniz ki kim eline tesbih alıp 24 saat zikir yapabilir? Kimin haddine kim bunu becerebilir? Hiç kimse beceremez. Çünkü daimi zikrin ölçüsü tesbih değildir. Daimi zikirde kalbinizin atışları asıldır. Kalbiniz devamlı olarak çift eceli atar ve her çift atışında da kalbiniz kendi sesiyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte sizin de içinizdeki bir ses kalbinizin her çift atışında çift eceyle Allah kelimesini tekrar etmelidir. Biliyorsunuz ki kalbiniz şöyle atmaz.
1: Ama şöyle atar. Hep çift eceyle Allah der.
0: İşte içinizdeki bir sesi kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda kullanmayı öğreneceksiniz. Ve bir gün aylarca kendinizi kontrol etmek noktasına ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki hiç boş yok. Her kontrolde mutlaka içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Öyleyse bu devam eden müesseseye dikkatle bakın. İşte bu daimi zikirdir. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Kim daimi zikirdeyse hayatının her saniyesinde devamlı derece kazanır. Ve zikir en büyük ibadet olduğu için bu derece kazanması o sırada herhangi bir ibadetle meşgul olmasından çok daha fazla kazandırır onu. Unutmayın ki bu kişi uykudayken de kalbi çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben uyurum. Ama kalbim uyumaz diyor. Kalbim diyor Allah'ı zikretmeye devam eder diyor. Ben uyusam da kalbim Allah'ı zikretmeye devam eder. Uyumazdan muradı o. Öyleyse kalp 24 saatin 24 saat boyunca devamlı Allah kelimesini zikrediyorsa kişi daimi zikirdedir. Eğer daimi zikirdeyse kişi hayatının her saniyesinde derece kazanır. Ve o sırada daimi zikirde bulunmayan insanlar zikirsiz olarak namaz kılıyorlarsa, zikir yapmadan oruç tutuyorlarsa onların zikirsiz geçen devirlerinde kazandıklarından daha fazla dereceyi yani ibadet etmelerine rağmen zikirsiz ibadet yaptıklarını mesela namaz kıldıklarında kazandıkları dereceden daha fazlasını uyuyan daimi zikir sahibi kazanır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ariflerin uykusu cahillerin ibadetinden daha değerlidir diyor. Onlara daha çok derece kazandırır diyor. Her şey Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre yerlerine oturuyor. Aslında manasız gibi görünüyor. Belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememişti diye düşünce geliyor herhalde bir takım insanların aklına. Ama bu %100 yerlerine oturan bir Kur'an gerçeğidir. Öyleyse olay buysa bir insan hiçbir şey yapmıyorsa ama bir kötülük de yapmıyorsa aynı zamanda fikri şu olmamalı. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum ama kimseye bir kötülük de yapmıyorum. Öyleyse ne derece kaybederim, ne derece kazanırım diyorsa bilsin ki öyle değil. Zikir yapmıyorsa devamlı derece kaybediyor. Her saniye bir derece kaybediyor mutlaka. İşte o zaman onu hayra çevirmek istiyorsanız zikretmelisiniz. Zikrettiğiniz zaman her saniye derece kazanırsınız. Üstelik Allah-u Teala'nın yolundaysanız, görüşünüze ulaşmışsanız ve nefs tezkiyesini tamamladıysanız her kazandığınız bir derecelik sevap 700 katlanır. Yani bu seviyede velayete ulaşmış bir insan her zikrindeki Allah kelimesiyle bir derece değil 700 derece birden kazanır. Öyleyse burada hayırların ne kadar üstün noktalara ulaştığını söylemek istiyoruz. Öyleyse hayrı ve şerri ait olduğu standartlarda Bakara 216'ya göre değerlendirelim. Bir hırsız düşünün. Birisine ait bir otomobili çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, paraları kazanıp sattığı arabadan, hırsızlık yaparak çaldığı arabadan kazandığı paraları da şurada burada harcayacak, yok edecek. Seviniyor hırsız. Ama hırsızlık yaptı, o parayı harcayabilecek olan hırsız, hırsızlık yaptı. Yani yaptığı olay nefsinin bir afeti, hırsızlık afetinin sonucu derecat kaybetti. Derecat kaybettiyse şer işledi. Ne oldu? Bakara suresinin 216. ayet kelimesine tam uygun bir sonuç. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki olan şerdir. Hırsız da seviniyor, kazandığı paraları harcayacak veya arabayla gezecek. Ama o arabayı çaldı. Çaldığı için derecat kaybetti. İşte bu bir şerdir, bir hayır değildir. Kişiyi sevindirir ama derecat kaybettirir. Sevindirdiği halde şerdir. Peki başka birisi üzülür mü? Şimdi arabanın sahibini düşünün. Arabanın sahibi şöyle düşünüyor. Ben paraları çalmadım. Bunu çalıştım, çabaladım, bu parayı kazandım ve bu arabayı aldım. Hırsızın biri geliyor, benim arabamı alıyor, bana bunu nasıl yapar diye üzülüyor. Ama üzüldüğü olay şer değil, hayır. Neden? Çünkü hırsız arabayı çalmıştır ve bu çaldığı araba dolayısıyla derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecat arabayı çalana verilir, onun hesabına yazılır. Onun amel defterine, kazançhanesine yazılır. Neden öyle olur? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Arabayı çalan kişi bir belli değer kaybetmiştir. Şer işlediği için, hırsızlık yaptığı için. İşte onun kaybettiği değer her ne kadarsa o değer arabanın sahibinden hesabına, alacakhanesine derhal kaydedilir. Arabası çalınan kişinin derecatı hırsızın kaybettiği derecat kadar artar. Öyleyse ne görüyoruz? Arabasının çalınması o kişiye derecat kazandırdı. Yani onu hayra ulaştırdı. Ama kişi üzülüyor arabasını kaybetti diye. Demek ki bazı olaylar var ki bizi üzer ama bize derecat kazandırdığı cihetle hayırdır. İşte hayrı ve şerri Allah Teala'nın izindeki sistemle yerlerine oturttuğunuz zaman size derecat kazandıran bütün olayların hayır sayıldığını Kur'an-ı Kerim'e göre, size derecat kazandıran bütün olayların da Kur'an-ı Kerim'e göre şer sayıldığını görürsünüz. Öyleyse hayır ve şer müessesesi. İşte bir yanlış boyut burada bir defa daha kendini gösteriyor. Biliyorsunuz ki İslam'ın temelini oluşturan iman müessesesi birçok insanın söylediğine göre 6 unsurdan oluşuyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğine göre 7 unsurdan oluşuyor. Beraberce sayalım. 1. Allah'a inanmak. 2. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 3. Allah'ın meleklerine inanmak. 4. Allah'ın kitaplarına inanmak. 5. Ba'su ba'del mevte inanmak. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin kişinin nefsinden olduğuna inanç var. Burada durun. Çünkü bu altıncısı hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye geçiyor. Ve yanlış. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu sadece bir grup insan vardır. Bunlar evvela peygamberlerdir. Hepsi tasarruf altındadır. Tasarruf meselesine dikkatle bakın. Tasarruf altında olan kişi kimdir? Evvela iradesi bağlanmıştır. Bir. Sonra iradesi def edilmiştir. İki. Ve sonra bu kişi tasarruf altına alınmıştır. Allah tarafından. Üç. Kimdir bunlar? Bütün peygamberler böyledirler. Allah Teala diyor ki onların hakkı hiyarı, yani seçim hakkı, ne yapmak istediklerine dair seçebilme hakkı yoktur diyor Allah Teala. Onların seçim hakkı mevcut değildir. Ve Allah Teala ondan sonra söylüyor, onların bu sebeple yaptıklarından bir sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. İşte bütün nebiler öyledirler. Hepsi seçim hakkına sahip olmayanlardır. Allah Teala onlara kumanda eder. Onları konuşturan Allah'tır. Ne yapıyorlarsa onlara yaptıran Allah'tır. Öyleyse bu insanların vasfına beraberce bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların en güzel örneği. İşte Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi. Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum alıyor Hendek Savaşı'nda. Atıyor düşmanların üzerine. Herkes görüyor. Atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah Teala ne diyor? O kuma attığın zaman diyor. Yani atanın fizik vücudu ve davranışları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış ve atmış. Allah'ın sözüne bakın. O kuma attığın zaman sen atmadın. Biz attık diyor. Yani senin vücudunu bu konuda bir vasıta olarak kullandık. Biz attığımız için diyor Allah Teala insanların gözlerine geldi, onları kör etti. Öyleyse Allah Teala'nın sözüne sen atmadın, biz attık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Allah Teala da diyor sen okumu attığın zaman, yani atan sendin. Ama diyor sen atmadın, biz attık. Ne demek bu? Yani biz sende tecelli halindeydik. Bu tecelli sebebiyle her işi sana biz yaptırırız. O zaman da biz yaptırdık. Yerden kumu aldığın zaman sen almadın. Biz aldırdık o kumu. Yani sana o emri veren senin aklın, aklının kumanda ettiği beynin değildi. Aklının yerinde biz vardık. Biz verdik senin beynine o kumandayı. Ve senin vücudun yerden kumu aldı ve attı. Biz sana tecelli halindeydik. Öyleyse bu tecelliyi beynin aklı verdiği kumandanın da üstüne gitsin. Beyne de Allah kumanda ediyor. O yaptırıyor her işi. Vücudun her zerresine kumanda ederek yaptırıyor. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu gösteren kesin bir hükümdür. Ne işaret daha? Allah-u Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a biat etmektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. Öyleyse olay ne? Olay kesin bir ölçü gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor. İşte Rıdvan biatında mesela el öptürme olayı kesin olarak tahakkuk ediyor. Çünkü Hazreti Osman mevcut değil rızvan biatında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ne zaman diyor, sağ elini sol elinin üzerine koymuş ve öpmüş, başına götürmüş, ağzına götürmüş. Ve demiş ki, bu da demiş Osman'ın biatı. Hazreti Osman adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elini öpüyor. Dikkat edin. Eğer iki el topu ediyorsa bu iki elden ikisi de birbirinin üstünde değildir. İkisi de birbirinin altında değildir. Biri üstte, biri altta değildir. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el mutlaka öpenin elinin üzerindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözüne bakın. Akabe'de orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Neden? Allah-u Teala'nın eli olduğu için mi? Hayır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütününe kumanda etmekteydi. Vücudunun her zerresine tecelli etmekteydi. Bu tecelli müessesesi onun elinde de tahakkuk ettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve elin hudutları içinde bir tecelli söz konusu olduğu için bu tecellinin görüntüsü, manevi görüntüsü bir eli oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin tam şeklinde Allah'ın bir tecellisi. Bu sebepten Allah-u Teala diyor, onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. Yani Allah tecelli etmekteydi ve eline tecelli ettiği için de el görüntüsünde, dış görüntüsü el olan, bu elin bütün her zerresini kaplayan bir tecelli söz konusuydu diyor Allah-u Teala. İşte böylece Allah-u Teala'nın ilminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarruf altında olduğunu görüyoruz ve Allah-u Teala'nın onda tecelli ettiğini görüyoruz. Şimdi Allah-u Teala demin söylediğimiz ayet-i kerimede onların seçim hakları yoktur, hakkı hiyarları yoktur, seçim yetkileri yoktur, onlar ne yapacaklarını ne kendileri karar veremezler. Onların iradeleri bu işi yapmaya müsait değildir tasarruf altındakilerin. Bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaptıklarından bir sorumluluğu yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın dininde tasarruf altındaki peygamberlerden bir tanesi, Allah'ın en sevgili peygamberi. Öyleyse olay ne? Yaptığı her şeyi ona Allah yaptırıyor. Söylediği her şeyi Allah söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala diyor ki, o kendinden bir şey yapmaz, bizim yaptığımızı yapar. Bizim yaptırdığımızı yapar. O kendinden bir şey söylemez, bizim söylettiğimizi söyler diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı her şey Allah'tandır. Hayrı oluşturan bir fiil de olsa Allah'tandır. Başkalarına göre şerri oluşturan bir fiil de olsa Allah'tandır. Ama her ikisinden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece derecat kazanır. Çünkü başkalarına şer gibi görünen olayı işlediği zaman kendi nefsinden oluşmamıştır ki ona derecat kaybettirsin. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediği söze başkalarından farklı bir gözle bakıyor. Diyor ki, onlara bir şey söylediğinde, onlar da bunu yaptıkları zaman, eğer derecat kazanırlarsa, bunu kendilerine bağlarlar, ama derecat kaybederlerse, sana bağlarlar diyor. Onlara de ki diyor, senden onlara ulaşan her olayın onlara göre yorumlanması hayır ve şer şeklinde olur. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır diyor. Dikkat edin, bu tasarruf altında olan insanlara has. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler, yani nebiler, tasarruf altındadırlar. Peygamber olmayan Resuller bütün ülkelerde şu anda Resuller yaşıyor. Yüzlerce Resul kendi ülkelerinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği standartlarda yaşıyorlar, hayattalar. Peki bunlar tasarruf altında var mı? Hayır, değiller. Bu Resullerden peygamberlerin olmadığı devirlerde sadece bir tanesi Allah'ın seçtiği halifedir. Ve tasarruf altında olan o kişidir. Öyleyse tasarruf altında olan kişinin söylediği sözlerden sorumluluğu yoktur. Yaptığı fiillerden sorumluluğu yoktur. Onlardan başkalarına bir olay ulaştığı zaman, başkaları bu olayı şer kabul ediyorlarsa, o kabul ettikleri şer, yani şer olarak kabul ettikleri olayda aslında şer değildir. Allah Teala tarafından yaptırıldığı için, hayır olarak kabul ettikleri şey de aslında Allah Teala'dandır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söylediği, senden onlara ulaşan hayır da şer de Allah'tandır diyor. İfadeyi tekrar edelim. Sen onlara bir şey söylediğin zaman ve bir şey yaptırdığın zaman, kendilerine üzüntülü bir şey geldiğinde şerrin senden geldiğini, kendilerini sevindiren bir şey geldiğinde hayrın kendilerinden oluştuğunu söylerler diyor. Oysa ki diyor, onlara de ki, hayır da şer de Allah'tandır. Dikkat edin, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vasıtadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir vasıtadır. O vasıtaya böylece gördüğümüz odur ki, Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına ulaşan kendisine ait bütün davranışlardan sorumlu değildir. Ve başkalarına göre şer kabul edilen olaylarda, başkalarına göre hayır kabul edilen olaylarda hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara ulaştırıldığında sadece hayır oluyor. Çünkü onun yaptığı hiçbir olay ona derecat kaybettirmez. Çünkü o yapmış değildir. Allah-u Teala olayı vücuda getirmiştir. Ve o vücuda getirdiği olay sadece hayrı ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış görünürse görünsün, aslında o olay ona derecat kaybettirmez. Çünkü göründüğü, onun yapmış göründüğü her olay Allah-u Teala tarafından yaptırılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmamıştır. Öyleyse Allah-u Teala yaptırdıysa sadece hayrı ifade eder bu. Bütün olaylar ona sadece derecat kazandırır. Çünkü Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her olay onun için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir kaderdir. Kader hiç kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader insanlara derecat kazandırır. Öyleyse normal standartlarda insanları düşünelim. Bir insan bir günah işliyor. İradesini günah işlemek istikametinde kullanıyor. Bilerek, isteyerek bir günah işliyor. Ne yapar? Derecat kaybeder. Öyleyse bir şer işlemiştir. Derecat kaybetmiştir. İşlediğin şer Allah'ın ona işlettiği bir şer midir? Hayır, asla. o kişi kendi iradesiyle bu fiili işlemiştir ve derecat kaybetmiştir. Şer oluşmuştur. O halde şer kişinin kendisinden kaynaklanır. Arkasında şeytan vardır, nefs vardır. Kişiye derecat kaybettirir bütün şer işlemler. Ama o şer işlemler sebebiyle, onun derecat kaybettiği işlem sebebiyle, şerri işlemesi sebebiyle derecat kaybetmesi sadece kendisinden kaynaklanan bir olgudur. Öyleyse bu kendisinden kaynaklanan olayda bir müdahil var mı? Bir tesir sahası oluşmuş mu? Evet, şeytan onun şer işlemesi istikametinde mutlaka ona yardımcı olmuştur. Öyleyse bu kişinin hayır kazandığı bir olayı düşünelim. Burada hayrın kazanılmasında da iki tane unsur vardır. Bir, o kişi kendi iradesiyle bir olay vücuda getirmiştir. Bu olay hayırdır. Ya Allah'ın emrettiği bir şey yapmıştır ya da yasak ettiği bir fiili işlememiştir. Her ikisi de kişiye derecat kazandırır. İşte böyle derecat kazandırıcı bir olayı kişi tahakkuk ettirdiği zaman bunun arkasındaki müşevvik Allah'tır. Öyleyse hayrın oluşmasında Allah Teala bir vesiledir. Onun vasıtasıyla hayır oluşur. Şerrin oluşmasında ise şeytan bir vesiledir. Allah Teala asla vesile değildir. Bir insan ne zaman bir şer işlerse bu şerri ona işleten güç Allah değildir. Şerri ona işleten güç sadece şeytandır. Öyleyse şeytanın yaptığı, tesir ettiği bu kişi kendi iradesiyle isteyerek bilerek bir şerri işlemiş olur. Öyleyse şer kişinin nefsindendir. Şeytanın tesiriyle oluşur ama nefsin afetleri sebebiyle kişi şer işler. Peki hayır oluşmuşsa onun arkasında Allah vardır. Hayrın oluşmasında ruh vesiledir. Allah Teala ruhu vasıta kılandır. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer kişinin kendi nefsindendir. Öyleyse davranış biçimlerini yerlerine oturttuğumuz zaman bu olaylar dizisini tam olarak ait olduğu yerlere oturtmak mümkün oluyor. Ama bu hayır ve şerrin kaynaklarının incelenmesinde insanlar zaafa düşüyorlar ve bütün insanlara hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır ifadesini bütün insanlara yükleyebiliyorlar. O zaman büyük bir yanlışlık ve hercimek oluşuyor. Kur'an-ı Kerim hükümleri birbirine tersmiş gibi görünüyor. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki hüküm yer almamıştır. Allah-u Teala'nın sözünde hulf olmaz. Allah'ın söylediklerinde hulf yoktur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki ilişkileri incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Her güzel şey Allah Teala'nın vesile olmasıyla tahakkuk eder. Her çirkin şey şeytanın vesile olmasıyla tahakkuk eder. İnsanlardan bir kısmı cehenneme gider, bir kısmı cennete gider. İnsanları cehenneme gönderende cennete gönderende Allah mıdır? İnsanların cennete gitmesinde Allah'ın yardımı kesindir. Ama cehenneme gitmesinde Allah'ın hiçbir tesiri söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala'nın bir insanı cehenneme gönderilmesi için onun üzerinde bir iki türlü unsur Allah Teala usule getirebilir. Ya Allah'ın tesiri kişiye derecat kazandırır. Ya Allah'ın tesiri kişiye derecat kaybettirmez. Neden? bir insana kader unsur olarak giren olaylar dizisi ya onu memnun eden bir olaydır, onun hoşuna giden, ya da onu üzen bir olaydır. Yani ona bir fayda sağlayan bir olay veya ona bir zarar veren iki ayrı açıdan iki olay gerçekleşebilir kader sebebiyle. Kaderin muhtevası neydi? Bir olay vücuda gidecek. Bu olay birisine tesir icra edecek. Ama tesir alan kişinin kendi iradesinin bu olayda bir rolü olmayacak. Yani olayı o kişi işlememiş olacak, başka biri işleyecek. Ama kendisi tesir alacak. Tesir o kişinin üzerinde gerçekleşecek. İşte böyle bir olay kaderdir. Böyle bir olay bu kişiye zarar verebilir. Veya böyle bir olay bu kişiye bir fayda sağlayabilir. Fayda sağladığını düşünelim. Bu kişi derecat kaybeder mi? Kaybetmez. Peki zarar verdiğini düşünelim. Bu kişi derecat kaybeder mi? Hayır. Gene kaybetmez. Bir olay kader sebebiyle birinin üzerinde vücuda giren bir olay ister ona faydalı olsun, ister ona zarar versin. Her iki halde de kişi derecat kaybetmez. Zarar verdiği takdirde kazanır. Ama fayda sağladığı takdirde kazanmaz ama kaybetmez de. Öyleyse Allah-u Teala'nın veya bir başkasının bir insan üzerinde vücuda getirdiği kader unsuru sadece iki şekilde tecelli edeceğine göre ona fayda veya zarar vermek şeklinde her ikisinin de o kişiye derecat kaybettirmesi mümkün olmadığına göre Allah'ın bir insanı cehenneme göndermesi asla söz konusu değildir. Allah sebebiyle hiç kimse cehenneme gitmez. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybetmez. Derecat kaybetmediği için Allah'ın sebebiyle cehenneme gitmez. Neden? Çünkü bizim cehenneme gitmemiz kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden daha çok olmasına bağlıdır. Eğer kader adı verilen müessese, yani Allah'ın üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay veya başka insanların üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay bize derecat kaybettirmiyorsa, bu imkansızsa başkaları yüzünden veya Allah-u Teala yüzünden cehenneme gitmemiz mümkün değil. Çünkü bizi cehenneme götürecek olan şey sadece kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler olmasaydı cehenneme gitmemiz hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Kaybettiğimiz dereceleri de hiçbir zaman başkaları sebebiyle kaybetmeyiz. Kaybettiğimiz derecelerin her bir tek derecesi sadece bizim, sadece bizim, sadece bizim nefsimizin vücuda getirdiği olaylar sebebiyle gerçekleşir. Öyleyse Allah-u Teala'nın terkiniyle vücuda gelen hayır veya Allah-u Teala'nın şu veya bu şekilde vücuda getirdiği o kişiye derecat kazandıran her olay bir hayırdır. Burada hayrı oluşturan Allah'tır. Çünkü o kişiye derecat kazandırmıştır. Ama hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse hiç kimseyi Allah-u Teala cehennemine atmış değildir. Herkes kendi cehennemini kendisi hazırlar. Kendi fiilleri dolayısıyla derecat kaybeden insanlar ve bu sebeple kaybettikleri derecat kazandıkları derecattan fazla olduğu sebeple bu insanlar cehenneme giderler. Öyleyse olaya dikkatle baktığımızda kesin bir olguyla karşı karşıyayız. İnsanların cehenneme gitmelerinin arkasında, derecat kaybetmelerinin arkasında asla Allah yoktur. Veya kader unsuru söz konusu değil, başkaları da yoktur. Sadece o kişinin kendi yaptığı fiiller ona derecat kaybettirir. Öyleyse derecat kaybettiren bütün fiiller o kişinin kendisinden kaynaklanır. Şeytan bir tesis sahası icra eder. Ama derecatı kaybeden o kişinin kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylardır. Öyleyse Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Yani Allah hiç kimseye şer işletmez. Öyleyse hayır Allah'tandır. Şer insanın sadece ve sadece kendi nefsinden kaynaklanır. Öyleyse İmanın 7 tane şartından 6.'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak geçmiştir. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Bu insanlar her devirde sadece bir tek kişiyi ifade eder. Devirler boyunca birçok insan bu hedefe ulaşmıştır, tasarruf altına girmiştir. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. Tasarrufun dışında, bütün insanlar tasarrufun dışındadır bir müstesna istisnasıyla. O insanların hiçbirinde hayır da şer de Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın neslindendir. Öyleyse imanın 6. şartı mutlaka bu tarzda değiştirilmek mecburiyetidir. 7. şartına gelince insanlarımız zaten inanmayan insanların elinde bir oyuncak etmişlerdir. Allah-u Teala Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a imanın şartlarını saydırırken 7. iman şartı olarak ve likaihi diyor. Ona Allah-u Teala'ya ruhun ölmeden evvel ulaşması. Buna da inanmak gerekir. 7 tane iman şartı var. İmanın 7 tane inanç şartı var. Tekrar ediyorum. 1. Allah'a inanmak. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. 3. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 4. Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına inanmak. 5. Bazı Badel Mert'e inanmak. Ölümden sonra tekrar hayata getirileceğine inanmak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın kendisinden oluştuğuna inanmak. 7. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesine inanmak. Tekrar ediyorum. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, bazı badel mevte ölümden sonra tekrar hayata kıyamet günü getireceğine inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin insandan olduğuna inanmak ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Böylece gördüğümüz odur ki 7 tane inanç şartı imanın esasını oluşturuyor. Bunlara inanan bir insan mümin olur mu? Hayır, olmaz. Mümin olabilmek için 3 tane basit şartına ihtiyaç var. 1. O kişinin kalbine imanın yazılmış olması lazım. 2. O kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmış olması lazım. Yani kişinin dalalete, hidayete adım atması lazım. 3. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bu 3 unsur varsa bunlar da basit şartlarını oluşturur. Kişi o zaman gerçek anlamıyla mümin olur. Ama bu vasıf şartlarının oluşmasında insanın kalbine imanın yazılabilmesi 7 tane kalp şartına bağlıdır. Ve nefs tezkiyesine başlamak da 7 tane kalp şartına bağlıdır. Ruhun Allah'a doğru vücuduna olarak yola çıkması da 7 tane kalp şartının varlığına bağlıdır. Bu 7 tane şart oluşmamışsa kişi hiçbir zaman mümin olamaz. 7 kalp şartı nedir? Kalbimizin içine Allah-u Teala'nın ekinliği alarak ifatı koyması. Nefsin kalbine idraki önleyen ekinlik isimli sünnetullahı oradan alıp onun yerine idraki sağlayan ifatı Allah-u Teala'nın yerleştirilmesi. 3. kalp şartı Allah'ın sünnetullahının o kişinin kalbine başka bir maksatla ulaşması. 3. 4. kalp şartı bu ulaşan sünnetullahın o kişinin nefsinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirmesi. 5. kalp şartı o kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Altıncı kalp şartı, o kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala'nın açması. Yedinci kalp şartı, kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Öyleyse yedi tane şartın oluştuğu bir kalp söz konusuysa o noktadan itibaren nefs tezkiyesi mümkündür ancak. O noktadan itibaren o kişinin iman şartlarını vücuda tamamlama, vücuda getirmesi, bütünlemesi söz konusudur. Ve bunlar olmadığı takdirde o insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse kişinin mümin olmasını sadece inanç şartlarına bağlayanlar burada büyük bir yanılgının içindedirler. İman şartları kişiyi mümin kılmaz. Mümin olmanın temel esaslarını inanç şartları oluşturduğu halde kişi inanıyor diye, o yedi tane şartla inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi inanç şartlarının yanı başında vasıf şartlarının oluşmasına bağlıdır. Bu vasıf şartlarının oluşmasıyla da kişi yedi tane kalp şartının var olması halinde geçerli olan bir sonuca ulaşır. Yani yedi tane kalp şartı yoksa kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Kişi hiçbir zaman Allah'ın gösterdiği hedeflerden hiçbirisine ulaşamaz. Öyleyse insanoğlunun Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde müesseseleri yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hayrın ve şerrin ne olduğunu yerli yerine oturtabildiğimiz zaman ancak bu bilmeceyi çözeriz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi hayrın ve şerrin ayrı ayrı açılarından incelediğimiz zaman bütün bu güzellikleri yerli yerine oturtmamız mümkün olur. Ve görürüz ki hayır Allah'tandır ama şer insanların nefslerindendir. Öyleyse hayır ve şerri bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanların hayır ve şer işlediklerini görürüz. Yalnız hayır işleyen insanlar var mıdır? Evet. İhlas makamına ulaşan ve selah makamına ulaşan herkes sadece hayır işler. Neden? Çünkü nefslerindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Yok olduğu için onların nefsi de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları zaten ruh hüviyetindedir. Ruhları da nefsleri de sadece hayrı talep ettikleri için, aklın iki müşaviri de hayrı talep ettiği için bu kişi sadece hayır işleyebilir. Bu sebeple başkalarına hayır gibi de görünse, şer gibi de görünse bu kişilerin bütün davranışları onlara sadece derecat kazandırır. Neyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir ama geldiği zaman onunla meşgul olmadığı bir vaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sırada kendisine gelen insanların daha çok değer verdiği misafirler var. Ve Allah-u Teala diyor ki onunla da meşgul olmalısın. Amayla da meşgul olmalısın. İşte burada sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir yanlış yapmış gibi bir düşünceye kapılıyor insanlar. Oysa ki onun o amayla yani körle meşgul olmamasını Allah yaptırıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu sebeple öyle yapmadığı için insanlar onun da derecat kaybettiğini zannediyorlar. Oysa ki o hiçbir zaman derecat kaybetmemiştir. Ona böyle bir olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için derecat kaybeden bir şer olay değildir. Çünkü kendi iradesinden kaynaklanmıyor. Kendi isteğiyle onu yapmıyor. iradesinin hiçbir rolü yok. Ona bunu yaptıran Allah-u Teala. Niçin yaptırıyor? Başkalarına bir ders olsun diye. Yani eğer böyle bir olay olmasaydı Allah-u Teala bütün sahabeye bu istikameti bir ders vermeyecekti. Vermiş olmayacaktı. Bunu sebep iddiaz ediyor Allah-u Teala. Aslında olayı vücuda getiren bizatihi Allah, hedefi sahabeye, yani insanlara göre değerli olan devrin eşrafıyla daha çok ilgilenmek yerine ilgilenmeye layık olan Allah'ın dostlarına gerekli saygının, sevginin ve güzel bir davranış biçiminin gösterilmesi istikametinde. Öyleyse Allah-u Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bu olay birçokları için şerre benzer bir hüviyet taşıyor. Ama aslında şer olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufta, Allah'ın tasarrufu ise ona hiçbir zaman derecat kaybettirmez. Yani onu sorumlu kılmaz. Diyor ki Allah-u Teala onların, peygamberlerin sorumluluğu yoktur yaptıklarından. Çünkü hiçbir şeyi kendilerine yapamazlar. Olayların yapılmasını seçme hakkı onlarda mevcut değildir. İşte bütün bu güzellikler Allah-u Teala'nın indinde insanları bir sebep ve sonuç ilişkisine getiriyor. Hayır ve şer bu açıdan tamamen şekillenmiş oluyor. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti kullarından layık olanlara verir. Kime hikmet verilmişse onlara büyük hayır verilmiştir. Hikmet sahiplerine beraber bakalım. Ulul Elbab makamı, bir de İhlas makamı hikmetin birinci ve ikinci kademelerini ifade eder. Ve hikmet iki kademedir. Hikmetin birinci makamında, Ulul Elbab makamında da, hikmetin ikinci makamında, yani İhlas makamında da sadece hayır kazanılır. Hayırdan başka bir şey kazanmak mümkün değildir. Neden? Çünkü o kişinin nefsi de hayrı ister, ruhu da hayrı ister ve her iki müessese de yalnız hayrı istediği için o kişi sadece hayır işleyebilir. İşte böylece sadece hayır işleyen bir insanla karşı karşıyayız. Bu sebeple Allah-u Teala hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Hepinizin o büyük hayır sahiplerinden biri olmanızı, sadece hayrı işleyecek bir seviyeye yükselmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi, hayır ve şer istikametindeki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.
2: Ülkemizde de değişik bu konuda değişik fikirler var. Siz de inşallah Kur'an-ı Kerim ışığında hikmeti anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn, İhdinâ s-sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Hikmet, Allah-u Teala'nın büyük hayır ifade eden bir müessesidir. Diyor ki, kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Yani hikmetin bir vasfı hayrın sahibi olmaktır. Bir insan ne zaman hayrın sahibi olur? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. Ancak daimi zikre ulaşıldığı takdirde insanlar hayrın sahibi olurlar. Öyleyse
3: muhtevaya baktığınız zaman hikmetin temel muhtevasının hayrı daimi olarak kazanmak olduğunu görürüz. Kim hayrı daimi olarak kazanır? Hulüzel bak kademesi, ihlas kademesi ve salah kademesi. Hulüzel bak ve ihlas kademeleri, yani 26 ve 27. basamaklar hikmetin birinci ve ikinci kademeleridir. Salah ise hikmetten ötesini gösterir. Öyleyse hikmetin birinci standardı hayrın sahibi olmaktır. Peki hikmetin ikinci standardı nedir? Hikmet hüküm, hakim, bu kelimelerin üçü de aynı kökten geliyor. Öyleyse hikmet müessesesi hüküm sahibi olmayı gerektirir. Ulu'l-Elbab kademesinde zemin katı hükmüne sahip olunur. İhlas kademesinde 7 tane gök katının hükmüne sahip olunur. Ve hikmetin birinci ve ikinci kademesi burada tamamlanır. Ötesi hikmetin de ötesidir. Öyleyse hikmetin üçüncü safhasına bakalım. Bunun adına tezekkür diyoruz. Tezekkür sahibi olmak. Tezekkür, daimi zikirden kaynaklanan bir müessesedir. Ve konuyu fikir olarak bir insan değerlendirdikten sonra o fikrin derinlerine dalmayı başarabildiği zaman mütefekkir unvanını alır. Tefekkür eden, fikir üreten, düşünen, düşünüp sonuçlara varan insan. Ama kim olursa olsun bütün mütefekkirler hudutlu insanlardır. Çünkü insanın aklı zanla hareket etmiyorsa bildiğin sınırlar içinde kalmaya mahkumdur. Ama mütezekkir öyle değildir. Mütezekkir, mütefekkirin ulaştığı yere ulaşıp da cevap alamadığı bir noktaya geldiğinde Allah-u Teala mutlaka ona yardım ederek onun ufkunu genişletir. Öyleyse mütefekkir ve mütezekkir arasında temelde farklılık vardır. Mütezekkir ufku bitmeyen insandır. Ufku daraldığında, ufku kapandığında Allah-u Teala ona ihtiyacı olan ulaşamadığı noktanın anahtarını verir. O kapıyı açar. Kişi yeni bir dünyaya kavuşur. Yeniden ufku genişler ve o ufkun sonuna kadar gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ve kendi düşünceleriyle varlıklardan çıkardığı sonuçlarla ulaşır. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman muhtevaları birer birer ortaya koyuyoruz. Bakıyoruz ki hikmet müessesesi daimi zikre dayalı. Allah-u Teala hikmetin kademesini en güzel şekilde Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, sizlerden birisini sizlere resul olarak gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, anlatsın diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye ve size hikmet öğretsin diye. Ve öyle şeyler anlatsın diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Hikmetin ötesini de anlatsın diye. Öyleyse muhtevayı yerli yere oturttuğumuz zaman gördüğümüz şey şurası, hikmet kitabın öğrenilmesinden sonraki bir kademedir. Öyleyse hikmet neyi ifade eder? Buraya baktığımız zaman 28 basamağa ait olduğu yerlere oturtuyoruz. İlk 14 basamakta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tilaveti diyor. Allah'ın ayetlerinin öğrenilmesi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girebilmesi için o kişinin 14 basamaktan sonra 7 basamak daha gitmesi lazım. 21. basamakta

ve zemin katı gösterilir. Zemin katın hükmüne varacak derecede, zemin katta yakin hasıl edecek derecede bilginin sahibi olur. Bu bilgi hem ilmi ihata eder, hem irfanı ihata eder. Öyleyse hikmetin sahibi kimdir? Hikmetin sahibinin temel özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açık olmasıdır. İkincisi kalp kulağının açık olmasıdır. Bu ikisinin neticesinde de kalbindeki fıkıh hassasının Allah'ın emrettiği ölçüde çalışır olmasıdır. Dikkat edin. Eğer hikmete ulaşamazsanız fıkıh hassası kalbinizdedir ama çalışmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra diyor ki Allah-u Teala onların kalplerinde fıkıh hassası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde Sem'i isimli görme hassası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde Basar isimli görme hassası vardır. Ama onunla göremezler. Basiretleri kapalıdır. Onlar hayvanlardan daha çok felaketedirler. Öyleyse hikmetin vasıtaları nelerdir? Hikmetin vasıtaları kalp yüzüdür, kalp kulağıdır ve fıkıh hassasıdır. Bu üç tane hassa kalbin görmesi, kalbin bilmesi ve kalbin fıkıh etmesi. Kalbin idraki. Bu idrak başka bir idraki benzemez. Buradaki idrakta ufkun ötesi vardır. Buradaki idrakta fiziğin ötesi vardır. Buradaki idrakta baş gözünün ulaştığı yerler değil, kalp gözünün ulaştığı yerler duruma hakimdir. Öyleyse bir insanın kalp gözüne dikkatle bakın. O kalp gözü öyle bir idrak meclisini ifade eder ki bu fiziğin ötesidir. Öyleyse hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi fiziğin ötesini görebilen, fiziğin ötesinde ki konular için Allah'tan bilgi alabilen insandır. Öyleyse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne diyor? Es'elû ehlen zikri in küntüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul elbab zikir ehlidir. Ulul elbab kimdir? Hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ulul elbab'ın tarifini Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetleri veriyor. Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o iller ve kullarım var ya, onlar Allah'a hep zikrederler diyor. Öyleyse Allah'ı devamlı zikreden insan kimdir? Zikir ehlidir. İşte hikmetin bir işareti mutlak olarak zikir ehli olmaktır. Zikir ehli olmak sadece daimi zikrin sahibi olmak anlamına gelmiyor. Başkalarının bilmediği hususları Allah-u Teala'dan öğrenerek, Allah-u Teala'dan sorarak onlara anlatmak ve onlara öğretmek kulun içerisine giriyor. Öyleyse burada tezekkür yetkisi var. Bu insanlar öyle insanlardır ki hikmetin muhtevasına göre Kur'an-ı Kerim'de meseleye baktığımız zaman hikmet sahiplerinin durumunu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Biz onlardan imamlar kıldık.
mürşitler kıldık.

emrimizle, bizden aldıkları emirlerle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye diyor. Onlar sabrın sahibi oldukları için bu yetkiyi onlara verdik diyor. Sabrın sahibi olmak ne demek? Kişinin nefsindeki bütün afetleri yok etmiş olması, ruhunun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinin kalbine monte etmiş olması demek. Öyleyse nefsinin kalbinde kişinin Allah'ın bütün güzellikleri yerleşmiş, ruhun bütün hasletleri afetlerle beraber nefsindeki sabırsızlık afeti gitmiş, hasletlerle beraber ruhundaki sabır hasleti gelmiş, nefsinin afetleri bırakıp hasret haline dönüşen dünyasında yerini almış. Öyleyse kimdir hikmet ehli? Hikmet ehli, hikmet sahibi olan kişi nefsindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insandır. Sonra kimdir hikmet ehli kişi? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilen kişidir. İşte hikmet üç tane yakin kademesinden ikincisini ihtiva eder. Birinci kademe ilmel yakin. İkinci kademe aynel yakin. Üçüncü kademe hakkul yakin. İşte bir insan kalp yüzü açılmadan ve kalp kulağı açılmadan hikmetin sahibi olamaz. Bu mümkün değildir. Ama hikmetin vasıflarını da hikmetin vasıfları olarak görmek yanlıştır. Hikmetin vasıfları vardır. Kalp yüzü hikmetin bir vasıfıdır. Kalp kulağı hikmetin bir vasıfıdır. Kalpteki fıkıh hastasının çalışması hikmetin bir vasıtasıdır. Bu vasıtaların üçünün beraber oluşması lazım. Bu üçünden en önemlisi üçüncüsüdür. Fıkıh edebilmek. Fıkıh edebilmek, hükme varabilmek anlamına gelir. Bunun için kalp gözünden istifade eder, görme hastasından istifade eder. Bunun için kalp İşitme hastasından istifade eder. Yani hikmete ulaşan bir kişiye Allah Teala zemin katın sırlarını gösterdiği zaman zemin kat hakkında o kişinin hiçbir suali kalmaz. O ana dergahı dahil olmak üzere bütün dergahları görmüştür. Ana dergahtaki altın para kümesini görmüştür. Ana dergahta onarlık insan sıralarını önlerinde Kur'an-ı Kerimlerle birlikte görmüştür. İnsan ruhlarının onarlık sıralar teşkil ettiğini. Hazreti Ebu Bekir'in orada müderrislik yaptığını görmüştür. Allah Teala ona buradan zemin katından itibaren yükselmenin nasıl, hangi şartlarda devam ettiğini, nerede insanların yan yana dizilerek secde haline girdiklerini, hangi kapıdan sırat-ı müstakime ulaştıklarını göstermiştir. Bu bir altın kapıdır. Üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1 metreden daha biraz daha geniş, tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde tokmağı falan olmayan, insanlar, insan ruhları sağ kanat vidisinden başlayarak oradan uçarak geçmeye başladıkları zaman kendi kendine otomatik olarak açılan bir kapı bu. Öyleyse daha biraz yukarısına bakıyoruz. Zemin katın en önemli dergahının orada 7. kata kadar sadece secde ederek çıkan 7. katın 7 aleminde görevlerini yapmaya başlamış olan insanların olduğunu görürüz. Ve orada zamanın halifesi onların müderrisliğini yapmaktadır. Öyleyse iki ayrı grubun varlığın söz konusudur. Bu söylediğimiz hususlar hakkında biz bilginin görerek, Allah-u Teala göstererek evvela konuya sokar kişiyi, sonra her gösterdiği şeyin manasını açıklar. İki, kişi ne yapmıştır? Görmüştür. Kişi ne yapmıştır? Duymuştur.
Ondan sonra ne oluyor? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde o konuyla alakalı olan ayetleri açıklar. Görerek, duyarak ve okuyarak kişi hüküm sahibi olur. En asgari seviyede zemin kat hakkında hükme varamayan insan hikmet sahibi olamaz. Öyleyse bir insanın hikmet sahibi olmasının birinci vasfı hüküm sahibi olmasıdır. Peki burada aynen yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakini kişi kalp kulağı, kalp gözü açıldığı zaman aşar ve aynen yakinin sahibi olur. Hikmet kademesi aynen yakin kademesidir. Ulul elbab ve ihlas makamlarını kapsar. İşte ulul elbab'da sadece zemin katın gösterildiği bu kişi nefsindeki o %9 oranındaki karanlıklar da yok olduğu zaman yeni bir hüviyet kazanır ve ona birinci gök katından itibaren bütün gök katları birer birer gösterilir. Hangi katta hangi işlemler yapılıyor, hangi katta el öpülüyor, insan ruhları havuzlarda su arılıyor, hangi katta secdeler yapılıyor, hangi katta çeşit sıbkatullah oluyor ve fetih nasıl gerçekleşiyor ve yedinci katın 7 tane aleminde hangi işlemler yapılıyor, Allah-u Teala kişiye bunların hepsini gösterir. Yedinci katın en son alemi olan Sitre-i Münteha'ya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son makamıdır. Dikkat edin. Burada kişi aynen yakinin sahibidir. Hikmet makamında hiç kimse hakkül yakinin sahibi olamaz. Hakkül yakin için hikmeti açmış olmak gerekir. Hikmetin bütün kademelerini tamamlayabilen kişi bu noktadan itibaren hikmetin sahibi olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde kim daimi zikre ulaşmışsa o mütezekkir olur. O zikir ehli olur. O hudutlarını Allah-u Teala'nın kendisine yardımla aşabilen bir insandır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e ve işaretler alıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ayetleri, Kur'an'daki ayetleri muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor Allah-u Teala. Ve muhkem ayetler konusunda Allah-u Teala bu kadar söylüyor. Müteşabih ayetlere gelince diyor, onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar, kötülük olanlar, bu ayetleri diledikleri istikametli yoruma tabi tutarak, zaten bilmeleri imkan olmayan bu ayetlerin mahiyetini bilmeleri imkan olmayan bu kalbinde zevk olan insanlar, bu ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutarak, insanların arasına nifak sokmak isterler. Sonra devam ediyor Allah-u Teala. Dinde kökleşmiş olan Rasul Yunus'a derler ki Ya Rabbi biz inandık ve emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ve ayet şöyle bitiyor. Bu Rasul'un da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. İşte tezekkür edebilen kişi ulul elbab'tır. Öyleyse hikmet sahibi olan bir insan tezekkür yetkisinin sahibi olmalıdır. Bu tezekkür onun ufkunun tamamlandığı yerde Allah-u Teala'nın ona
yeni bir ufuk açması şeklinde tecelli eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir insan kalp yüzü açılmışsa Allah-u Teala ona mesela mürşidini göstermişler. Ondan başka bir şey görmediyse kişi, bu kişi hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Bu kişi hikmetin hükmüne sahip değildir. Bu kişi hikmetin sadece vasıtasına sahiptir. Kalp yüzü açıktır. Kalp daha da açık olsun, Allah Teala bu kişiye bir şeyler de söylesin. Eğer asgari zemin kat hakkında hüküm sahibi olamazsa, bu kişiye Allah-u Teala'nın o söyledikleri şeyler de onu hikmet sahibi kılmaz. Hikmet sahibi olmanın bir başka vasfı daimi zikirdir. Kişinin bu zikir sebebiyle mütezekkül olmasıdır. Yani tezekkür edebilmek zikir ehli olmak mümkündür. Zikir kelimesi, tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Mütezekkir kelimesi aynı kökten geliyor. Daimi zikrin sahipleri ancak bu standartlara sahip olabilir. Öyleyse hikmet müessesesi bir piramit gibidir. Üç tane temel duvarı vardır. En üst noktada birleşen üç tane temel duvar. Birinci duvar hüküm sahibi olmak. İkinci duvar mütezekkir olmak. Allah-u Teala'dan ehli zikir olarak ilmi almak ve başkalarına o ilmi öğretmek. Üçüncü duvar hayrın sahibi olmak. Sonsuz bir şekilde hayır işlemek. Bir insan ne zaman sonsuz hayrın sahibi olur? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursa. Öyleyse bir insanın sonsuz bir şekilde hayır kazanabilmesi hayır sahibi olduğunu gösterir. Bu ise daimi zikirden aşağı asla zahir edemez. Bir kişi ancak daimi zikre ulaştığı zaman hayrın sahibi olur. İşte hikmet sahibi o insandır ki ona sonsuz hayır verilmiştir. Muhtemaya baktığımız zaman sağlam vasıflarla hikmet müessesesinin başka bütün müesseselerden ayrıldığını görüyoruz. Hikmet sahibi hayrın sahibi olmak mecburiyetindedir. Yani daima hayır işleyen, yalnız hayır işleyen bir insan olmak mecburiyetindedir. Neyi gerektirir bu? Daimi zikrin sahibi olduktan sonra o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğunu, yok olmasını gerektirir. Yani bütün hikmet sahipleri irşada ulaşmış olan insanlardır. İşte hikmetin bir özelliği irşada ulaşmış olmaktır. Öyleyse üç tane duvar üzerine yükselttiğimiz hikmet meselesi ayrı ayrı cepheleriyle başka cephelerde oluşturacaktır. Bunlardan bir tanesi hikmet meselesinin irşada ulaşmış olan insanlarla takip ettiğini görüyoruz. Peki hikmetin ötesi irşad etmek yetkisinin verilmesiyle başlar. Hikmetin ötesi irşadın, irşad olma işleminin bitmesi demektir. Bir kişi irşad olma müessesesini ne zaman gerçekleştirir? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Daimi zikre ulaştığı an bu gerçekleşir mi? Hayır. Daimi zikre ulaştığı an nefsinde hala %9 nispetinde kişinin karanlıkları vardır. Ama ona rağmen o kişi hikmet basamağının sahibidir. Hangi açıdan? Hayrın sahibi olma açısından. Bu kişi hayrın sahibi midir? Evet. Neden? Çünkü bu kişi
daimi zikre ulaşmasına yakın bir safhada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğine göre onun hiçbir ameli ona derece kaybettirebilecek bir hüviyet artık taşımaz. Nefsinde hala 109 afetler olsa bile fizik davranışları, fizik vücudunun sadece hayırları ihata etmesi sebebiyle o kişiye daimi hayır kazandıran, derecat kazandıran bir müessesidir. Hayırla şerrin ayrımını yaptığımız zaman, seyahatla hasenatın ayrımını yaptığımız zaman aynı olayla karşılaşıyoruz. Hayır bize bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Hasenat o da derecat kazandıran bütün olaylardır. Günah bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Seyyiat bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse hayır ve şer istikametinde meselemize baktığımız zaman bize devamlı derecat kazandıran olayların sahibi olmak zorundayız. Hikmetin sahibi olabilmek için. Çünkü hikmetin tanımlanmasında hayır temel basamağı oluşturuyor. Öyleyse bu hayrın muhtevasına girebilmek için ne lazım? Kişinin irşada ulaşmış olması lazım. Hadi şimdi sizinle beraber 14 asır geriye bakalım. Sahabe hikmet sahibi miydi? Sahabe hikmetin sahibiydi. Yetmez. Daha sonraki kademede hepsinin hikmeti de açtığını görüyoruz. Hikmetin ötesine geçtiğini görüyoruz. Öyleyse sahabenin sahip oldukları kırata, kırat biliyorsunuz altının değerlenmesi, hepsi 24 kırattı. Yani ulaşılabilecek olan en değerli seviyeye hepsi ulaşmışlardı. Başka bir ifadeyle onlar sadece hikmetin sahibi değildiler, hikmetin de ötesine geçmişlerdi. İşte hikmetin sahibi oldukları ve hikmetin ötesine geçtikleri bir açıdan nefslerindeki afetlerin hepsini yok ederek irşada ulaşmış olmalarıyla mümkündür. Hepsi irşada ulaşmış mıydı? Hepsi irşada ulaşmıştı. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet kelimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, size itaat etseydi, bundan çok zarar gördünüz. Belki de lanetini uğrardınız Allah-u Teala'nın. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Dolayısıyla hikmetin muhtevasına baktığımız zaman irşada ulaşmanın temel vasıflardan bir tanesini oluşturduğunu görüyoruz. Böyle bir dizaynda irşat meselesinin oluşması için kişinin hikmetin ötesine taşmasıyla hikmetin içinde bulunmasının anahtarı nedir? Ne zaman Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ederse o kişi hikmetini tamamlamıştır. Hikmetin ötesine geçmek için Allah-u Teala tarafından hazır bulunmuştur. Muhtevasında ne var? Muhtevasında irşada ulaşmış olması var. Muhtevasında hayrın sahibi olması var. Muhtevasında tezekkür ehli olması var. Muhtevasında Allah-u Teala'nın aynen yakin kademesinin sahibi olmak var. İşte böyle bir insan içi yani nefsinin kalbi pür nur olmuş bir insandır. Tamamen nefsin afetlerinden kurtulmuştur. İrşada ulaşmıştır. Nefsinin kalbi sadece
ruhunun hasretlerinin hepsini def edip, nefsinin afetlerinin hepsini def edip, ruhun hasretlerini muhtevasına almış ve yarasalarla dolu olan karanlık mağara Allah'ın nurlarıyla tamamen aydınlanmıştır. İşte böyle bir noktada kişi hikmetin sonuna ulaşır. Görüntüler itibariyle neyi ifade eder bu? Yedinci katın yedinci aleminin de sonsuza kadar görülmesini ifade eder. O kişiye fetih kapısı gösterilmiştir. Kader ucuları gösterilmiştir. Ümmül kitap gösterilmiştir. Başka alemler gösterilmiştir. Zikir ucuları gösterilmiştir. Sitetül müntaha gösterilmiştir. Ve sitetül müntaha ile birlikte yokluk gösterilmiştir. Yokluğun ötesinde Allah'ın zatı hariç. İşte kişi aynel yakinin ikinci kademesindedir. Aynel yakinin birinci kademesinde ne vardı? Zemin katın hükmüne sahip olmak vardı. Aynel yakinin ikinci kademesinde ne var? Yedi tane gök katının hükmüne sahip olmak var. Yedi katın bütün sırlarının çözülmesi var. Ne zamanki kişi tövbe-i nasuha davet edilir, o kişi hikmeti tamamlamıştır. Hikmetin ötesine geçmek için ehil hale gelmiştir. İşte hikmetin ötesi için Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh hikmetin sonu. Hikmetin sonu, hikmetin sonu. Bu son noktaya dikkatle bakın. Çünkü burada artık o kişinin sadece içi değil, dışı da pür nur olacaktır. Kim Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediği sözleri tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlarsa o kişinin başının üzerinde Allah Teala salah nurunu oluşturur. Kimin başının üzerinde salah nuru oluşmuşsa işte o kişinin sadece içi değil dışı da pür nur olmuştur. Hani Yunus'un dediği gibi içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. İşte böylece Yunus'un söylediği gibi kişinin içi dışı pür nur oluyor. Burası hikmetin daha ötesidir. Burası salah makamıdır. Öyleyse hikmet meselesinin muhtevasına başka açılardan da bakmak gerektiğinde hikmetin sahiplerinin başka özelliklerini göreceğiz. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki hikmet Allah'a teslim olmayı gerektirir. Hikmetin mutlakasında teslim olmak asıldır. Kişi 21. basamaktan sonraki 1. velayet makamında yani fenafillah makamında ruhunu Allah'a teslim eder. Bu kişi hikmet sahibi midir? Hayır, değildir. 4. makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eder muhsinler makamında. Bu kişi hikmet sahibi midir? Hikmet sahibi olanın özelliklerine kavuşmuştur. Fakat henüz daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet sahibi olamamıştır. Ve ne zaman daimi zikre ulaşırsa o zaman artık hikmet sahibidir. Şimdi böyle bir noktada bu kişi hikmetin birinci makamının sahibidir. Bir eksiği vardır. Nefsini henüz Allah'a teslim etmemiştir. Fakat bu insanın daimi zikrin sahibi olmasıyla nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi arasında sadece gün farkı vardır.
aylar, yıllar gerekmiyor. Çünkü nefsinin kalbinde sadece 109 karanlık kalan bu insan, daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki zilmani kapı, o kişi ölene kadar artık hep kapalı kalacaktır. Öyleyse bu karanlık kapıdan, zilmani kapıdan o kişinin nefsinin kalbine karanlıklar dolması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Allah'ın nurları o kişinin kalbine girecek, kalbi işgal edecek, bir daha da kalbin hiçbir noktası kararmayacaktır. Bütün karanlıklar dışarı atılmış olacaktır. Yani bu noktadan itibaren kişi daimi zikre ulaştıktan sonra artık o kişinin ulul elbab makamından ihlas makamına ulaşması, söylediğim gibi bir gün meselesidir, belki saat meselesidir. O kadar kısa zamanda kişi ihlasın sahibi olur. Şimdi bu insanların özelliklerine bakalım. İhlasın sahibi olan kişi hangi standartları yaşar? Bu insan Hazül Azim'in sahibi olmak yolundadır. Bu insan kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden bir insandır. Bu insan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan bir insandır. Zaman bakımından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan bir insandır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açısından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan insandır. Çünkü etrafındaki insanlar, onun milleti veya dünya Kur'an-ı Kerim'in mütevasına tabi olmasa bile o kişi için bunun hiç önemi yoktur. O emirleri Allah'tan alır ve mutlaka tatbik eder. Anlamı daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olur. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le hangi farzları indirmişse o farzların hepsini mutlaka yerine getirir. Öyleyse benim ülkemdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in bazı farzlarını gerçekleştiriyorlar, bazı farzlarını gerçekleştirmiyorlar. Dünya İslam alemi Kur'an-ı Kerim'in bazı farzlarını gerçekleştiriyor, bazılarını hiç aldırmıyor bile. Ben de öyle yaparım, onlar gibi yaparım demez. Madem ki der Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farzlarını koymuştur. Benim zamanımdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, beni alakadar etmez. Ben Allah'ın bütün farzlarını mutlaka yerine getiririm. Hikmet sahibi insan, bununla da yetinmeyen insandır. Hikmet sahibi insan, daha öteye geçer. Ve hikmet sahibi insan, Kur'an-ı Kerim'in farzlarını, tüm farzlarını yerine getirdikten sonra, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yerine getirir. Bir nevi farz hüviyetine giren sünnetlerinde. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı çok zikredenler için, ki daimi zikir bu mütevanın içindedir, ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Hikmet sahibi bir insana göre çok daha evvelki bir kademeyi ifade ediyor bu sünnetlere tabi olmak. İşte o kişi sünnetlerin bütününe tabi olur. Tıpkı sahabe gibi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu sahabe için? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz onlara karşı yine de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olursunuz. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olmak, zaman açısından tabi olmak, daimi zikrin sahibi olmak demektir. İşte bir insanın daimi zikrin sahibi olması demek, her saniye Allah'ın ismini mutlaka en az bir kere o kişinin söylemesi demektir. Öyleyse iç dünyasında sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar eden bir insan. İşte bu insan sünnetullah'a tabi olmuştur. Sünnetullah'a tabi olduğu zaman zikir ehli olur. Biliyorsunuz ki kainatta Allah'ın ismini tekrar etmeyen
hiçbir zerre yok. Bu tekrar gayri iradi olduğu için Allah Teala onun adına zikir demiyor, tesbih diyor. Her elektron kendi lisanıyla, bizim anlayamadığımız bir lisanla Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar eder. İşte onların sonsuz tekrarına bir insanın iradesiyle paralel gelmesi halinde, paralelliği sağlaması halinde o kişi zikir ehli olur. Arada hiç aralık bulunmaksızın o kişinin iç dünyasında yankılanan bir ses, iç sesi sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar etmektedir. İşte bu hikmetin vasıflarından bir tanesidir. Daimi zikir. Hikmetin muhtevasına ulaştığımız zaman demek ki ayrı ayrı cephelerden ayrı ayrı standartlar buluyoruz. Hikmetin sahipleri kurtuluşa ulaşmış olan insanlardır. Ama her kurtuluşa ulaşmış olan insan, cennet saadetini alan insan hikmet sahibi değildir. Öyleyse hikmetin sahibi ruhunu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırmış olan insandır. Ama her ruhunu Allah'a ulaştıran insan hikmetin sahibi olmaz. Nefsin kalbini yarı yarıya temizleyen bir insan Allah'ın evliyası olur. Ama hikmet sahibi olmaz. Hikmet sahibi olabilmesi için gerekli vasıflar henüz onda yeşermemiştir, oluşmamıştır. İşte önemli olan o vasıfları hikmet açısından kazanabilmektir. Bir insan hayra ulaşmadıkça her yaptığı işlem, her yaptığı amel ona derecat kazandıran bir hüviyet taşımıyorsa o kişi hikmetin sahibi olamaz. Öyleyse hikmetin vasıtalarıyla hikmetin vasıflarını birbirinden ayırmamız lazım. Hikmetin vasıtası nedir? Kalp gözüdür. Hikmetin vasıtası nedir? Kalp kulağıdır. Hikmetin vasıtası nedir? Kalpteki fıkıh hassasıdır. Bunların hepsine sahip olan insan hikmetin vasıtalarının sahibidir. Öyleyse hikmetin vasıtalarının sahibi olan bu insan hikmetin sahibi olur mu? Hayır. Vasıtanın sahibi olan kişi hikmet sahibinin yaşadıklarını bazen Allah-u Teala'nın özel ihsanıyla yaşar. Allah-u Teala ansızının kalp gözünü açar, bir şey gösterir. Başka bir zaman başka bir şey gösterir ve ona bazı şeyler de söyler. Ama bu söyledikleri normal standartlarda o kişinin en azından zemin katı hakkında hüküm sahibi olmasını sağlamıyorsa o kişi hikmetin sahibi olamaz. O kişi sadece hikmetin vasıtalarına sahiptir. Vasıtaya sahip olan kişi sonuca sahip değildir. Şöyle bir misal vereyim. Kapınızın önünde araba var. O araba sizi bir yere götürebilecek olan bütün özelliklerin sahibi. Hikmetin vasıtasına sahipsiniz. O hedefe ulaşmak için gerekli vasıtanın sahibisiniz. Ama o arabaya binip de size hedef gösterilen yere ulaşmadıkça vasfı kazanmadınız. O şehri gören, onun hakkında hüküm sahibi olan bir insan değilsiniz. Vasıtanız var ama o vasıtayı kullanarak o hükmün sahibi olmamışsınız. İşte hikmetin müessesi yapısında hüküm sahibi olmak asıldır. Hikmetin müessesi yapısında ehli tezekkür olmak asıldır. Hikmetin müessese yapısında bu muhtevadan hareketle bir yerlere varmak asıldır. Yani hüküm sahibi olmak, hayrın sahibi olmak, tezekkür, ehli tezekkür olmak üç ayrı piramit duvarını oluşturmak demektir. Bunlar asıldır.
duvarları, temel duvarları ifade eder. Havacılığın ötesinde de yine bir takım vasıf şartlarının kişi sahibi olmalıdır. Kur'an'ın bütününe tabi olmak bu vasıf şartlarından bir tanesidir. Allah'a teslim olmak bu vasıf şartlarından bir başkasıdır. Bir insan Allah'a teslim olmadıkça hikmet sahibi olamaz. Hikmetin temel vasfında teslim gerçek rolü oynuyor. Bu teslim o kişinin sonsuz bir hazza ulaşmasını temin eder. Bu teslim o kişinin kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmesini intihac eder. Ve hikmet sahibi olan kişi ilmel yakini aşmış, aynel yakinin sahibi olmuş bir insandır. Ve iki sistem arasında vasıta farkı kesindir. Kalp göz açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça, kalp iki fıkıh hastası çalışmadıkça o kişi hikmetin sahibi olamaz. Öyleyse insanlar zannedebilirler ki bir insanın kalp gözü açılınca o kişi bir şeyler görür. Hikmetin sahibi ne yapar? O da görür. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar diye düşünebilir. Böyle bir insan Allah'ın sözlerini işitebiliyorsa düşünülür ki hikmet sahibi ne yapıyor? O da Allah'ın sözlerini işitiyor. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar. Ve kalbindeki fıkıh hastası A konusunda çalışan bir insan o kişi için başkalarının düşündüğü bu kişi ne yapıyor? Kalbindeki fıkıh hastası çalışıyor. Falanca konuda ben çalıştığına şahit oldum. Hikmet sahibi ne yapıyor? Onun da fıkıh hastası çalışıyor kalbinde. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar. Hayır, aynı şeyi yapmıyorlar. İki insandan bir tanesi hükmün sahibi. Diğeri değil. Zemin kat hakkında da değil, yeni gök kat hakkında da değil. İki insandan bir tanesi hayır sahibi. Her yaptığı fiil mutlaka derece kazanmasını artırılıyor. Öteki değil. Öteki hayırın sahibi değil. Onun yaptıklarında bazıları hatalı, bazıları düzgün ve her yaptığı hareketin arkasından hayır kazanmıyor. Bu insanlardan birincisi Allah'a teslim olmuş, ruhunu da teslim etmiş, fizik vücudunu da teslim etmiş, nefsini de teslim etmiş. Ama ikinciye Allah-u Teala kalp gözünü ve kalp kulağını hediye olarak vermiş. O insan belki ruhunu, belki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Belki sadece ruhunu Allah'a teslim etmiş. Ama üç teslimini de gerçekleştirememiş. Öyleyse teslimler tamamlanmadıkça o kişi hikmetin sahibi olamaz. Hikmetin birinci makamı teslimden evvel bir şey ifade ediyor. Ama teslim olmanın sonuçlarına baktığımız zaman bir insan fizik gücünü Allah'a teslim ettiği zaman artık onun bütün davranışları ona hayır sağlayan bir hedefe ulaşmıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikre hemen ulaşacaktır. Arkasından da ihlas makamının sahibi olacaktır. Öyleyse böyle bir insanda hikmet meselesi ait olduğu standlarda oturmuştur. Öyleyse kim hikmetin sahibidir? Ulul Elbab 26. basamak hikmetin sahibidir. Kim hikmetin sahibidir? İhlas makamı hikmetin sahibidir 27. basamak. Bu 26 ve 27. basamaklar hikmetin sahibi olmayı ifade eder. 28. basamak salah makamı hikmetin de ötesini ifade eder ve ihata eder. Hikmetin temel özelliği irşada ulaşmaktır. Hikmetin ötesinin temel özelliği irşad etme yetkisine ulaşmaktır. İkisinin arasında farklılık var. Birisi hala ders alıyor, dersinin son noktasına gelmiş ama başkalarını irşad etmek yetkisi kendisine verilmemiş. İşte hikmet bu kademeyi ihata eder. Başkalarına
bir şeyler öğretecek hale ulaşmıştır kişi, ama Allah Teala tarafından daha tövbe-i nasuha davet edilmemiştir. Yani irşada ulaşmıştır ama irşad etmeye ehil olduğu tescil edilmemiştir. Tescil edildiği noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Tescil edildiği noktada tövbe-i nasuha davet edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır galip bir ihtimalle. Ve o kişi irşad edilmiş olan bir kişi olmanın ötesine geçmiş, irşad etmeye ehil sayılmıştır Allah-u Teala tarafından. Mürşit olmuştur. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir de irşad makamının sahibi olursa, o kişi muhteva olarak irşadı aşmıştır, irşad olunmayı aşmıştır, irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte bundan 14 asır evvel tüm sahabe irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmıştı. Ve onlar hikmetin ötesinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi hepsi için şunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe var ve ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olanlar var. Sahabeden sonra gelen nesil tabiini oluşturuyor. Sahabeye tabi olanları. Ensara da, muhacirlere de, hepsine tabi olunmuş. Kimlere tabi olunmamış? Münafıklara tabi olunmamış. Öyleyse ensar ve muhacirin tabi olunanlar. Hepsi irşad olma makamını aşmışlar. İrşad etme makamına ulaşmışlar. Allah-u Teala tarafından vasıfların sahibi kılınmışlar. Hikmet kademesini aşmışlar. Hikmet kademesinin ötesi neyi gösterir? O kişilerin Hazül Azim'in, Fezül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olduklarını. Hikmetin sahiplerinde de fevz, ücret ve haz en üst noktada mıdır? Hazül Azim'le ifade edilmese bile Hazül Ekber, Fevzül Ekber diye ifade edilebilir konu. Ama azim kelimesi sadece ihlas makamı için kullanılıyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse hikmetin bir işareti, hikmet sahiplerinin Fevzül Ekber'in, Hazül Ekber'in ve Ecrül Ekber'in sahibi olmalarıdır. Her açıdan bu insanlar en güzel standartların sahibi olmuşlardır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediği kişilere dikkatle bakın. Bunlar irşad olmayı aşmışlar, irşad etme noktasına ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip insanları Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edilenlerdir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde onların, yani sahabenin, Fevzül Azim'in de sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Başka bir ayette onların Ecrül Azim'in sahibi olduğunu da söylüyor. Böylece sahabeye baktığımız zaman hikmetin ötesinde bir grup görüyoruz. Hikmetin ötesi. Hikmet sahipleriyle hikmetin ötesinin müşterek tarafları aslında pek çok. Hikmet sahipleri de, hikmetin ötesi de sabrın sahipleridir. Hikmet sahipleriyle hikmetin ötesini hikmet açısından ayıran şey nedir? Salihler hikmetin ötesini temsil ederler.
muhlisler ve ulul elbab hikmetin kendisini temsil ederler. Ama hem hikmet sahipleri hayır sahibidir, hem de hikmetin ötesi hayır sahibidir. Vasıfları itibariyle hikmet sahipleri de müzekkirdir. Salahın sahipleri de, hikmetin ötesinin sahipleri de yine müzekkirdir. Onlar aynı zamanda ehli zikirdirler. Hikmetin sahipleri de, hikmetin ötesi de. Görünüyor ki bir insanın hikmet sahibi olması sadece kalp gözünün açılmasına, kalp kulağının açılmasına bağımlı değil, birçok başka vasfı da beraberinde getiriyor. Öyleyse bir insan kalp kulağı açıldı diye, bir insan kalp kulağı, kalp gözü açıldı diye hikmet sahibi olamaz, hikmetin vasıflarının sahibi olabilir. Böylece hikmet müessesesinin ne olduğunu detaylarıyla Allah Teala sizlere anlatmamı nasip kıldığı için sonsuz şükranlarımı Yüce Rabbimize sunarım huzurlarınızda ve Allah Teala'nın hepinizi hikmet sahibi kılmasını ve hikmetin de ötesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Nezü billahi mineşşeytanirracim. La rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bugün niyet amelden üstündür muhtevasını açıklamak istiyoruz. Niyet İslam'da amelden üstündür. Şimdi çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. 15 yaşında sorumluluğunu hissetmiş Allah'a karşı ve başlamış görevlerini yerine getirmeye. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşamış. 5 vakit namazını kılmış. Her Ramazan ayında orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Parası var, hacca da gitmiş ve sık sık da kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyerek. Bu kişi, sevgili kardeşlerim, size şimdi soruyoruz, cennete girer mi? Tabii bu İslam'ın 5 şartı, kafalarında yer edin insanlar, tabii gidersen bize İslam'ın 5 tane şartını saydın. İslam, Allah'a teslim olmak demektir ve 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat verdik, zekatımızı da veriyoruz, hacca da gittik. Sıkta La ilahe illallah Muhammed

gördük diyorlar. Evet, sevgili kardeşlerim, biz eski köye yeni adet getiriyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatın aynını getiriyoruz. Şu unutulan İslam'ı getiriyoruz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Böyle zannedenlerin artık zannetmemeleri için bir görev üstlendik. Allah-u Teala tarafından bir görev verildi bize. Sizlere Kur'an hakikatlerini anlatma görevi. Sevgili kardeşlerim, bizi artık tanıyorsunuz. Şu Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, doğru dürüst okuyamayan birisi çıkmış. Diyor ki, siz İslam'ın 5 şartıyla hepiniz sadece cehenneme gidersiniz. Bundan daha ukala bir adam olur mu? Sevgili kardeşlerim, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırmak ukalaysa ve onların hayatı da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmışsa, o zaman ukala mı dersiniz? Hangi kelamı bizim için kullanırsanız kullanın, biz bu konuda bunları söylemekle mükellef olduğumuz için hiç ne yazık ki susmayacağız. Öyleyse ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Niyet amelden üstündür. Gerçekten mi? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Öyleyse sadece bir niyettir. Ama amelden üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine garg etti. Rahmetine garg etti. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraber gelir. Rahmetle fazlın gelişi ise mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Sadece bir niyet. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela mefhumu muhalifinden gidelim. Kim cehenneme girer? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme girer. İyi ama biz böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç duymadık. Sen bizi atalarımızdan bize bu ilmi veren 500 küsür senedir bize ilim öğretenlere karşı mı geliyorsun? Hayır, biz kimseye karşı gelmiyoruz. Sadece Allah'ın
bizi seç.

de bize öğrettiği Kur'an ilmini bugünkü din adamlarının bilmediği Kur'an ilmini sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bilmemekle de onları suçladığımızı sakın zannetmeyin. Onlar üniversiteleri bitirdiler. Onlar doçentlik tezleri hazırladılar. Profesör oldular. Ama onlara Kur'an hakikatleri öğretilmedi ki sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara öğretenler de Kur'an hakikatlerini bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. Öyleyse başından başlayalım işin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi muhakkak surette gideceği yer cehennem olan birisidir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette şüphesiz bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha, onunla mutmain olurlar ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları mutlu eder diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ve şöyle söylüyor neticede, mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer ne zaman cehennemdir? O insanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamadıkları takdirde en kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde insanların gidecekleri yer gördünüz ki cehennemdir. Kim bu insanlar? İnnellezîne la yercûne likâena diyor. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı
dilemeyenlerdir diyor. Kesinlikle dilemeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar basit ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi gelin şu zata bakalım. 80 yıl yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Gördünüz ki kimsenin kaçacak bir yeri yok. Ya Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın cennetine ehil olur ya da dilemez. O zaman gideceği yer cehennemdir. Şimdi iki insanı karşılaştırıyoruz. Birisi 40 yıl yaşamış, 50 yıl yaşamış, hiç Allah'ın ibadetlerini yapmamış. Ama bir gün ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, sen de evliya olursun. Bu evliya olma lafı onun çok hoşuna gitmiş. Ve de dilemiş, ya Rabbi demiş, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Senin lütfun, keremin boldur. Benim de kalbime sana ulaşma talebini ver. Ben sana mutlaka vasıl olmak istiyorum. Nasıl bir insan ermiş evliya olacaksa, işte öyle ben de sana ermiş olan bir evliya olmak istiyorum. Kalbinden sıcacık bir taleple Allah'a ulaşmış, bir hafta sonra da ölmüş. Bu kişi Allah'ın cennetine girer sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennet onundur. Felaha erenler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Sadece dileyenler cennet saadetine ulaşacak olanlardır. Diğerleri Allah'ın cennetine giremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın cennetine girmek Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bir tarafta niyet gördünüz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da kısa bir zaman sonra ölmüş. Bir niyetin sahibi. Öteki 65 yıllık bir amelin sahibi. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer, dilemeyen cehenneme gider ifadesinin matematik sonuçlarına bakalım. Kur'an-ı Kerim 2 ayet-i kerimesinde cennete girenlerle cehenneme girecek olanlar arasında farklılığı açıklamış. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminun 102'de Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa, onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin cennete girecek oldukları kesin. Fera, cehennemden kurtuluş demek. Ve bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin 103,
Ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri kıyamet günü yapılacak olan mizan karşılaştırmasında, ki herkes kendi hayat filmini kendisi görecektir. Kimin sevapları fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer ise cehennemdir. Şimdi kimlerin günahları fazladır, kimlerin sevapları fazladır? Gelin ona beraberce bakalım. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: ey iman edenler, takva sahibi olun. Anlıyoruz ki bu iman edenler, Allah'a inananlar henüz takva sahibi olamamışlar. Allah'a inanmak kimseyi takva sahibi kılmaz. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemedikçe hiç kimse takva sahibi değildir. Burada ey iman edenler takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olmamış olan amel olanlara sesleniyor. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Diye buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmanın hükmü neydi? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Bu hangi takva? Birinci takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, şirkte olanlar da cehenneme gidecekler. Öyleyse bu ayetteki takva ilk takvadır. Cehennemden kurtaran takva. Yedi safhanın birincisiyle bir insan cehennemden kurtulabiliyor. Şirkten kurtulduğu için, takva sahibi olduğu için o kişi cennete girecek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte kalacaktı ve cehenneme gidecekti. Öyleyse bu birinci takvadır. İnsanı cehennemden kurtaran takva. İşte bu takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Şimdi bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi oluyor. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi onlara sesleniyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an
Eğer kalpten bir talep söz konusuysa, Allah'ın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar sıfırlanır. Yani bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer. Gideceği yerde Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince sevapları günahlarından fazla olduğu için mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi hiç amelde bulunmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda da Allah-u Teala'nın bu kanunu derhal yürürlüğe girer, kişinin günahları örtülür. Günahlar örtülürse, sevapları, bir tek derecelik sevabı olsa bile, sevapları o kişinin günahlarından çok olduğu cihetle bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi, Allah Teala bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür ve kiramen katibin melekleri derhal o kişinin günahlarını örter. Örterse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir niyet sebebiyle hiç amelinin olmadığını kabul ediyoruz. Şimdi amelleri olan 65 yıl amelleri olan kişinin durumuna bakalım beraberce. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin ne yazık ki gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Neden değildir? Allah Teala Kehf suresinin 103-405. ayetlerinde diyor ki, onlar diyor, en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Ve diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiğine göre kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Onların diyor Allah-u Teala, amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a milaki olmayı inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Allah'a ulaşmayı inkar eden, yani Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemeyen bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir ortamda durum nedir? Böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü kazandığı amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gidiyor. Farklılığı acaba gösterebildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor. 65 yıl amel yapan bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sıfırlanıyor.
Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah-u Teala tarafından taltif ediliyor, mükafatlandırılıyor. Nasıl? Günahları örtülerek. Günahları örtülen kişinin mutlaka günahları sıfır olduğuna göre kazançları, kazandığı derecedir, kaybettiklerinden mutlak olarak fazla. Fazla olanların da gideceği yer müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince felah, Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya günahlarınız sevaba çevrilecek, ya da evvela örtülecek, sonra sevaba çevrilecek. Daha sonraki kademede o kişi mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaştığı zaman bir de günahları sevaba çevrilecek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, bir insanın bir hedefe yönelmesi, mutluluğu yaşaması ne yazık ki mümkün değil. Ne dünya hayatında mutlu olabilir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, ne de ahirette cennete girebilir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Dünya üzerinde de mutsuz bir hayatı sürmek zorundadır. Öyleyse hem günahlar cephesinden baktık, hem sevaplar cephesinden baktık olaya. Allah-u Teala Nebe Suresinin, affedersiniz, Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular diyor. Yani gidecekleri yer cehennem. Sadece müminler hariç diyor. İşte o müminler takva sahibi olan müminlerdir. Onların da gidecekleri yerin cennet olduğu bir defa daha anlatılıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Kim bu insanlar? Takva sahipleri. Bir diğer açıdan amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. Burada da o kişinin dünyada da ahirette de onların müjdeleri vardır ifadesinden, onların dünyada mutlu olduktan başka gidecekleri yerin cennet olduğu da kesinlik kazanıyor. Kim bu kişi? Amin olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve böylece takva sahibi olmuş. Takva sahibi olduğu an şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuş. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Hangi ayet-i kerime gereğince
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki vellezine iştenebut tagute en yabuduha enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor onlar taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarıma, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Niyetin, Allah'a ulaşma niyetinin bir insanı Allah'a kul etmeye yeterli olduğunu, mutlak olarak o kişinin Allah'ın cennetine gireceği neticesini buluyoruz. Onlar, Allah'a kul olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olmanın birinci aşaması, ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, Allah'ın cennetine de giremez. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahiplerinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin gördüğünüz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi var, hem de daha sonra o kişi yaşarsa mutlaka cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir, birinci kat cennetin sahibidir. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracak. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapamadan ölse gördük ki bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Diğeri ise 65 yıllık ibadetine rağmen o ibadetleri karşılığında kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacağı cihetle, boşa gideceği cihetle o kişinin amelleri onu kurtaramıyor. Açık bir şekilde Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka cennete gireceğini, yani bir dileğin cennete girmek için kesin olduğunu, mutlak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diğer kişi içinse
Allah'a ulaşmayı dilemediği için onca ameli bir şey ifade etmiyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz hepinizi Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatına çağırırız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Farz mı? Gördük ki menibine ileyhi ve ettekuhu dediğine göre Allah-u Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediğine göre farz. Zümer suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ve Allah'a ulaşın. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm el azabe sümme la tumsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a münib olun ve sonra da Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Demek ki Allah-u Teala'ya münib olmamız, ona yönelmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabede Allah'ın bu farzlarının gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Burası İslam'ın 3. basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 1. ve 2. basamakları geçmiştir, 3. basamağa ulaşmıştır. Sahabe bundan sonra mürşitlerine ulaştılar. O zaman başka bir sual. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala farz diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aminettekullâhe vebtegu ileyhine vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin diyor. Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin.

Sonra da Allah'a mülaki olun. Bu Allah'a geri dönüş, dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi lazım gelen bir vecibe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Allah Teala'nın mürşidine ulaşmayı farz kılması gördük ki bir vaka. Seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iste diye Allah Teala emrediyor. Birinci takvanın sahiplerine, ikinci takvanın sahibi olmaları gerektiğini emrediyor. İşte bu ikinci takvada mürşide ulaşıp tabiyet yatıyor. Gördük ki üzerimize farz. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesi gireyince. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Mü'min Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde affedersiniz, diyor ki, Habibim orada sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse, peki böyle bir olayda ne olur? Biatla birlikte ikinci kat cennetin sahibi olunur. Biat etmek farz olduğuna göre, farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin de tabiyetini gerçekleştirdiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını gördük. Öyleyse ikinci kademe de farz. Mürşide tabiyet farz ve bütün sahabe gerçekleştirmiş. Maide 35'e göre farz, fetih ona göre bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulmak mutlak olarak bütün insanlar için mümkündür ve dünyada en kolay elde edilen bir şeydir. Daha kolayı yoktur. Çünkü sadece bir dilek bizi mutlak olarak cennetin sahibi kılar. Öyleyse bu bapta bütün sahabenin Allah'ın üzerlerine farz kıldığı tabiyetini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Farz olduğunu da görüyoruz. Bu, İslam merdiveninin ikinci safhasıdır. Tabiyetten sonra ise ruh vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Bu yolculuk, o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İyi ama bu kişi namazı sevmiyor. Allah ona sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman karnı o kadar fazla acıkıyor ki oruç da tutamıyor. Allah ona mutlaka oruç tutmayı mümkün kılacaktır. Mutlak olarak o kişiyi oruca karşı dayanıklı yapacaktır. Hangi konuda kişinin eksikliği varsa mutlak olarak giderilecektir ve olay tamamlanacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Muhteva açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ki birinci kat cennetimi size vereyim. Sonra diyor mürşidinize ulaşın, 14. basamakta ikinci kat cennetim de sizin olsun. Ben ulaştırırım sizi mürşidinize diyor. Sizin ulaşmanız gerekli değil. Ben sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Tabi olanların da mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları kesin ve Allah Teala ulaştırıyor onların ruhlarını kendisine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Felaha ermişler, hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe sözün en güzeline tabi olmuş ve hidayete ermiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluktur, bir mecburiyettir ve hepiniz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu dileğin sahibi olduğunuz takdirde o zaman ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere bir farklı neticeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamak sizin bir talebinize bağlıdır. Bu talep sizin Allah'a ulaşmayı dileme talebinizdir. Öyleyse Allah için olun sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşın. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın cennetine mutlaka giresiniz ve niyetin amelden üstün olduğunu anlayasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Her şeyin en güzeliyle hemhal olduk. Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah delalette olanları bırakır diyor. Kendi hallerine bırakır. Dilediği kişiyi dalalette bırakır. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır, hidayete erdirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve hidayete ermekse Allah'ın ulaştırdığı sonuçtur. Bu
niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Niyet amelden üstündür diye bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Sağ olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yani tüm İslam ülkelerinde hep peygamber akla geliyor. İnsanlar devamlı Resul ve Nebi kavramını karıştırıyorlar. İnşallah bize Resul ve Nebi'nin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetleri şu altında anlatırız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. İlahiyat fakültelerimizde akaid diye bir ders okutuluyor. Akaidin temel umdesinden başlamak istiyorum. Akaidde birinci faktör şöyle: bütün Resuller Nebidir, bütün Nebiler de Resuldür. İkinci konuya ulaştığımız zaman Resuller kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen ve şeriatın sahibi olan peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Onlar Resullere verilen kitapların tatbikatını yaparlar. İşte akaidin iki temel verisi bunlar. Bir teki hariç hepsi yanlış. Doğru olan ne? Sadece bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Bu doğru. Bunun dışındaki bütün sözler yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Akaid bütün resuller nebidir diyor. Ana realitede Kur'an-ı Kerim'e göre bütün resuller nebi değildir. Akaid'de deniyor ki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bir defa bütün resuller peygamber olmadıkları cihetle ayrıca bütün resullere kitap verilmediği kesindir. Yalnız nebi olan resullere kitap verilmiştir. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü iki ayrı cepheden birden kendilerine hükümdür. Bir, bütün Resuller nebi değildir. Bu açıdan kendilerine hükümdür. İki, bütün Resullere Allah-u Teala kitap vermemiştir. Nebi olan Resuller kitap almışlardır. Bir de nebilerin bulunmadığı devirlerde halifelikle Allah'ın görevli kıldıkları resimler kitap almışlardır. Allah-u Teala onlara kitap yazdırmıştır. Ama peygamber olmayan resimlere Allah'ın yazdırdığı kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı hükmünde olmamıştır. Bu da akaidin başka bir hatası. Yani resimlere verilen, resimleri peygamber olarak kabul ettikleri cihetler Resullere Allah-u Teala'nın yazdırdığı kitapların hepsinin şeriat kitabı olduğu iddiasında var. Bu iddia bütünüyle tutarsızdır. Gelelim Nebiler hakkında söylediklerine. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyor. Akaid Kur'an-ı Kerim'de tamamen tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Öyleyse akaid meselesine dikkatle baktığınız zaman dört tane konunun üçünün Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düştüğünü görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte size bir faydasız ilim ki ne öğretenler kurtulabilir, yani Allah'ın cennetine girebilir, ne de bu ilimi onlardan öğrenenler kurtulabilirler, Allah'ın cennetine girebilirler. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir, cehennemdir, sadece cehennemdir. Öyleyse bu kadar çok yanlışın vücuda geldiği bir ortamda biz de sadece bu akşam Resuller ve Nebilerden bahsedeceğiz.
yanlışlardan biri sizlerine tutacağız sadece. Nebi kimdir? Nebi bizim Türkçemize çevrildiğinde peygamber anlamına gelen bir kelime. Türkçe'de bir peygamber kelimesi var. Bu Arapçadan gelmemiştir. Acemce'den gelmiştir. Ama peygamber deyince neyin kastedildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamberdi. Son nebiydi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kimlerden nebidir diye bahsetmişse nebi diye bahsettiklerinin hepsi Allah'ın peygamberleridir. İşte Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nebi olarak değerlendirdiği bütün bu isimler, bunların hepsi bizim dilimizde peygamber kelimesinin tam karşılığına uymakta. Hepsi zamanlarının peygamberiydi. Ama Allah-u Teala Resul dediği zaman sadece nebileri kastetmiyor. Elbette bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. Çünkü Allah Teala aynı nebiler için onların izahatlerini doğrulamıştır. Hem nebidirler, nebi oldukları için de mutlaka aynı zamanda Resul'dürler. İşte Kur'an-ı Kerim bu istikamette Allah-u Teala'nın nebilerinin peygamberler olduğunu ifade buyuruyor ve bu peygamberlerin aynı zamanda da risaletle görevli olduklarını görüyoruz. Resul irsal edilen, gönderilen anlamına gelen bir kelime. Nebi de Allah'tan alarak başkalarına bildiren anlamına gelen bir kelime. Öyleyse bunların isim farklılığı değil önemli olan, Allah'ın kendilerine verdiği görev. İşte nebilerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki o içinizden hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. O Resul'dür ve o nebilerin hatemidir. Hitam bulmasını temin eden nebilerin mührüdür. Sonuncusudur. Son nebidir. Manası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmeyecektir. Peygamberlerin sonuncusudur. Nebi Resullerin sonuncusudur. Son peygamberdir. Ve gerçekten 1400 seneden beri Allah Teala artık dünyaya peygamber göndermemiştir. Bundan sonra da göndermesi asla söz konusu değildir. Şimdi ilk yanlış buradan başlamaktadır. Allah Teala'nın bu ifadesi aslında gayet açık bir ifadedir. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O

Çünkü bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim de hem nebi olarak hem Resul olarak adlandırılmaktadır. Ama eğer bir itham bulma, bir mühür olma, hatem olma söz konusuysa o hatem-ül enbiyadır. Dikkat edin, hatem-ül Resul demiyor, hatem-ül enbiya diyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Bizim din adamlarına gelince o madem ki nebilerin sonuncusudur, öyleyse Resullerin de sonuncusudur diyorlar. Neye dayalı olarak söylüyorlar? İşte demin bahsettiğim o ilimdeki yanlış yüzünden. Bütün nebiler Resul'dür diyorlar. Aynı zamanda da bütün Resuller nebidir diyorlar. Bütün nebilerin Resul olduğu Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uyuyor. 4 tane ifadeden sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e uygun. O bu. Bütün nebiler aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama onlar bütün Resuller de nebidir diyorlar. Tabi hal böyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da son Resul'dür. Son nebidir. Öyleyse bütün Resuller nebi olduğuna göre kendisinden sonra da başka nebi gelmeyeceğine göre aynı zamanda son Resul'dür diyorlar. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen bir yanlışa dayalı bir olgudur. Yanlışlık açık ve kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resullerin sonuncusu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin mührü, nebilerin sonuncusu. Nebiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hitam bulmaktadır. Nitekim bu husus Tevrat'ta da ifade buyurulmuştur. Denmiştir ki incir ağacı artık meyve vermeyecek. Zeytinin gelmesi söz konusu. İşte İsrail kavminin nebileri bir incirin içindeki çekirdekler gibi yüzlerce nebi. Ama incir ağacı görevini bitirmiş, yerine zeytin geliyor. Bir tek peygamber. Zeytinin bildiğiniz gibi bir tek çekirdeği var. İncirin içerisinde ise yüzlerce çekirdekten oluşuyor. Ayrıca zeytin sulhu ifade eder. Ne demek istiyor Allah Teala bununla? Sulh müessesesi İslam'la gelecektir. Geleceksiniz ki yakın gelecekte dinler birleştirecektir. Ne manaya geliyor dinlerin birleştirilmesi? Dinlerin birleştirilmesi bütün dinlerin İslam temeline dayalı olarak bir araya getirilmesi demektir. İslam kelimesi teslim kelimesinden geliyor. Ve biz insanlar Allah-u Teala'ya teslim olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede teslimi farz kılıyor. Ve işte gelecekte, yakın gelecekte dinlerin birleştirilmesi ve inananları, Allah'ın dostlarını Allah'a teslim olma bayrağı altında bir araya getirmek söz konusudur. Biliyorsunuz ki şeytan Kur'an'dan evvelki bütün kitaplarda oynamayı başarmış. Oradaki ayetleri insanlara değiştirmeyi başarmış. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün temel umdeleri yok etmiş bu kitaplardan. Ama aslını unutmuş. Allah'a teslim olmak Tevrat'ta da var, Zebur'da da var, İncil'de de var. İblise bunları çıkartmayan Allah-u Teala bu son devrin işaretini de beraberinde veriyor. Son devirde bütün dinler birleştirilecektir. Allah'a teslim olma çatısı altında. Her dilde

Allah'a teslimin kendi lisanında bir karşılığı vardır. İşte İslam odur. Her dindeki teslim olma kavramının muhtevası. Ve bu Allah'ın bir Resulü tarafından, Mehdi Resulü tarafından gerçekleştirilecek olan bir dostlar. Bütün dinlerin birleştirilmesi, bir araya gelmesi, Allah'ın adamlarının Allah'ın tek bayrağı altında toplanması, bu olay sadece İslam ülkelerinden gelecek olan Allah dostlarının oluşturduğu bir orduyu ifade etmiyor. Bütün diğer ülkelerden de Allah'a teslim olmayı dileyen, başka dinlerin mensubu olup da kendi dinlerinde de teslimin asıl olduğunu gören herkes bu topluluğa katılacaktır. İşte Resul kavramının asıl hükmünü eda ettiği devre bu son devredir. Dünyanın bu son devresi. Bu üçüncü yanarından sonra bir asr-ı saadet olacaktır. Ve senelerce Allah'ın dostları bir muhteşem mutluluğun içinde yaşayacaklardır. İşte Allah-u Teala'nın Medine'lerle Resuller arasında büyük farklılıkları oluşturduğunu görüyoruz. Ne yazık ki zamanımızın din adamları bunlardan haberdar değil. Zaten haberdar olsalardı çoktan akaidin 4'te 3'ü yani %75'i yanlış olan hükümlerini doğruya çevirirlerdi. Ama hala bilmiyorlar. Öyleyse ilk sorudan başlayalım. İlk soru ne? Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle görevlenir. Bu aynen bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın nebi olarak değerlendirdiği, nebi diye isimlendirdiği bütün isimler peygamberliğin bütün özelliklerini taşımaktadır. Öyleyse onlar aynı zamanda Resul müydüler? Elbette Resul'dular. Çünkü Allah-u Teala bütün nebilerin aynı zamanda Resul olduğunu açık bir şekilde ifade buyurmuş. Zaten akaidde aynı şeyi söylüyor. Peki yanlışlık nereden başlıyor? Bütün Resullerin de nebi olduğu ifadesinden yanlışlık başlıyor. Bütün Resuller aynı zamanda nebidirler sözü yanlıştır. Kur'an'a uymamaktadır. Yani Resullerin içinde nebi olmayan, peygamber olmayan Resuller de vardır. Hatta Risaletle uzaktan yakından ilişkisi olmadığı halde Kur'an'da adına Resul denen insanlar da mevcuttur. Öyleyse bir peygamber olan, nebi olan Resulleri ifade ettik. Orada akaidle Kur'an'ın söyledikleri tamamen birbirine uyuyor. Ama bütün Resuller de nebidir dedikleri zaman burada büyük bir yanlışın var olduğunu söylüyoruz. İki türlü Resul var. Bir, nebi olan Resuller tamam bu Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uyuyor. İki, nebi olmayan Resuller. Bu da kendi içinde iki ayrı açıdan değerlendirilmelidir. Bir, Risaletle
uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan resimler. İki, Risaletle alakalı olan resimler. Ama peygamber olmayarak Risaletle vazifelendirilen resimler. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk açıklamasına bakalım. Kur'an'da adından Resul diye bahsedilen ama Risaletle uzaktan yakından hatta Allah-u Teala'yla bir ilişkisi olmayan insanlar da Kur'an'da Resul olarak geçmişler mi? Evet, geçmişler. İşte Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi bu açıdan bir açıklamayı getiriyor. Firavun diyor ki adamına, sen git Yusuf'a evlilerimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz ki Firavun bir kafirdi. Onun elçisi olan Yusuf'a giden kişi de bir kafirdi. Ve Allah-u Teala, bırakınız Allah'ın bir müminine, bir kafire bile Resul kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu bir vaka olduğuna göre başka bir kitaptan nakil yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den nakil yapıyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Resul adını verdiği kişiler çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bölümlerden bir tanesi bu. Kur'an'da kişinin adı Resul diye geçiyor. Ama Allah'ın elçilik göreviyle, Allah'ın sözlerini başkalarına bildirmek göreviyle görevlendirmesi mümkün olmayan, hatta küfür üzere olan bir insanın bile Kur'an'da Resul adıyla geçtiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir insanın Hazreti Yusuf'a haberci olarak gönderilen bir kişinin Allah'ın nebisi olması mümkün olabilir mi? Elbette olamaz. O zaman akaidin bütün nesiller aynı zamanda nebi bir sözü kendilerine içindir. Sadece nebi resuller aynı zamanda nebidirler. Öyleyse görülen odur ki Allah-u Teala'nın risaletle, yani emirlerini başkalarına bildirmekle vazifelendirmediği, böyle bir şeyin olmasına zaten o kişinin küfürde olması sebebiyle imkan da olmayan insanların da Kur'an'da Resul sıfatıyla yer aldığını görüyoruz. Böyleyse madde bir, bütün Resuller nebi değildir. Risaletle hiç alakası olmayan, hatta küfürde olan insanlar bile Kur'an'da Resul adıyla yer alabiliyor. Allah'ın risaletle vazifelendirdiği, başka insanlara Allah'tan aldığı bilgileri iletmekle vazifelendirdiği resuller de kendi aralarında ayrılıyor. Peygamber olmayan resuller de kendi aralarında ayrılıyor. Bunlardan bir kısmı melek resullerdir. Bir kısmı cin resullerdir. Öyleyse bir meleğin veya bir cinin nebi olması mümkün olabilir mi? Hiç kimse şimdiye kadar bir melek peygamberden, bir melek nebiden, bir cin nebiden bahsetmedi. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde de bir cin nebiden, bir melek nebiden bahsedildiğini göremezsiniz. Öyleyse
melek resimlerin varlığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki biz meleklerden de insanlardan da Resul seçeriz diyor. Seçildiklerine göre Allah'ın risalet vazifesiyle vazifeliler. Bu hedefi gönüllük olarak seçilmişler. Ama insan değiller. Bunlar melekler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz onlardan ikisini vazifelendirmiştik. Ama o kavimde tesirsiz kaldıklarını görünce onları bir üçüncüsüyle destekledik diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın hiçbir kavme üç tane peygamber gönderdiği görülmemiştir. Bunların Resul olduğunu ama melek olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözlerini ait olduğu yerlerde, ait olduğu standartlarda değerlendirmek mecbur değil. Bu ayet-i kerimede geçen üç kişi Allah'ın melekleridir. Bunlar Resul meleklerdir. Başkalarına emri tebliğ eden meleklerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe Miraç olayını gerçekleştirmek üzere çıkışı sırasında bir Resul'le karşılaştığını söylüyor. İşte o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'dır. Bir melek Resul. Ve Allah-u Teala orada o melek Resul'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşidi diyoruz. Herkes bir mürşide tabi olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de mürşidi vardı. O Cebrail Aleyhisselam'dı. Her sene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda bir mağaraya çıkardı. Ve 30 gün bazen 40 gün o mağarada kalırdı. Yanına kuru ekmek ve su alırdı sadece. İtikafa çekilirdi. 40 yaşına bastığı sene Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiseler içinde bir insan görüntüsüyle göründü. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki İkra oku. O da cevap verdi ben okumak bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam bunu söylerken bir adım atmıştı. Sonra ikinci adımı attı ve gene İkra dedi oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı cevabı verdi. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımını attı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştı. Onu kollarıyla sımsıkı kucakladı. Ve İkra bir ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku. Ve Allah'ın ceryanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Onu şiddetle sarstığı zaman kolları vücuduna dolanmış olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı Allah'ın cezbesine şiddetle sarsıldı. İlk cezbe geldi. Ve cezbe böyle başladı. İşte bu cezbe meselesinin varlığı bir Resul'den Cebrail Aleyhisselam'dan Allah'ın Nebisine, Nebi Resul'le bir başka Resul'e aktarmadır. Hiç kimse Cebrail Aleyhisselam'ın bir nebi olduğundan bahsedemez. Hiç kimse Hazreti Musa'ya irfanı talim eden, irfanı öğreten Hızır Aleyhisselam'ın bir nebi olduğundan bahsedemez. Öyleyse nebi Hazreti Musa'ydı. Ama Hazreti Hızır nebi değildi.
Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın nebileri, Allah'ın resulleri ayrı ayrı standartları oluşturuyor. Demek ki Allah Teala asırlar boyunca bir takım meleklere risalet görevi vermiş. Onları resul kılmış. Emirlerini tebliğ etmek için vazifeli kılmış. İşte Hazreti Lut'a gelen melekler de gene Allah'ın resulleriydi. Ona ulaştıkları zaman onların yemek yemediklerini gördükten sonra onların melek resulleri olduğunu anladı Hazreti Lut. Böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'de birçok defa Allah-u Teala'nın birçok kavimlere melek resuller gönderdiğini görüyoruz. Tebliğ ile görevlendirdiği, risaletle görevlendirdiği melek resuller. Olay bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala bir de cin resullerden bahsediyor. Buyuruyor ki, ey cin ve insan topluluğu, sizlere sizden olan, cinlere cinlerden olan, insanlara insanlardan olan resullerimiz, sizlere gelip de bizim emirlerimizi tebliğ etmediler mi? Sizlere cehenneme gideceğinizi söylemediler mi? Öyleyse cinlerin risaleti cinleredir. İnsanların risaleti insanlarıdır. Ama meleklerin de risaleti insanlarıdır. Cinlerin risaleti hiçbir zaman insanlara olmamıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde cinlerin birbiriyle konuştuğunu anlatıyor Allah Teala. Biz Kur'an'dan bahseden sözler söyleyen bir peygambere ulaştık diyor cinler. Söylediklerinin doğru olduğunu tespit ettik diyor. Ve cinlerden birçoğunun manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını görüyoruz. Öyleyse kendi resullerin ötesinde zamanın halifesine de, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın halifesiydi, zamanın imamıydı, hem de Nebi halifeydi, Nebi imamdı. Öyleyse tabiiyet meselesinde cinlerin o asrın en üst seviyedeki insanına doğrudan buraya tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi hilalları işitmişler, doğruluğu tespit etmişler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar ve İslam olmanın ilk adımını atmışlar. Bu cinlerden birçoğunun felah makamına kadar yükseldiğini görüyoruz. Görüyoruz ki aralarında resuller mevcut. Bütün resuller felah makamının sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu kademeye ulaştırmadan evvel daha alt kademede resulleri var mı? Risaleti tebliğ ile birlikte bütün resuller felahın sahibi midirler? Hayır, değillerdir. Nitekim Allah-u Teala'ya şunu söylüyor. Gaybı yalnız Allah bilir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah gaybı kimseye bildirmez. Rızaya ulaşmış resulleri hariç. Öyleyse resullerin arasında öyle resuller var ki bu resuller Allah'ın rızasına ulaşamamışlar. Yani ihlas makamına
ulaşamamışlar. Biliyorsunuz ki velayete ulaşmadan evvel rıza kademesi nefs-i emmare 1, nefs-i levame 2, nefs-i mutmainne 3, nefs-i mutmainne 4, nefs-i radiye 5, nefs-i mardiye 6. Nefs-i radiye Allah'tan razı olmak. Nefs-i mardiye Allah'ın rızasını kazanmak. Kim Allah'ın rızasını kazanırsa o kişi otomatik olarak tezkiye olur. 7. kademede tezkiye. Biliyorsunuz ki bunların her birinde nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmekle bu olaylar cereyan eder. Öyleyse 14. basamakta mürşidine ulaşan kişi 20. basamakta Allah'ın rızasına ulaşıyor. 21. basamakta tezkiye oluyor. Demek ki rıza müessesesinin başlangıç noktası Allah'ın rızası 20. basamakta oluşuyor. 21. basamakta kristalleşiyor. Tabiatıyla 21. basamakta kişi nefsini tezkiye ettiği sırada ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Ve ulaşmak teslimin gerçek sebebi. Bu sebeple birinci rızayı teslime oturtuyoruz. Aslında 20. basamakta olgunlaşan bir meyvedir. Allah bizden 20. basamakta razı olmuştur. Hemen arkasından Allah razı olduğu için nefs tezkiyesi gerçekleşir. Hemen arkasından ruhumuz Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Ama velayet kademelerinde Allah'ın rızası, azim rıza, ihlas makamında gerçekleşir. Fena makamı, beka makamı, zıyf makamı, muhsinler makamı, ullezzat makamı, ihlas makamı. Gene velayetin 6. makamı. Nasıl? Velayetten evvelki kişiyi velayete ulaşacak olan nefs kademelerinin 6.sında rıza oluşmuşsa velayet kademelerinin de 6.sında rıza oluşuyor. Allah-u Teala'nın bu azim rızasıdır. 4. kademede oluşan Allah'ın başka bir rızası var. Fizik vücuttan razı oluyor. 6. kademede de Allah-u Teala ruhumuzdan razı olmuş. Nerede? 21. basamaktan sonraki 1. velayet makamında, fena makamında. 4. velayet makamında fizik vücudumuzdan da razı oluyor. 6. velayet makamında nefsimizden de razı oluyor. İşte bunlar Allah'ın rıza makamlarıdır. Öyleyse Allah Teala bundan bahsediyor. Henüz salaha ulaşmamış olan birisini de Allah Teala Resul göreviyle görevlendirir. Onu olgunlaştıracaktır. O makama getirecektir. Oraya getirdikten sonra gayba ait sırlarını verecektir. Öyleyse halk arasında yanlış anlaşılan bir konunun daha burada düzeltilmesi gerekiyor. Diyorlar ki, 1. ayeti görme gereğince gaybı sadece Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez gaybı. Allah Teala gaybı Allah'ın bildiğini, Allah'tan başka kimsenin bilmediğini ama rızaya ulaşmış olan resullerine gaybı bildirdiğini söylüyor. Allah Teala'nın bize bu devirde bildirdiği şeyler, eğer meseleyi gerekli seviyede inceleyebilirseniz, başka hiç kimseye bu devirde anlatılması Allah tarafından gerçekleştirilmemiş olan şeylerdir. Ve bunlar söylediklerimiz bugün hiçbir kitapta yer almıyor. Hiçbir kitap sizlere açıkladığımız bu bilgileri vermiyor. Tam aksine bütün yazılmış olan kitaplar Kur'an'daki hakikatleri yok eden, onları yanlış istikamete
çeviren özellikler taşıyor. Ne diyoruz? Diyoruz ki bütün insanlar bugünkü kitapların tatbik edildiği İslam nizamında eksik bir şeriatın tatbikatını yapmaktadırlar. Bütün mezheplerde, mezhepsizler de yani Vehhabiler de eksik bir şeriat tatbikatı içindedirler. Eksikliklerde, eksiklik her şeyden evvel Allah'ın en büyük ibadet saydığı zikirde, zikir farzlar arasında, şeriatın koyduğu farzlar arasında mevcut değil. Eksikliklerde, eksiklik insanları cennet saatine götürecek olan temel emirlerde. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek farzlar arasında mevcut değil. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. Dalalette olanın da cehenneme gideceğini söylüyor. 10 ayet-i kerimesiyle mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu, 8 grup ayet-i kerimesiyle de dalalette olanın cehenneme gideceğini söylüyor. Ve mürşide ulaşmak farz olmak şöyle dursun, din öğreticileri diyorlar ki zamanımızda mürşid yoktur. Son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve irşad meclisi, insanlar tarafından yapılan irşad onunla kapanmıştır. Oysa ki ondan sonra bütün sahabenin Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye ve Hazreti Osman'a tabi olduklarını görüyoruz. Daha doğrusu Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını görüyoruz sırasıyla. Bunların adı mürşid halifeler, Hilafay-ı Raşid'in. Ondan sonra gelen neslinizde sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tabiyet yani mürşitler hep devam etmişler. İşte bu devam ettiklerini biz söylüyoruz. Bizden başka hiç kimse söylemiyor. Mürşide tabi olmanın farziyetini biz söylüyoruz. Bizden başka hiç kimse söylemiyor. Ve bunlar şeytanın öyle tuzaklarıdır ki bunları gerçekleştirmediğiniz zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Ve zamanımızın din adamları bütün insanlara davetiye çıkarmışlar. Cehennem davetiyesi. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşide ulaşmanıza gerek yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bütün insanları cehenneme tavsiye ediyorlar. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu da Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı biliyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ki mürşide ulaşmak aynı zamanda kişiyi dalaletten kurtarmaktan hidayete başlatmakla kalmaz, mümin kılar. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamaz. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an'daki bu emirlerini şu anda dünya üzerinde bizden başka hiç kimse tebliğ etmiyor. Bu emirlerin üçü de yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ki bu aynı zamanda nefsin tezkiyesini ifade eder, aynı zamanda fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder. Üçü de üzerimize farz kılınmış. Nefsin tezkiyesi 3 defa, fizik vücudun Allah'a kul olması 3 defa ama ruhumuzun düzelmeden evvel Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz kılınmış. Bu farzlar da şeriatın içinde mevcut değil. Daha sonra Allah'ın teslim emri gereğince fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olması gerektiğini görüyoruz. Farz kılmış Allah Teala. Nefsimizin de Allah'a teslim olması gerektiğini görüyoruz. Bu son ikisinin gerçekleşmesi cennet saadetine bir de dünya saadetini ilave eder. Öyleyse farzlar arasında var mı? Bunlar da yok. Öyleyse şeytanın tuzağına dikkat edin. Bu tuzak bütün insanları cehenneme götürecek olan bir, bütün insanları mutsuzluğa ulaştıracak olan şeytanın tuzağıdır.
Kur'an-ı Kerim indirilden bu tarafa 14 satırda bunları gerçekleştirmiş İblis. 14 asır evvele baktığımız zaman sahabinin Kur'an-ı Kerim'in bütününü uyguladıklarını görüyoruz. Onlar müşriklere tabi oldular. Onlar ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a ulaştırarak Allah'a teslim oldular. Önce Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainattaki en büyük müşriklere tabi oldular. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını ümmeti güç vücutlarında Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını ulaştırarak, fizik vücutlarının bedeflerini ise ahsen kılarak. Yani şeriatın içinde olması lazım gelen bütün farzları onlar Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu cihetle hep uyguladılar. 14 asır sonra bu farzların devreden çıkarıldığını ve bunun neticesinde bütün insanların cehenneme mahkum edildiğini, bütün insanların dünya saadetinden de mahrum edildiğini görüyoruz. Ve bu açıklamaları bu devirde sadece biz yapıyoruz. Rızaya ulaşan bir Resul olarak yapıyoruz. Biz gaybı bilmeyiz. Ama Allah-u Teala bize gaybın bir kısmını açıklar. Dilediği kadarını. İşte o dilediği kadarını biliriz ve sizlere de söyleriz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri, demek ki peygamber olmayan Resuller de yine iki kategoriye ayrılıyor başka bir açıdan. Rızaya ulaşan Resuller, rızaya ulaşmayan Resuller. Bir nebinin rızaya ulaşmaması mümkün olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil. Allah-u Teala'nın nübüvvetle vazifelendirdiği kulu, yani bir peygamber, hem evvelki rızaya, yani rızaya, hem ekmel rızaya, hem de azim rızaya mutlaka ulaşmıştır. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın nebileri öyle resullerdir ki ekber rızaya ulaşmışlardır. Diğer resullerin arasında ise rızaya ulaşamamış olanlar da mevcut. Zamanla gerçekleşecek bir oluyor onlar için. Açıklamalar ard arda geldikçe nebilerle resullerin farklı insanlar olduğunu daha açık bir şekilde anlıyoruz. Allah-u Teala Resullerle Nebiler arasındaki ayrımı başka bir açıdan daha gerçekleştirmiş. Nebileri bütün dünya için vazifelendirmiş. Bunlar aynı zamanda da Resul olduklarına göre Nebi Resuller, Nebi olan Resuller, Peygamber olan Resuller bütün dünyanın peygamberidir. Bütün dünyada bir tek peygamber yaşar. O peygamber hayatta olduğu sürece. Peki bu nebiler vazifelerini yaparken aynı zamanda dünya üzerinde başka resuller de var mıdır? Vardır. Her devirde bütün kavimlerde resuller olduğunu görüyoruz. Öyleyse peygamber olmayan resuller bütün kavimlere gönderilen resullerdir. Peygamberlerse bütün dünyaya gönderilen nebilerdir. Nebi resullerdir. Öyleyse demek ki peygamber olan resullerle peygamber olmayan resuller birbirinden temelde farklı, sayısal olarak farklı. Peygamber olan resul tektir. Ondan başka peygamber resul olamaz. Ama peygamber olmayan resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Gönderiliyor mu? İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki biz resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlere resuller göndeririz. Ve ardı kesilmeksizin göndeririz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ardı kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün kavimlere Allah-u Teala resul göndermiş.
Ama kavimlerdeki resimlerden birisi ölüyor. Öldüğü anda Allah Teala o kavimden başka birisini o kişinin yerine risalet görevine görevlendiriyor. Bu ikincisi de ölse, o öldüğü sırada bir üçüncüsünü, hayatta olanlardan birini yeniden vazifelendirecek Allah Teala. Öyleyse müminin kıtlarına baktığımız zaman resullerin bütün kavimlere gönderildiğini görüyoruz. Bir. Halbuki nebiler bütün dünyaya gönderilen tek kişidir. Bütün kavimlere gönderilen yüzlerce resul kendi kavminde görev yapmak üzere gönderilmiştir. Devam ediyoruz müminin kıtlarına. Bütün kavimlere resulleri geldiği zaman o kavimdekiler onları kabul etmediler. Onları reddettiler. Onları inkar ettiler buyuruyor Allah Teala. Bu noktada nebilerle resuller, peygamber olmayan resullerle peygamber olan resuller birbirine çok benziyor. Hepsi reddedilmiş. Allah Teala'nın vazifeli kıldığı, ister herhangi bir kavme gönderdiği veli resul olsun, evliya resul olsun, ister bütün dünya için vazifeli kıldığı nebi resul olsun, hiçbir resulü, hiçbir topluluk kabul etmemiş. Allah'ın nebileri evvela bir kavimde kendilerini kabul ettirirler, sonra bütün dünyaya yayılır, bütün dünyada o din yerlerine oturur. Allah Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği resulleri için olay öyle değildir. Her resul yalnız kendi kavmi için sorumludur. İşte Allah Teala buyuruyor: "Külli kavmin min hak." Bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor Allah Teala. İşte bütün kavimler için, her kavmin için en üst seviyede olan hidayetçi o kavme Allah'ın gönderdiği Resul'dür. O kavme gönderdiği Resul'dür. Allah-u Teala'nın bütün kavimlere Resul gönderdiği, sadece Mümin Suresinin, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde yer almıyor. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: "Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz." Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Demek ki kavmin bir kısmı Resul'e tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Bir kısmı Resul'ü reddetmişler ve dalalette kalmayı hak etmişler. İşte Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Biz bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye Resuller davas ederiz." Vazifeli kılırız. Onlara o Resulü göndeririz. Onlara Allah'ın ayetlerini anlatsınlar, okusunlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resullere tabi olmadan önce onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere resuller göndermesi sadece bir ayette geçmiyor. Allah-u Teala diyor ki: "Ve mâ künnâ muazzebîne hatta nebâse resûlen." Biz bir kavme, hiçbir kavme o kavme Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah-u Teala.
Yani bir kavmin cehennemde cezalanması, onlara cehennem azabının tattırılması ve bu dünyada da azaplandırılmaları şarta bağlı. Bu şart açık ve kesin bir olduğu ifade ediyor. Bu olgu açık ve kesin bir olgudur. O kavimde bulunan insanlar bu istikamette mutlak bir dizaynın sahibi olacaklardır. O kavimde bulunan insanlar bu resule tabi olacaklardır. Veya tabi olmayacaklardır. Ama hiçbir kavme, Allah'ın Resul göndermediği hiçbir kavme Kur'an-ı Kerim işaret etmiyor. Nereden biliyoruz işaret etmediğini? Çünkü Meryem Suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, içinizden hiçbiriniz kim olursanız olun, hangi devirde yaşarsanız yaşayın, hangi kabilede, hangi yerleşim biriminde yaşarsanız yaşayın, hepiniz mutlaka kıyamet günü cehenneme gideceksiniz diyor. Öyleyse bütün insanların kıyamet günü cehenneme gitmeleri kesin. Sonra ne oluyor? Uzun uzun anlatmıştık. Cehennemin sünnetullahı o resullere tabi olmayanları ayırıyor. Onların girdikleri cehennemden çıkması mümkün değil. Öyleyse kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecek. Kimler? Cehennemde kalacaklar. Kimler? Cennete gidecekler. Cehennemde kalanlar orada kalıyor. Cennete girenler de oradan çıkıp cennete giriyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Şu dünyada Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan, yaşamış olan, ölen ve hayatta olan ve ileride yaşayacak olan insanların hepsi mutlaka Allah'ın cehennemine gireceğine göre, bir kısmı da mutlaka cehennemde kalacağına göre, geri kalanlar da Allah'ın cennetine gireceğine göre, Allah-u Teala'nın Resul göndermediği bir kavmin en küçük bir insan topluluğunun olması mümkün değil. Hayata getirilen bütün insanlar mutlaka ya Allah'ın cehennemine ya da cennetine gireceğine göre, dışarıda hiç kimse kalmayacağına göre ve Allah-u Teala diyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Cehennem azabını tattırmayız. Dediğine göre olay kesindir. Ne kadar topluluklarsa hepsine Allah-u Teala Resullerini göndermiş. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi, cehennemdekilere derler ki diyor cehennem melekleri, sizlere, sizlerden olan Resuller gelip de size ayetlerimizi söylemediler mi? Öyleyse cehennemdekiler kimleri temsil ediyor? Bütün zaman partilerini temsil ediyor. Bir, çünkü cehennemde olduklarına göre mutlaka onlara Allah'ın Resulü gelmiştir. Gelmiştir. Çünkü gelmeseydi Allah onları cehennemine almayacaktı. Onlara azap etmeyecekti. Öyleyse Allah-u Teala bu insanlara azabı uygun gördüğüne göre Allah-u Teala ne diyor? Bizim sözümüzde hulf olmaz diyor. Neyi söylersek onu mutlaka yerine getiririz. Öyleyse Allah-u Teala söylüyorsa ki biz hiçbir kavme onlara Resul göndermedikçe azap etmeyiz ve insanlar cehenneme giriyorsa, iki ayrı grup oluşturuyorlarsa, bir grubu cehennemde kalıyorsa, bir grubu da cennete gidiyorsa, hem cennete girenlere hem de cehenneme gidenlere, yani bütün devirlerde, bütün yerlerde yaşayan herkese Allah-u Teala'nın Resul gönderdiği kesinlik kazanıyor. Ve Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz her kavme onların lisanlarıyla onlara emirlerimizi tebliğ etmek üzere Resuller göndeririz diyor. Her kavme
onların dilleriyle onlara hitap etsinler diye Resuller göndeririz diyor. Öyleyse her kavmin kendi dilini kullanan Resulleri gidiyor onlara. Öyleyse aynı anda Fransa'ya da Allah Teala Resul gönderiyor. Şu anda orada yaşıyor birisi. İngiltere'ye de gönderiyor. İngilizce konuşan bütün toplumlara o Resul gidiyor. Amerika'ya da gönderiyor. Türkiye'ye de gönderiyor. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamakta. Bu Resuller peygamber olmayan Resuller. 1400 senedir çünkü dünya peygambersiz. Öyleyse Mülk Suresinin 7-8-9-10. Ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısında toplanırlar. Ve cehennemde kalacak olanlar burunları sürtüle sürtüle cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri yani Allah'ın Resulleri gelip de cehenneme gideceksiniz. Allah'ın ayetlerini unuttunuz. Demediler mi? Onlar da derler ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulağımızdaki vakı almış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinde bulunsaydı, burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah-u Teala'nın bu nezirleri Allah'ın resulleridir. Ne kadar kavim var olmuşsa o kavimlerin hepsine Allah-u Teala'nın mutlaka bütün zaman parçalarında resullerini gönderdiğini görüyoruz. Öyleyse bu ayrımı şimdi yerli yerine oturtalım. Ne görüyoruz? Bir peygamber olan, nebi olan resuller var. Bütün dünyaya gönderiliyor. İki, peygamber olmayan, nebi olmayan, veli olan, Allah'ın evliyası olan resuller var. Onlar bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamberlerin yaşadığı devrede de Nebilerin yaşadığı devrede de bu Resuller gene var. Bütün kavimlerde bu Resuller gene var. Ama hangi kavmin içinde peygamber çıktıysa o kavimde o Resul var sadece. Resul ve Nebi olan var ama o kavme gönderilmemiş. O kavimle beraber bütün dünyaya gönderilmiş Nebi ama o kavmin dışındaki bütün kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamakta. Bir takım insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul ettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü o kavimde Allah'ın Resulü var. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i o methediyor. O Allah'tan aldığı emrin gereğince onun Resul ötesinde Nebi Resul olduğunu söylüyor. İşte kavimlerde, bütün kavimlerde, bütün devrelerde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlak olarak yaşamaktadırlar. Ve bir öldüğü zaman aynı kavimden bir diğeri aynı konuda Allah-u Teala'dan görev almaktadırlar. İşte Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gene aynı hakikatten bahsediyor. Biz diyor Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Ve Resullerimizi ardı arkası kesilmeyen bir şekilde ard arda göndeririz diyor. Resullerimizi ard arda göndeririz. Ve devam ediyor Allah Teala. Sizin hoşunuza gitmeyecek olan şeyler söylediği için o Resullerden bir kısmını reddettiniz. Bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala'nın Resul gönderdiği kesin. Ama peygamberi bütün kavimlere göndermiyor. Kavimlerden birinin içinde vazifeli kılıyor ama bütün dünya için vazifeli kılıyor.
Öyleyse Resullerle Nebiler burada çok kesin bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Resuller, Nebi olmayan Resuller, Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği yüzlerce Resulden bir tanesini teşkil ediyorlar. Ama sayıları yüzlerce ve bütün kavimlerde aynı anda insanlık kurulduğundan kıyamete kadar Allah'ın Resulleri yaşamaya devam edeceklerdir. Birisi öldüğü zaman yerine aynı kavimden, aynı dili konuşan bir başkası vazifeli kılınarak bu sonsuza kadar, kıyamete kadar böyle devam edecektir. Öyleyse burada Nebi Resullerle Nebi olmayan Veli Resuller arasında kesin bir farklılık var. Nebiler dünya için gönderilen, yaşadıkları devirde tek olan peygamber Resullerdir. Halbuki diğer Resuller bütün kavimlerde yaşamakta olan yüzlerce Resulü temsil ederler. Görüyorsunuz ki ikisi arasında büyük bir farklılık var. Nerede değişiklik? Allah-u Teala Nebi olarak tayin ettiği Resulü de bir kavmin içinden bu vazifeyle vazifelendirmiştir. Sadece o kavimde başka bir Resul yoktur. O Resulün görevini de yine o Nebi Resul üstlenmiştir. Ama o Nebi Resul bütün dünyanın Nebisidir. Bütün dünyanın Resulüdür. Aynı zamanda bütün o kavimlerde yaşayan Resullerin de Nebisidir. Yani o kavimlerde yaşayan bütün Resuller manevi bağlarla zamanın Nebisine tabidirler. İşte Kur'an-ı Kerim hakikatlerine baktığımız zaman Nebilerin yaşamakta olduğu devirlerde de bütün kavimlerde Resullerin yaşamakta olduğunu görüyoruz. Yaşamadığı devirlerde de yaşadıkları için bir de zaman açısından bir farklılık oluyor. İşte Nebi olan Resullerle, yani Nebilerle Nebi olmayan Resullerle Resuller arasındaki temel farklılıklardan bir tanesi zaman boyutları içinde de kendisini gösteriyor. Biliyorsunuz ki Nebi Resuller arasında fetret devirleri vardır. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yüz yıl sonra Hazreti İsa ortaya çıkıyor. Ve ikisinin arasında kendisine sayfalar verilen Hazreti Davud var. Öyleyse Hazreti Musa'dan Hazreti Davud'a kadar nebisiz bir devre, Hazreti Davud'dan Hazreti İsa'ya kadar nebisiz bir devre, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar nebisiz bir devre, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gene nebi olmayan bir devre söz konusu. Bunlar fetret devirleri. Nebisiz, peygambersiz devreler. Ama Allah'ın her kavme gönderdiği resimler arasında böyle bir fetret devri hiç yok. Allah-u Teala şu anda da bütün kavimlerde resimlerini vazifeli kılmış. Ne kadar kavim varsa o kavimleri ne kadar negatif değerlendirirseniz değerlendirin, onların arasında da Allah'ın resimleri şu anda yaşamakta. Ve başka bir dinin mihmandarlığını yapan milyonlarca insanın içinde bu insanlar, çevrelerindeki çok az insanlar Allah'ın gerçek dinini insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Ve tam bizim sizlere söylediğimizi söylüyorlar. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi. Hiçbir en küçük kavim bile yoktur ki biz onlardan birisine dinimizin esaslarını anlatmış olmayalım. Bir kabile düşünün. Pigme kabilesi Afrika'nın bilmem neresinde, Amazon ormanlarında yaşıyor. Onların arasından da birisine Allah-u Teala vahide bulunuyor. Teslim olmanın özelliklerini anlatıyor.
O da gidip kavmini anlatıyor. Kabilenin büyücüsü gelip

nebilerin arasında fetret devirlerinin olduğu kesinlik kazanıyor. Ama Allah'ın peygamberi olmayan nesiller arasında fetret devirleri yok. Onlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, ardı arası kesilmiyor. Ard arda bütün kavimlere Allah-u Teala resullerini mutlaka gönderiyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bunun başka bir ayrım olduğunu görüyoruz. Zaman itibariyle bütün zamanlarda nebiler yaşamıyor ama bütün kavimlerle gönderilen resullerin arasında resullerin yaşamadığı hiçbir devre olmamış bugüne kadar. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Öyleyse bu resullerin peygamber olmaları mümkün mü? Hayır, hiçbir zaman mümkün değil. Onlar nebi değiller. Öyleyse görüyor musunuz? Kaç ayrı açıdan Allah-u Teala evliya olan resulleriyle nebi olan resullerini birbirinden ayırmış. Ya da resullerle nebileri birbirinden ayırmış. İfade son derece açık. Kaç ayrı cepheden farklılıklar müşahede ediyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu durumda bütün resullerin nebi olması mümkün olabilir mi? Asla. Öyleyse şu ana kadar anlattıklarımızı değerlendirmeye çalışın. Söylediğimiz konular her birisi ayrı bir açıdan bütün resimlerin nebi olmadığının kesin ispatını taşıyor. Ama ilmi kitaplardan alan, Kur'an'dan değil, sözüme dikkat edin, Kur'an'dan almayan, kitaplardan alan zamanımızın alimleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son resul olduğunu, risalet görevinin onunla beraber sona erdiğini, artık resul de gelmeyeceğini söylüyorlar. Bu, Kur'an-ı Kerim'e %100 ters düşmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim net ve kesin şekilde cehenneme giren bütün insanların kendilerine resul geldiği cihetle cehenneme girebildiklerini ifade ediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki aramızdan hiç kimse mümkün değil ki cehenneme gitmesin kıyamet günü. Kıyamet günü cehenneme gidenlerin de bir kısmı mutlaka cehennemde kalacak. Çünkü sünnetullah öyle dizayn edilmiş. Sadece cennete gidebilecek olanlar cehennemden ayrılacaktır. Ve bütün zaman parçalarındaki ve bütün kavimlerdeki insanları temsil eden cehenneme giren insanların mutlaka yaşadıkları zaman biriminde bir Resul'le karşı karşıya oldukları ve o Resul'e tabi olmadıkları için cehennemde oldukları vakasıyla karşılaşıyoruz. Öyleyse bir Nebi Resuller var, fetret devirleri var aralarında ve bütün Nebi Resuller zamandaki tek Resuldür ve bütün dünya için gönderilmiştir. Bunun ötesinde ise bütün kavimlere Allah'ın risaletle görevlendirdiği Resullerini gönderdiğini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki hiçbir Resul yoktur ki Allah adına bir kitap indirdiyse izniyle indirmiş olmasın. Öyleyse Allah Teala'nın yazdırdığı iki grup kitap var. Bir, Nebi Resullerine yazdırdığı şeriat kitapları. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Dikkat edin, Tevrat'ın da, Zebur'un da, İncil'in de asılları eğer elimizde bulunsaydı, şeytan onları değiştirmemiş olsaydı, değiştirmeyi başaramasaydı, Kur'an-ı

dedim ve aynı esasları ihtiva ettiklerini hepsinin İslam'ı emrettiklerini göreceksin. Çünkü Allah Teala diyor ki innen dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Öyleyse şu anda da dünya üzerinde yaşayan ne kadar resim varsa bütün nesiller insanlara İslam'ı tebliğ etmektedirler. Ama binlerce insanın içinde, milyonlarca insanın içinde küçük bir grupla bir Resul sözü sadece kendi çevresinde geçerli. Geri kalan insanlar ona itibar etmiyor. Ve etmediği için de gidecek, etmedikleri için de gidecektir yer cehennem. Öyleyse bu esası ait olduğu yere otursun. Ne kadar kavim varsa şu anda bütün kavimlerde Allah'ın nesilleri yaşamaktalar. Bu yaşayan nesillerin arasında sadece bir teki diğerlerinden farklı bir konumdadır. Halifelik göreviyle görevlenen o peygamber olmayan Resul halifeliği idame etmek mecburiyetinde. O Resul aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Resul aynı zamanda zamanın halifesidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsediyor iki tane hadis-i şerifinde. Birinde diyor ki benden sonra nebiler gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa cahiliyet devri adetleri gereğince ölür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benden sonra nebiler gelmeyecektir, halifeler gelecektir. Kim o halifeye tabi olursa bana tabi olmuş olur. Kim o halifeye tabi olmazsa bana asi olmuş olur. Öyleyse imamlar ve halifeler diye iki gruptan bahsediyor. Halife kimdir? Bu peygamberlerin olmadığı devirde halife mevcut kavimlerden birisine gönderilen Allah'ın peygamber olmayan Resulüne Allah'ın bir görev vermesi ve onu sadece kendi kavmi için değil bütün dünya için görevlendirmesi halidir. İşte Mehdi Aleyhisselam odur. Sadece kendi kavmi için değil bütün dünya için görevlidir ve Said-i Nursi Hazretleri tarafından Mehdi Resul diye anılmaktadır. Ve birçok kişi Mehdi Aleyhisselam'a Mehdi Resul ismini vermiştir. Çünkü gerçekten Mehdi Aleyhisselam bir Resul'dür. Kendi kavmine gönderilmiş bir Resul'dür. Ama Allah-u Teala vazifesini bütün dünyaya teşmil etmiştir. Öyleyse bütün dünyanın kurtuluşu zamanın halifesinin dizaynı da geçerlidir. Zamanın halifesi huzur namazının da imamıdır. Nedir huzur namazı? Huzur namazı Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. Allah Teala bu namaz konusunda buyuruyor ki Allah'ın katında secde edenler Allah'ın katında Allah'ın huzurunda yaptıkları bu secde dolayısıyla kibirlenmezler, büyüklenmezler. Demek ki Allah Teala'nın huzurunda namaz kılınmaktadır. Bu namazında bir imamından bahsediyor Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina ve ma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz insanlardan onlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
zamanının imamına tabi olan kişi hidayete ermek için tabi olmuştur. Ve bütün insanları hidayete erdirebilecek olan sadece her devirde tek bir kişi vardır. Bu kişi zamanın imamıdır. Zamanın imamına tabi olan, bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da tabi olmuş sayılır. Çünkü onu temsil etmektedir. Ve tabi olan kişi sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğu yapacak, Allah'a ulaşacak, ruhen ulaşacak olan kişidir. Öyleyse o kişiye dikkatle bakın. Ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılacaktır. Sonra nereye girecektir? Sonra Allah'ın katına ulaşacaktır. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi ancak bir tek şartla mümkündür. Bu tek şart Allah-u Teala'nın izniyle sırat-ı müstakimin üzerinde bir yolculuk yapmaktır. İşte zamanın imamı o kişidir ki sırat-ı müstakimin başlangıç kapısı sadece onun dergahındadır. Başka bir ifadeyle ondan başka hiç kimse hidayete erdiremez. Bütün diğer mürşitler sadece onun dergahına Allah'a ulaşacak olanları göndermekle vazifelidir. İşte bu devirde o altın kapı bizim dergahımızdadır. Bizden başka dünya üzerinde hiç kimse Allah'a ulaştırmak yetkisinin sahibi değildir. Ne kadar mürşit olursa olsun, kim olurlarsa olsunlar, kendilerine tabi olanları bizim dergahımıza göndermek mecburiyetindirler. Altın kapıya dikkatle bakın. Yaklaşık 4 metre eksikliğinde, 1 metreden biraz daha geniş, tek penatlı otomatik açılı kapının bir altın kapı bu. Üzerinde şu büyüklükte baklava dilimleri var. Üzerinde hiçbir tokma, kapı eli mevcut değil. Bu kapının aynını 7. katın Lehri Mahfuz'un fethinde göreceksiniz. 7 tane mermer basamaktan oluşan, beyaz mermerden oluşan bir 7 basamaklı merdiven. İki tarafında gene beyaz mermerden trabzonlar ve iki trabzonu birbirine bağlayan 7 tane altın halkadan oluşan bir altın zincir. Ve oraya ulaştığınızda, fetih kapısına ulaştığınızda elinizdeki kılıçla o altın zincire bir defa vuruyorsunuz. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkasındaki kapıya dikkatle bakın. O kapı zamanın halifesinin dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Sadece bu kapıları görenler bize hak vereceklerdir. Ve kim kalp yüzünde çılgısını isterse buna layık olduğu gün mutlaka Allah-u Teala onun kalp yüzünü açar. Öyleyse olayı değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmuşsa bana tabi olmuş olur. Kim o imamlara asi olursa bana asi olur diyor. Ne demek istiyor? Çünkü kendisine tabi olunduğu zaman altın kapı onun dergahındaydı. Ve sadece o Allah'a ulaştırıyordu. Vazifeli olarak gönderdiği bütün etrafındaki insanlar vekil, mürşitler olarak gitmişlerdir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmişlerdir. Onlara tabi oldukları o anda o insanların ruhları vücutlarından ayrılmış. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana dergahına gelmiş. Oradaki altın kapıdan Allah'a doğru yolculuk yapmışlardır. Seyri sülüklerini. İşte bu altın kapı bu devirde bizdedir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan bize tabi olur diyor. Çünkü aynı altın kapının bundan 10 defa sonra ben maliki oydu. Bizden evvel de yine zamanın halifesiydi.
Şimdi bu zamanın imamı biziz. Huzur namazının imamı ve altın kapı bizim dergahımızda. Kim, hangi mürşit kimleri yola almışsa onların hepsini bize göndermek mecburiyetinde. Başka bir alternatif söz konusu değil. Bütün dünya için bu asıl geçerlidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam neden diyor zamanın halifesine tabi olmayanlar cahiliyet ayetleri, adetler üzerine ölürler? Anlamıyor musunuz? Bizden başka hiç kimse Allah'ın hakikatlerini söylemiyor. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü Allah Teala onlara bunları öğretmemiş. İşte bundan 60 sene evvelde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy aynı şeyi söylüyordu. Kur'an'dan alıp hakikatleri halka öğretmeliyiz diyordu. Kitapların ne kadar yanlış şeyleri söylediğini o da idrak etmişti. Ve her devirde Allah-u Teala'nın ilham verdiği veya Allah-u Teala'nın eğer Resulü görev verdiyse vahyettiği insanlar yaşamaktadır. Allah-u Teala kiminle konuşma şeklinde bir dizayna girerse onlara vahyeder. Eğer bir anda bir bilgiyi o kişinin kalbine ulaştırırsa, karşılıklı bir konuşma muhabere söz konusu değilse bunun adı ilhamdır. Öyleyse biz Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Onunla her an konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sadece bizi değil, bizim 600 kişinin, 600 bin insanın arasında bugün 300'den fazla insan Allah-u Teala ile konuşabilmek imkanının sahibidir. Öyleyse şaka söylemiyoruz. Sizlere masal da anlatmıyoruz. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde imamdan bahsederken onun Allah'a ulaştıran tek kişi olduğunu ifade ediyor. Emrimizle bize insanları hidayet etsin diye, insanları bize ulaştırsın diye imamlık verdik ona diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisiyle Allah-u Teala'nın söyledikleri bakın ne kadar birbirine tam tetabık halinde, tam mutabakat halinde, tam olarak uyuyor. Sadece o imamın bulunduğu dergâhtan Allah'a ulaşılabilir. Her sabah namazından sonra bütün dergâhlarda bulunan tabi olanların ruhları zamanın halifesinin daha başka bu konudaki ifadesiyle zamanın imamının bulunduğu dergâha ulaşırlar. Önce secde ederler. Sonra da altın kapıdan yükselip saflar halinde birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırlar. Ve sonunda Allah'a ulaşırlar. İşte Allah-u Teala ne söylüyor orada? Sabrın sahibi oldukları için diyor secde 24'te. Ne yapmışlar bu insanlar? Nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabırsızlık afeti de bunların içinde. Ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine ulaştırmışlar. Nefslerini ruhlarının bütün hasretlerine sahip kılmışlar. Nefslerini ruh haline getirmişler. Ve tabiatıyla sabır hasretle bu hasretlerin içinde. Sonra Allah'ın ayetlerine yakin hasretmişler. İlmel yakini aşmışlar. İlmel yakin kalp gözü açılmadan ve kalp kulağı açılmadan bir insanın ilim hasıl ederek sahip olduğu yakin hasıl ettiği ilim derecesidir. Aynel yakini hasıl etmişler. Aynel yakini hasıl eden kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Hikmetin sahibidir. Yani hem hükmün hem daimi zikrin hem de hayrın sahibidir. Ve kim hikmetin sahibi ise ona mutlaka zemin katın bütün sırları gösterilir. Sonra hikmetin ikinci kademesine getirilir. Hikmetin birinci kademesi ullelbap kademesidir. Daimi zikri hata eder. Hikmetin ikinci kademesi ihlas kademesidir.
neslin bütün afetlerinin yok olduğu bir devreyi ifade eder. Ve bu kademenin özelliği göğün yedi tarikatının da o kişiye gösterilmesidir. Hikmet, yedinci katın, yedi tane aleminin tamamen görülmesiyle sona erer. Hikmetin ötesine geçilir. Yani Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve tövbe-i nasuha davet edince de eğer irşad görevine görevlendirecekse irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o insanları irşadla görevlendirir Allah Teala. İşte zamanın imamı o kişidir ki Allah Teala o kişiyi Allah Teala'nın indinde vazifeli kılmıştır. Bu vazife Allah'a ulaştırma vazifesidir. Sadece o ulaştırabilir. Sadece onun dergahından Allah'a vasıl olabilir. İnsanlar Allah Teala onun için emriyle insanları hidayete erdirmek üzere ruhlarını bizim emrimizle bize ulaştırmak üzere onları vazifelendirdik diyor. Ve işte bu noktada tövbe-i nasuha davet edildiği noktada salihlerden olduğu noktada hakkı da görmek yetkisi o kişiye verilmiştir. Zamanın imamı ve zamanın halifesi mutlaka hakkul yakının sahibidir. Ve Rabbini görmek şerefine eren nadir insanlardan bir tanesidir. Öyleyse bu vasıfların hepsini ayrı ayrı değerlendirip ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Artık zamanımızda nebiler yok. Zamanımızda sadece resuller var. Ve bu resullerden bir tanesi bütün dünya için görevlidir. Zamanın halifesidir. Ve huzur namazının da imamıdır. İmam olduğu cihetle kendisine tabi olacaktır ve hidayete erdirecektir. Halife olduğu cihetle bütün insanları cahiliyetten kurtaracaktır. İki ayrı cephede iki ayrı savaş söz konusu. Bu sebeple biz Yunus'tan farklıyız. Yunus diyor ki biz gelmedik davi için, biz geldik sevi için. Bizim diyor davamız yok, biz sadece sevgiyi yayarız. Biz öyle değiliz. Hem sevgiyle vazifeliyiz, insanlara sevgiyi anlatırız, hem de dava sahibiyiz. Ne kadar yanlışlık varsa, Kur'an-ı Kerim'deki kavramların ne kadarı yanlışlığa götürülmüşse, onların hepsini düzeltmekle vazifeliyiz. Hiç duydunuz mu bizden başka birisinin çıkıp da falanca kavram yanlıştır, bu yanlışın düzeltilmesi lazım dediğini? Hiç duydunuz mu başka bir insanın şeriat eksiktir dediğini? Hiç duydunuz mu başka bir insanın biz bu davanın sahibiyiz, Allah bizi bununla vazifeli kıldı dediğini? Öyleyse Resul kavramını ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bizim defaatle söylediğimiz bir şeyi hiç aklınızdan çıkarmayacaksınız. Biz peygamber değiliz. Biz peygamber anlamına gelen nebi kelimesinin muhtevasına girmeyiz. Biz sadece Allah'ın bir evliya resulüyüz. Ve Allah Teala bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli sohbet kitabında iki yerde bunu kesin olarak açıklıyor. Diyor ki bir, sen nebi değilsin. Diyor ki iki, peygamberlerin dışında bir kişiye Cebrail Aleyhisselam'ı bu kadar açık bir şekilde ilk defa gösteriyoruz. Ne diyor? Peygamberlerin dışında, nebilerin dışında bir kişi. Bahsettiği kişi biz olduğumuza göre Allah Teala bize yazdırdığı kitapta bizim bir nebi olmadığımızı açık ve kesin bir şekilde açıklıyor. Ve zavallı insanlar, zavallı din adamları, bütün resuller nebidir zannettikleri için Allah-u Teala'nın bizi risaletle vazifelendirmesinin
ve bize böyle bir kitap yazdırmasının bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu ifade ettiğini söylüyorlar. Ama şimdiye kadar konuşmalarımızın ışığı altında değerlendirin ki bütün söyledikleri yanlış. Çünkü bütün Resuller nebi değillerdir. Bütün nebiler Resuldür. Tamam. Ama bütün nebiler Resul değillerdir. Biz de ters söyledim, affedersiniz. Bütün Resuller nebi değillerdir. Bir kısmı nebidir, onlar nebi Resuldür. Ama büyük kısmı nebi olmayan Resullerdir. Ve onlar bütün kavimlere Allah-u Teala tarafından gönderilmektedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebileriyle Resuller arasındaki farkı ait olduğu yere insanlar oturtana kadar bu bizim davamızdır. Biz bir dava insanıyız. Allah-u Teala bizi bir davayla vazifeli kıldı. Biz böyle bir davada bir hak iddia etmiyoruz. İnsanlar dilerlerse inanırlar, dilemezlerse inanmazlar. Bu onların problemidir. Ama inanmayan Kur'an-ı Kerim ahkamı gereğinde fasık olmuştur. Nereden çıkartıyoruz bunu? Hadi söyleyelim. Âl-i İmran suresi 81. ayet-i kerime. Bu konumuzun ikinci davası. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ezelde bütün nebileri bir araya topladık ve nebilerin hepsine dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki evet, misak veriyoruz ve dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyurdu ki birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bundan sonraki ayet, bu konudaki açıklama yapıldıktan sonra inanmayanlar, ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Niye anlattığını ifade etmeden evvel bir ayetten daha bahsedelim. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün nebilerden misak aldığımız zaman, Hazreti Yakup'tan da Hazreti İbrahim'den de misak aldığımız zaman sen de oradaydın diyor. Senden de almıştık diyor. Şimdi Âl-i İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resulünden bahsediyor. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resul. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da son nebiydi. Bizim sevgili din adamlarımız o nebilerden sonra gelecek olan Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ediyorlar da onun için söyledik bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebilerin arasında, çünkü Allah Teala ondan da misak aldığını söylüyor bu misak sırasında ve o nebilerin hepsinden sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğuna göre bu Resul'ün nebi olması mümkün değil. İşte Kur'an'da adı geçen o Resul, o Resul biziz. Bu açıdan bir davanın sahibiyiz. Davamız kimseye kendimizi ispat etmek değil. Davamız Allah'ın bize verdiği aslı gerçekleştirmek. Bütün yanlışları düzeltmek. Öyleyse biz bir Kur'an-ı Kerim yayınlama süreci içerisindeyiz. 19 yıldan olacak olan, oluşacak olan bu serinin sadece 2 cildini yayınlayabildik bugüne kadar. 1. ciltte 90 küsur sayfa süren bir Kur'an-ı Kerim kavramları, lügatı koyduk.
Neden koyduk bu kavramları? Çünkü bütün kavramlar çağımıza gelinceye kadar, Kur'an kavramlarından bahsediyorum, bütün kavramlar insanlar tarafından değiştirilmiş. Bu değiştirilen bütün kavramları yerli yerine oturtmakla görevliyiz. Davamız bu. Bu davanın sahibiyiz. Mutlaka bütün kavramlar yerlerine oturtulacaktır. Madde bir. Eksik olan şeriatı ait olduğu temel noktaya oturtacak olan gene biziz. Çünkü söylediğimiz gibi şeriat dört ayrı cephede eksiktir. Bütün mezheplerde eksiktir. Mezhepsiz olan Vehhabilerde de eksiktir. İşte şeriatı yaşadıklarını iddia ediyorlar. Şeriatın içinde olanları kastetmiyoruz. Şeriatın içinde olmayanları kastediyoruz. Yani ortaya koymak istediğiniz gerçekler bir kıyafet örtünme meselesi değildir. Ortaya koymak istediğimiz gerçekler şer'i hükümlerin hepsini onların istediği biçimde yaşamak değildir. Zaten dini, İslami standartlarla yaşadığını iddia eden şer'i ülkelerde bunlar yaşanıyor. Ama şeriat eksik. Orada da insanların kurtuluşu mümkün değil. Bizim ülkemizde de mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de mümkün değil. Bugünkü din öğretimi İslam statüsünü İslam'ın 5 tane şartının üzerine oturtmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir insanın bunları yapması, kendi kendine la ilahe illallah Muhammedin Resulullah demesi onu kurtuluşa ulaştıramaz. Gidecekleri yer cehennemdir. İşte Allah-u Teala bizi bununla vazifeli kıldı. Bütün yanlış olan kavramları düzeltip ait olduğu yere oturtmak bir, bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini mutlaka haykırmak, mutlaka onları yerlerine oturtmak. Bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri yok. Bu yola can koymuşuz, bu yola baş koymuşuz. Biz Allah'ın kölesiyiz. Ve mutlaka bunun gereklerini gerçekleştireceğiz. Hepiniz Allah-u Teala'nın bize yardım ettiğini ve bunları gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz. Öyleyse şeriat eksik diyorsak söylediğimiz alanlara dikkatle bakın. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzları iblis devreden çıkarmış ve biz onları tekrar o farzların içine koymakla vazifeli olan tek kişiyiz. Ve insanların dünya saadetini ulaştırmasını amaç edinen Allah'ın farzları onları da yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Akaid'in ikinci yanlışı neydi? Diyorlardı ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Kur'an-ı Kerim tamamen tersini söylüyor. Söylediğimiz Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesi, ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik şeklinde. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse muhtevanın bu bölümünde şunu gördük. Demek ki madde bir, bütün resuller nebi değildir. Bütün resuller peygamber değildir. Burada akaid yanlış söylüyor. Bir kısmı peygamberdir, bir kısmı ise sadece velidir. Akaidin ikinci yanlış söylediği şey, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış, tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ve üçüncü yanlış söylediği şey, resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bir defa resullerin hepsi peygamber değil. Burada bunu uzun uzun anlattığımız için
bir defa anlatmamıza gerek yok. Daha buradan bu hüküm kendilerine hükümdür. Bütün nesiller kendilerine kitap eden peygamberlerdir sizi. Kendilerine hükümdür. Çünkü bütün nesiller bir defa nebi değildir, peygamber değillerdir. Şimdi konunun ikinci bölümüne geçelim. Bütün nesiller aynı zamanda kendilerine kitap verilen nesiller değildir. Peygamber hüviyetinde Allah Teala Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u görevlendiriyor. İkisine de risalet vermiş. Hazreti Musa'nın aynı zamanda nebi olduğunu görüyoruz. Kendisine kitap verildiği cihetle Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Ama diyor ki Allah Teala Meryem Suresi'nde siz ikiniz diyor Hazreti Harun'la Hazreti Musa, siz ikiniz o Firavun'a gidin ve deyin ki biz senin de Rabbin olan Allah'ın resulleriyiz. Ne oldu şimdi? Allah Teala açık bir şekilde Hazreti Musa'nın da Hazreti Harun'un da resul olduğunu söylüyor. Akaid ne diyor? Bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Harun da resuldür, Hazreti Musa da resuldür. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya kitap vermiştir ama Hazreti Harun'a kitap vermemiştir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki Hazreti Harun da resuldür, Hazreti Musa da resuldür. Ama kesin bir hüküm vardır ki demek ki bütün nesillere Allah Teala kitap vermiyor. Bu konuda bizim peygamberlik iddia ettiğimiz dair hüküm biraz da buna dayalı, bu yanlışa dayalı. Bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir dediğine göre yanlış bir hüküm bu. Bütün insanlar bu yanlış hükmün doğru olduğunu zannederek bizim de Allah-u Teala'nın Resulü olduğumuz cihetle kendimizi peygamberlikle hedeflediğimiz gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Oysa ki biz her konuşmamızda, her konferansımızda tekrar tekrar söyleriz ki biz bir peygamber, bir nebi değiliz. Biz Allah'ın bir evliyasıyız ve Allah'ın bu devirde vazifelendirdiği Resulüz. Biz Mehdi Resulüz. Yani hidayete erdiren, bu devirde hidayete erdirebilen tek kişiyiz. Mühür bizde. İşte bundan birkaç sene evvel Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda müftünün yanındayız ve İbrahim Hoca, oradaki tarikatlardan birinin başkanı, misafir olarak geliyor oraya. Ve diyor ki Efendimiz, dediler ki diyor, sorun sualinizi. Ona sordular. Şu anda burada Hazreti Mevlana olsaydı, Abdülkadir Geylani Hazretleri olsaydı, onların durumu ne olurdu? Efendi Hazretleri demiş ki, onlar da sizin gibi böyle etrafına dizilir, ne söyleyeceğimi merak ederlerdi. Ve İbrahim Hoca sözünü şöyle tanımlıyor. Zamanımızda da mühür Efendi Hazretleri'ne diyor ve bizi gösteriyor. O Efendi Hazretleri'nin söylediği şey ne? Onlar da sizin gibi benim etrafımda toplanıp benim söylediklerimi dinlemek mecburiyetindelerdi. Çünkü mühür, bu zamanın mühürü bizde diyor. Onun üzerine İbrahim Hoca diyor ki zamanımızda da mühür Efendi Hazretleri'nde diyor. Öyleyse neyi görüyoruz? Allah-u Teala'nın bizi vazifeli kıldığını birçok insan biliyor. O bilenler başkaları bilmiyor diye hakikatleri mi söylemiş olmuyorlar? Yoksa Allah-u Teala bize bildirdiklerini
o zamanımızın din bilginlerinden müsaade alıp da mı bildirecekti? Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleriyle görüyorsunuz ki akaid müessesesi birbirine uymuyor. Akaidin dört ana hükmünden sadece bir tanesi doğru. Nedir o? Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Kur'an'a tam olarak uyuyor. Uymayan ne? Bir, bütün nesiller nebidir. Yanlış. Bütün nesiller nebi değildir. Bir kısmı nebidir. Bir kısmı velidir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bunu söylüyorlar. Yanlış. Tam tersi, nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Hem bütün resuller peygamber değillerdir. Bu sebeple yanlış. İkincisi, resullerin içinde de kendilerine kitap verilmeyen resuller mevcuttur. İşte Hazreti Harun'la Hazreti Musa bunun kesin ifadesini taşımaktadır. Öyleyse akaidi dizayn ettiğimiz zaman akaidin muhtevasına dikkatle bakın. Orada temel yanlışlıkları göreceksiniz. Kaldı ki bu yanlışlıklar sadece Resuller ve Nebiler arasındaki yanlışlıklar. Bakınız bir tek konuda iki saate yakındır konuşuyoruz. Bu ilmi size bu zamanda kim verebilir diye bir düşünün bakalım. Eğer bütün kitaplar bunların tam tersini yazıyorsa ama Kur'an bunları yazıyorsa ve biz bunları biliyorsak o zaman nereden biliyoruz? Bu sualin cevabına dikkatle bakın. Nereden biliyoruz? Çünkü bize Allah öğretiyor. Ve biz de sizlere öğretiyoruz. Allah'ın üniversitesinde eğitiliyorsunuz. Aranızdan birinin ilahiyat fakültesinde imtihana girdiğini düşünelim. Ne çıkmış? Bütün nebiler Resul'dür. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözlerini açıklayınız diyorlar. Diyorsunuz ki gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Tamam. Kur'an-ı Kerim'e uygun. Hemen onu yazıyorsunuz. Ama ikincisinin de doğrusunu bizden öğrenmişsiniz. Ve imtihan olmuyorsunuz. Ve size diyorlar ki bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Hadi bakalım şimdi çıkın işin içinden. Eğer Kur'an'daki hakikati yapsanız sınıfta kalacaksınız. Ne yaparsınız? Ne yapacağınızın cevabını ben vermiyorum. Siz düşünün. Ama bir tarafta Allah'ın doğruları var. Bir tarafta şeytanın insanları Allah-u Teala'nın doğrularına ayırıp ulaştırdığı yanlışlıklar var. İşte ilahiyat fakültelerinde bugün o yanlışlıklar öğretilmektedir. Şimdi hatırlayın bakalım. Cevizoğlu Ceviz kardeşimizle Yaşar Nuri Öztürk'ün, Hüseyin Atemi'nin ve rahmetli Ayhan Songar'ın bizi tuzağa düşürmek üzere hazırladıkları o sahneyi düşünün. Ne demiştik? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilahiyat fakültesinden mezun değiliz. Ne demişti Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz? Demiştik ki ilimsizlikle sefahir etmek doğru bir yoldu mu? Biz de demiştik ki eğer biz de ilahiyat fakültesini bitirseydik biz de bu etrafında gördüğün insanlar gibi sadece yanlışları insanlara öğretmekte çalışan bir zavallı olurduk. Ve ondan sonra da ilave etmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Biz de Allah'ın huzurunda şunu söylüyoruz. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Eğer bugün bizim ülkemizde bir din ilmi veriliyorsa 80 bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı bilmem kaç bin öğretim üyesiyle, profesörüyle, doçentiyle, diğer öğretim üyeleriyle ilahiyat fakülteleri
Meda, aşağıda İmam Hatip liseleri insanlara bu bilgileri veriyorlarsa, ki bugün sadece bir tek konudan bahsettik, Resul-i Nebi kavramı, o zaman bu insanların verdiği bilgiye dikkat edin. Bunlar insanları sadece cehenneme götürürler. Hiç kimse bu öğrendikleri faydasız ilim sebebiyle Allah'ın cennetine ulaşamaz. Biz de onun için onların bu faydasız ilimden Allah'a sığınırız dedik. Öyleyse size Allah'ın doğrularını söylüyoruz. Nasıl söylüyoruz? Her söylediğimizin ayet-i kerimesini Kur'an-ı Kerim'den söyleyerek. Niçin? Tahkik etmek imkanınız olsun diye. Doğruyu söylediğinizin tespiti için. Öyleyse Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerine bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Cehenneme gidenler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Bizi cehenneme düşürdükleri için. Ve onları en büyük lanetinle lanetler. Kübera, büyükler demek. Ya saadetler, her konunun ileri gelenleri. Şimdi konumuz din olduğuna göre, din konusunun ileri gelen bu zavallı alimleri, işte onlar insanlara ilim öğretmekle kendilerini vazifeli kılıyorlar ve öğrettikleri ilimle ne kendileri, yani ilmi öğretenler, ne de onlardan ilim öğrenenler hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bir gün İslam alemi yeniden şahlanacaktır ve bütün dünyaya hakim olacaktır. Asr-ı saadet yaşanacaktır ve bunun merkezinde biz olacağız. Hepinizi o büyük günlere Allah'ın huzurunda davet ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Geleceğin mutlu günleri için Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat.

طالب آمين. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah-u Teala neyi emretmişse, onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah-u Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah-u Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah-u Teala. Deneyin bakalım. Allah-u Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler,
izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşil Demiral kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl, hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi, ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini, sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaat hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl?
Allah-u Teala'nın talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için.

yaratmaktan yüksek muradı var. Kainattaki en üstün varlık olarak yarattığı insana mutlu kılmak. Onu sayın bütün kainat insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. İşte Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım ve emrinize musahat kıldım diyor ey insanlar. Her şey insan için yaratılmış. Bütün göklerde yaratılan ve bütün yerlerde yaratılan, altı alemde yaratılan her şey. Zahiri alemde, onun karşısında, gayb aleminde, onun karşısında, emr aleminde, onun karşısında, Allah'ın yarattığı her şey, her şey insan için yaratılmış. İnsan kimin için yaratılmış? Allah Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Demek ki insanoğlu Allah için yaratılmış. Ve mutlaka yaratıldığı Allah'a, kendisi için yaratıldığı Allah'a dönecek ve ulaşacak. İşte bu ulaşma işlemi o insanın sağlığında, hayattayken gerçekleşirse, ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, bunun adına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşarak teslim olması. İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ilk kafasının gerçekleşmesi. Sonra fizik vücut teslim olacaktır. Veç yani teslim olacaktır. Sonra da nef teslim olacaktır. Böylece ancak üç teslimini tamamlayan bir kişi İslam olacaktır. İslam olabilecektir. Öyleyse sin kelimesine sin, lam ve min harflerine oluşan seleme sin kelimesine dikkatle bakın. Bu kelimeden üretilen 28 tane kelimenin arasında en önemlisi teslim kelimesi. Ve teslim olmak İslam olmak demektir. Bugün ne yazık ki birçok din adamı kim diyor yüksek sesle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur. Hayır, İslam olmaz. İslam dairesine girer. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri gereğince defnolunur. Ama İslam olamaz. Mümin dahi olamaz. Bir insanın mümin olabilmesi kalbinde 7 tane kalp şartının oluşmasına bağlıdır. Ondan sonra 3 basın şartına 7 inanç şartına. Çok kalbilik bir şeyden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki yazdığı hakikatlerden ama insanların bugün farkına bile varmadıkları 14 asır evvel yaşanan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ve Kur'an 7 şartı mevzularında şöyle anlatıyor. Birinci şart Allah nefsimizin kalbindeki ekilmesi olur. İkinci şart onun yerine ispat patlı idraki gerçekleştiren bir sünnetullah gelir ve kalbimize yerleşir. Üçüncüsü Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirebilecek olan yeni bir sünnetullahla bize ulaşır. Dördüncüsü kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilir. Beşincisi göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılır. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmet yapal. Meşidinde ulaştıktan sonra Allah'tan gelen rahmet fazla ve ilave olan salavat
gayet fazlası da var.

0: göğsümüze gelsin de göğsümüzden nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra zikrin neticesinde nefsimizin kalbinde huşu oluşur. Altıncı kalp şartı. Ve bunun üzerine ancak hacet namazını kılarız. Allah'tan meşhurunu sorarız. Allah'ın mutlaka gösterir. Ve meşhurunu ulaşırken bizi çıkıp tövbe ettiğimiz an yedinci kalp şartı da gerçekleşir. Allah kalbimizin bir yönü açar. Kalbin yüzünün açılması yedi tane kalp şartından yedincisinin tamamlanması demektir. Ne yapar Allah Teala nefsimizin kalbinin yüzüne açar? Kalbimizin içine imanı yazar. Çünkü Allah Teala başımızın üzerine Mescidimizin ruhunu göndermiştir. O ruh başımızın üzerine gelince Allah Teala kalbimizin içine imanı yazar. Yüzün açılması ve imanın yazılması bizlerin acısına gelen iki olaydır. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi mümindir. Biz insanlara göre mümin olmak son derece kolay. Bizim aklı evvelcilerin tariflerine göre ne diyorlar? Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Allah'a inanmayan mümin olamaz. Ama Allah'a inanmak inancın temel esasını teşkil ettiği halde hiç kimseyi mümin kılamaz. İnanç şartları açısından da mümin kılamaz. Çünkü inancın da yedi ayrı şartının oluşması lazım. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci şart Allah'ın meleklerine inanmak. Üçüncü şart kitaplarına inanmak Allah'ın. Dördüncü şart Allah'ın resullerine inanmak. Beşinci şart bazı bazen mevze inanmak. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğine inanmak. Altıncı şart hayrın Allah'tan şerrin nefsten olduğuna inanmak. Yedinci şart insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerektiğine inanmak. Yedi tane iman şartının yedincisi zaman içerisinde kaybolmuş, söylenmez olmuş. Ama kim zahmet edipse 12 ciltlik bir hadis kitabı olan Buhari'nin Cibril hadisine bir göz atarsa orada imanın şartlarının yedincisine de mutlaka rastlayacaktır. Men yikâihi diyor. Ve ona Allah'a ilahi olmaya inandı. Bunların hepsine inandınız. Mümin oldunuz mu? Hayır olmadınız. Mümin olabilmeniz için üç tane de basit şartına ihtiyacınız var. Dikkat edin, yedi tane kalp şartı, yedi tane inanç şartı, üç tane de basit şartı. Bir, kalbinizin içine iman yapılacak. İki, nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Üç, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Yani dalaletten hidayete adım atacaksınız. İşte hidayet demek Allah'a ulaşma yolunda bir ruha sahip olmak demek. Seyri sülükte olan bir ruh, sizin içinizde olan bir ruhtan bahsetmiyoruz. Evinin içinde ruh var ve vardır. Kimin ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa onların ışıklarında artık ruh yok. Evet, ışıklarınız iyi ama o zaman ölmez mi diyorsunuz değil mi? Bir de fıkra bakayım. Delilerinde müfettiş gelmiş, kontrol yapıyor. Bakmış adamın birisi tavana böyle atılmış duruyor. Sormuş oradaki hastanenin müdürüne. Akıl hastanesinin müdürüne. Ya demiş bu adam ne yapıyor burada? Demiş ki başhekim efendim demiş o demiş kendini elektrik altı düzeni diyor. Ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Ve demiş ki olur mu canım demiş öyle şey indirin demiş şunu aşağı. Başhekim iyi de demiş efendim indirelim de. İndirirsek demiş o da karanlık olmaz mı? Ne haber? İşte tıpkı bunun gibi. Tıpkı bunun gibi. Ruhumuz vücudumuzdan ölürse ölmez miyiz? Hayır, ölmezsiniz. O adam da ölürse o da krallık olmaz. Öyleyse her şeyi ayık olduğu yere oturtalım. Bu çaydaki en doğru bilgiler Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcuttur. En son peygamberi indirilen kainattaki son şeriat kitabı. Kıyamete kadar bu şeriatla dünya idare edilecek. Ve o şeriatta dikkatli bakın, daha mümin tarifine ulaştığınız zaman köprülerin altında ne kadar çok sular aktığını göreceksiniz. Bunları size söylüyorum ya, 14 asır evvel bütün çağda bunları yaşamışlar. 14 asır sonra mı? Hayır. Bütün bir İslam aleminde artık bunlar yaşanmıyor. Büyük ölçük bir şeyler kalmış ortalıkta 14 asırda. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i ona bir forma dikip duvara atmışlar. Birisi ölürse oradan indiriyorlar, Yasin okuyorlar. Böyle tekrar kaplayıp kesenin içine koyuyorlar formanın ve tekrar duvara atıyorlar. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Bundan 14 asır evvel sahabenin Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerini yerine getirdiğini görüyoruz. Eksiksiz. Yetmez. Onun bütün emirlerini yerine getirdikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini yerine getiriyorlar. Onunla beraber ve çok ikfaz kılındığı halde onunla beraber 7 vakit namaz kılıyorlar. 5 normal vakit sabah öğle, ikindi, akşam yatsı. Ama 2 de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti. Teheccüd sünneti ve kuşluk sünneti. Teheccüd sünneti şimdiki zatlı gece 12 ile sabah namazı arasındaki süre içinde kılınan gecenin en az 3'te 1'ini, en çok 3'te 2'sini o zaman gerçekten kaplamış olan bir namaz. Allah'a sıra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim gece kalksa gecenin en az 3'te 1'ini en çok 3'te 2'sini sırf sana mahsus olan nafile bir namazla geçir. Teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni bir makam namaza ulaştırması yakındır. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne göre ve sadece onu itizam eden bir emir bu. İhlas Suresi 72. ayet-i kerime. Ama bu emri veren Allah-u Teala Ahzab Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde şu emri de veriyor. Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler için peygamberimize ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece Allah'ın farz kıldıklarını değil, bir defa onların hepsini mutlaka sahabe yerine getirmiş. Ama onun ötesinde onlara ilaveten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de gerçekleşmiş. Ve iki unsurun civareye girişi farzlar ve sünnetler. Sadece namazda mı sünnetler? Hayır. Oruçta da sünnetler. Ramazan ayı boyunca tutulan orucu ilave eden her perşembe oruç. Sonra Muharrem'in 10'unda oruç. Şevval'in 27'sinde oruç. Ve Kandil günleri oruç. Öyleyse bu oruçları toplarsanız adeta orucun iki katlandığını göreceksiniz. Bir ayı yaklaşık 3 ay tutulan bir oruç söz konusu. 2 ay daha tutulan bir oruç söz konusu. Toplam 3 ay oluyor. Öyleyse ne görüyoruz? Zekatın sadece zekat olarak verildiğini değil, Bakara Suresinin 77. ayet-i kerimesine göre zekata bir zekat müsabakalarda bir ilave ediyorlar. Ne diyor Allah Teala orada? Diyor ki bir sadece zekat vermek değildir. Sizin kazandığınız parada hastaların, yolcuların, çalışamaz vaziyette olan ihtiyarların, eskilerin, kölelerin hakları vardır. Onlara da kazandıklarından vermek teşkilindesiniz. Sonra onlar bunları yapmışlar mı hepsini? İşte Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerime Allah selam veriyor. Ey sahabe, onlar size bu ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz, bütününü uygularsınız. Ve sahabenin bütün Kur'an-ı Kerim'i uyguladığını ve velayetin son noktasına kadar ulaştıklarını görüyoruz. Kimdir sahabe? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz, hayattayken onu görenler, öyle mi? Eğer bizim hayın ve de muhterem din adamlarına bakarsanız, onu görenlerin hepsi sahabeymiş. Ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ona tabi olanlar diyor. Görmekle tabi olmak arasında çok büyük farklılıklar var. Unutmayın, putperestler de Peygamber Efendimiz Hazretleri gördüler. Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ateşi tapan ateşperestler de gördüler. Ama hiç kimse sahabe olamadı. Kimdi sahabe? Allah Teala cevap veriyor. Ben ve bana tabi olanlar da Habibim. De ki o kitap sahiplerine ve ünlülere, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sıratın seçimdir. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ne olmuş bunlar? Önce ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Teslimlerini tamamlamışlar ve İslam olmuşlar. Olmuşlar mı? Hadi beraberce bakalım Tevbe Suresi'nin 20. ayet kerimesine. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda ilk üç sırayı kazananlar, ihlas mevkinde olanlar, selam mevkinde olanlar, ulu'l-elbab mevkinde olanlar, daim zikre uğraşanlar, onların bir kısmı ensarlandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara İslam'la tarihi olanlardandı. Bir de onlara İslam'la tabi olanlardandı. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. İşte bu fevzül azimdir diyor Allah Teala. Yani fevzlerin Allah'ın mükafatlarının en üstünüdür diyor. En üstün mükafatın verildiği yer rahmeti. Yani irşada ulaşıldığı nokta. İrşad edinmeye kişinin layık olduğu nokta. Hayır, irşad edinmeye değil. İrşad etmeye layık olunduğu nokta. Allah'ın kişiyi irşad makamına tayin ettiği nokta. Salah makamı. Hepsi de irşad makamının sahibiydi sahabenin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte söylediğimiz söylesin 7. açıklaması. İster ensel olsun, ister macerin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşad makamının sahibi. Dikkat edin. Hadislere göre irşad makamının sahibi değil. Kur'an'a göre irşad makamının sahibi. Tartışılmaz konu. Kesin hükümlerle Allah Teala diyor ki o sahabe var ya, onlar Allah'ın tayin ettiği müşriklerdir. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman onların Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğini görüyoruz. Ne demiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin. Hepsi dilemişler. Ne demiş? Dilemezseniz gidildiğiniz yer cehennemdir. Buradan ilk kitaptan kurtarmışlar kendini. Sonra hepsi Allah'ın temel emri olan mürşide ulaşmayı gerçekleştirmişler. Biliyorsunuz 10 ayet-i kerime mürşide ulaşamayan kişinin zalâette olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerime mürşide ulaşamayan kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hepsi müşriklerine ulaşmışlar. Şimdi burada ikinci bir zamanına kadar ulaşan büyük yanlıştan bahsetmek vacip oluyor. Ne diyorlar? Yalnız Kur'an-ı Kerim müşriktir. İnsanlardan bir müşrik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olarak son müşrik oluştu. Ondan sonra artık müşrik gelmez. Müşrik Kur'an-ı Kerim'dir. Böyle diyorlar. Ama biz de onlara soruyoruz. Berey gafiller diyoruz. Bu sahada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular mı? Hangini sayır diyebilirsiniz? Hazreti Ömer'e tabi oldular mı? Ondan sonra Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye sırasıyla tabi oldular mı? Oldular. Bu dört halifenin ismi ne? Hulefai Raşidin. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra müşrik var mıymış? Sahabeye tabi olmamış mı tabi'in? Tabi'ine tabi olmamış mı tebe-i tabi'in? Yoksa onları müşrik olarak kabul etmiyor musunuz? Bizim sayın din adamlarının bana söyleyin hangi mezheptensiniz? Ben Hanefiyim diyorsunuz bir kısmınız. Siz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir mezhep gücüne getirecek kadar Allah'ın ilminin sahibi olduğunu biliyorsunuz. İnkar edebilir misiniz? Peki onun Maruf-ı Kerzi Hazretleri'ne tabi olduğunu biliyor muydunuz? Veya ondan bahsederken mürşidine ulaşmasaydı duman olmuştu duman dememiş mi? Hadi bir kısmınıza şafi olduğunu söyleyeceksiniz. Ya İmam-ı Şafi Hazretleri'nin Şeyban-ı Rayyat'ın çobana tabi olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorsunuz tabii. Ama diyorsunuz ki mürşid yoktur. Biz onlara tabi olmayız. Yani sayın din adamları, yani ilminizin bu mezhep kurucularından daha yüksek seviyede olduğunu mu iddia ediyorsunuz yoksa? Allah Teala Mesud'a ulaşmayı fark kılmış. Diyor ki ve tegu ileyhi mesiletin. Mesiletin. Ona Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. O ayet-i kerime mürşidini ulaşamayanın beraatı olduğunu çekildiğim ayet-i kerime beraat olanların gideceğinin cehennem olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'dan bu kadar uzaklaşmışım. Allah Teala'nın farzlarına gelin beraberce bakalım. Mürşide ulaşmayı farz kıldıktan sonra Allah Teala neyi farz kılmış? Bizim dersimizden yemin almış tesbih olacağımıza dair 3 defa farz kılmış. Ruhumuzdan misak almış Allah Teala. Ruhumuzu biz ölmeden hemen Allah'a ulaştıracağımıza dair 73 ayet-i kerime. Bunu da 9 defa üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Bunu da üzerimize şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bunu da üzerimize tam 9 defa pardon 3 defa farz kılmış. Ve bu farzları da unutmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemek farzını unutmuşuz. Mürşide ulaşma farzını unutmuşuz. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin bir farz olduğunu, iki tanesi üç defa, bir tanesinin 9 defa üzerimize farz olduğunu unutmuşuz. Onlar unutmamışlar. Hepsini gerçekleştirmişler. Başka neyi unutmuşuz? Zikrin farz olduğunu unutmuşuz. Unutmayın, zikir yoksa nefs tezkiyesi mümkün değildir. Nefs tezkiyesi gerçekleşemezse ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olmazsa fizik bedenin yani veçin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma standartına ulaşması adım atması değil ulaşması adım atması mümkün değildir. Ve tabi bütün bunlar olmazsa fizik vücudunun Allah'a teslimi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve neticede de nefsimizin Allah'a teslimi mümkün değildir. Oysa ki bu saydıklarımın hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış, yetmez. Bütün sahabe bu farzları uygulamışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş, ruhlarını Allah'a ulaşmış, ilk teslim. Ulaştırmış, ilk teslim. Fizik vücudunu Allah'a kul etmek istikametinde ilk adımı atmışlar, kulluğun başına ulaşmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ekber kuluna ulaşmışlar. En son nefslerini de Allah'a kul etmişler, azim kulluğa ulaşmışlar ve azim kulluğunun ilk temel mükafatını hepsi Allah'tan almış. Hepsi hazır azimini sahip olmuşlar. Hepsi fezzül azimin sahibi olmuşlar. Hepsi ecrül azimin sahibi olmuşlar. İşte size muhteşem bir tablo. Bir Kur'an-ı Kerim tablosu. 23 senede Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim. Sahabeyi sıfır noktasına almış. Velayetin en üst makamı olan 28. basamağa çıkarmış. 23 senede 1128 tane basamak gerçekleşmiş sahabe için. Ve Kur'an'da Allah-u Teala hangi konuyu farz kılmışsa onların hepsini yapmışlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetlerini de buna ilave etmişler. Onlar almış muratlarına. Biz gelelim zamanımıza. Ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki farzların insanları cennet saadetine ve dünya saadetine başlayacak olan hiçbirisini gerçekleştirmeyen bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz. Dünya, İslam alemi bu muhteva içinde Allah'ın Kur'an gerçeklerini yaşamaz olmuşlar. Farzları unutmuşlar. Bütün insanlar temel farz hükümlerin sahibi olmaları gerekirken bu farzlardan hiçbirini uygulamaz olmuşlar. Allah razı olsun. Farzlar uygulanmıyor. Ve en kötüsü kimse bunun bir eksiklik olduğunun zamanımızda farkında değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. Bu geçen süre içerisinde Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş. Ve insanların yazdığı yüzlerce kitap insanlar tarafından okuna okuna o kitaplardaki temeller İslam'ın da temeli olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim farzları ile birlikte unutulmuş. Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali tutuluyor. Bunların hepsinde bütün bu söylediğimiz hakikatler mevcut. Sadece bu kadar değil. Burada da söyleyemediğimiz daha pek çok şey eksik. Ama konunun can alıcı noktası şurası. Bir insanın cennet saatine ulaşabilmesi için Allah'a verdiği yeminin misakini ahdi ki yeminle ahd 3 defa, misak 30 defa üzerimize farz. Mutlaka ama mutlaka yerine getirmesi lazım. Bundan önce tıklar bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ve bugün o zaman Kur'an-ı Kerim'in farz kıldığı ve bütün sahabenin gerçekleştirdiği yemin, misak ve ahd onların gerçekleşmesi artık farz hükümler arasında mevcut değil. Bunların gerçekleşebilmesi için Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri farz kılmış. Bugün farzlar arasında zikir de yok. Tabi zikir olması daimi zikir. Hepten yok. Ama ne zikrin ne de daimi zikrin olmadığı bir İslam. Bilin ki Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri de Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı çok mu sevdiğinizi iddia ediyorsunuz? Zikrinize bakın. 24 saatlik bir zaman parçasını %100 kabul edin ve Allah için ne kadar dertlik ediyorsunuz zikir yapmasınızda onu kendi kendinize itiraf edin. İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Ben Allah'ı çok seviyorum diye ortaya çıkan pek çok insan gördük. Ama iş gerçek ölçülere vurulduğunda onların Allah'ı hiçbir denetlikleri kadar sevmedikleri sonucuna ulaştı. Allah'ı en çok sevenler daimi için sahiplerinir. Adları Ulul Elbab'tır. Ve Ulul Elbab makamının, İhlas makamının ve Salah makamının sahipleridir. Böylece gördüğümüz o ki insanların Allah-u Teala ilindeki yerleri onun emirlerine sadakatleriyle ölçülür. Allah'ın emirleri açık ve kesindir. İnsanların yazdığı kitaplar o emirleri almasalar da, o emirleri unutsalar da, Kur'an asıldır, sahabenin hakikatı asıldır ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece teoriyi vermemiş, şöyle şöyle yapın demiyor sadece. Yapanlar böyle olur diyor ve sahibi gösteriyor. Hepsi bilgene aynı olur. İki cihanda da mutluluğun sahipleri. Bu dünyada hepsi sonsuz bir saadetin sahipleri. O devre aslı saadet diyoruz. Hepsinin de cenneti gibi kesinleşmiş durumda. Çünkü Ara Suresi, Ahzab Suresi 27. 157. ayet sürümünde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olursa onlar felaha erenlerdir. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmi olan, nebi olan, resul olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar. Allah söylediği ki kim onlara ona tabi olduysa onlar felaha erenlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse sonuç olan şey Allah'ın emirleri, Allah'ın koyduğu farzlar. Allah-u Teala buyuruyor ki din resimlerimizi kendilerine itaat edilsin diye vazifeli kılarız. Dağıt ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indirdiği bir nur olan Kur'an-ı Kerim farzları muhtevi. En çok şanslı şey bizim sevgili din adamlarımızın tek müşrik Kur'an-ı Kerim demesine rağmen Kur'an-ı Kerim'in ürünlerini ilk saymaları. Kur'an-ı Kerim ne zaman müşrik üyesine girer, ne zaman onun emirlerine itaat edersiniz. Onun emri de müşride tabi olmak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim müşrik, insanlardan müşride tabi olmayı fark kıldığına göre sizler de böyle yapmak mecburiyetsiniz. Yapmayanlar ne kadar azimli olduğu diye 10 ayet-i kerime onların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne kadar hazin bir şey, ne kadar azimli oldu. İnsanlara din öğretmekle mükellef olanlar dalalettiler. Onun için Allah Teala Ahzab 67 ve 68'de şunları söylüyor. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlara itaat ettiğimiz için cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Ne görüyoruz burada? Kübera görüyoruz. Büyükler demek. Kim olursa ne bilirsiniz? Ama onlar bu devleti idare etmekte vazifeli olanlar, din konusunda uzman olanlar değil. Ama saadatlar, her konunun ileri gelenleri, gene burada da saadatlardan bahsedildiğine göre, dinin ileri gelenleri bütün din konusunda kesin sahipleri. Ve onlara olanların gideceği yere bakın. Cehennem. Gerçekten bütün bir İslam alemi bitkisel hayatta yaşıyorlar. Düşünün, insanları cennet sahasına ulaştıracak olan Kur'an'ın temel farzları 14 asırda devreden %100 çıkarılmış. Artık farzların arasında yok. Ne yemeğimizi yerine getirmek, ne misakimizi yerine getirmek, ne de aklımızı yerine getirmek. Ama Ali İmran Suresi'nin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'a verdiği yemini, misaki ahdi yerine getirmeyen kişinin ahirette bir nasibi yoktur. Yazık değil mi? 60-70 milyon insan din adamları dinlerini dinliyor diye cehenneme gidecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir ne de öğrenenler kurtulabilir. Ve Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehennemin kapılarında cehenneme girecek olanlar toplanırlar. Kapılar açılır, burunları sürtüle sürtüle içeri sürüklenirler. Cehennemdekileri onlara derler ki size sizden olan, sizin zamanınızda yaşayan insanlar gelip de buraya cehenneme geleceğiniz söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Bize ikazda bulundular ama biz onları dinlemedik. Biz onların sözlerini işitebilseydik ve itiraf edebilseydik burada cehennemde mi olurduk? Her devirde Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar var. Başka insanları dinlemedin diye insanları ikaz etmek için vazifeli kıldığı insanlar. Bu devirde de biz bu konuyla vazifeliyiz. Ve bakınız size ne kadar açık ve kesin şekilde konuşuyoruz ki dinin bütün temel esaslarını unutmuşuz, devreden çıkarmışız, farzları yok etmişiz. Ve kurtuluşumuz bu farzlar yerine getirilmediği takdirde mümkün değil, daha cennet kurtuluşumuz mümkün değil. Cennet kurtuluşu önce elde edilen fakat kıyametten sonra yaşanan bir kurtuluştur. Yemin nisakatın yerine getirilmesiyle her şey bu kurtuluşa ulaşır. Peki ya dünya saadeti? Dünya saadeti nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesine bağlıdır. Bunun yolu da aynı fikirden geçer. Yani darbimizdeki ulaşmadıkça dünya saadeti tam olarak yerleşemez, oluşamaz bir insanla. Öyleyse herkes için muhtevaya dikkatle baktığımızda şu andaki İslami tatbikatle hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Ve birçok kardeşimiz bundan büyük üzüntü duyuyorlar. Yani şu beş vakit namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, hacca gidenler kurtulamayacaklar mı diye. Eğer Allah'ın özel affı devreye girmezse hayır, kurtulamayacaklar. Kur'an-ı Kerim açık ve çetin şekilde böyle soruyor. Ve insanlara dinlerini öğretmesi lazım bilen insanlar da bu hakikatlerden duyuyorduk ki hala haberdar değiller. Büyük kısmı kaldırsın, bir kısmı yavaş yavaş hakikatleri yerlerine tutmaya başladılar. Araştırınca seyircilerinin doğruluğunu birer birer tespit ettiler. Ve onlardan çok
1: ilginçtiyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki durumlar konusunda yine bir aradayız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İki ayrı açıdan Türkiye akıllarla iç içe yaşıyor. Bir tarafta Irak, diğer tarafta Amerika. Türkiye'nin hangi tarafa yeşil yeşil çıkacak konusunda tartışmalar sürekli gidiyor. Kitabın önünde viral silahlar var.
0: bu biyolojik silahları gerillalar vasıtasıyla Amerika'nın büyük şehirlerinde insanlara tatbik etmek gibi bir kararı olduğu düşünülüyor. Saddam Hüseyin'in. Ve bunu açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Amerika tarihi gafını Irak'ı işgal ettiği zaman yaptı. Irak tarihi gafını bu işgale zemin hazırlayacak olan Afrika'yı ile vücuda getirdi. Ne yaptı? Kuveyt'i işgal etti. Kur'an-ı Kerim bu konuda açık bir izin getiriyor. Eğer herhangi bir ülke haksız yere bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri onunla beraber olup mütecavizi o ülkeden çıkarmak mecburiyetinde. Ama Kur'an hükümleri sadece Kur'an'da kalmış. Onca satır sonra bütün İslam alemi Kur'an'daki hükümleri unutmuş durumda. İslam'ın yapması lazım gelen bu müdahaleyi Hristiyanlar yaptılar. Onlar bir araya geldiler ve Kuveyt'i Hristiyanlarından onlar kurtardılar. Bu İslam adına bir yüz karasıydı. Bu yüz karasına dikkat edildi ve baktık. Ve bundan çok acı duyduk. İslam alemi gücünün farkında olmayan bir zavallılık gösteriyor. Ve meydanı tamamen başkalarına bırakmış durumda. Dikkat edin, eğer İslam aleminde bir İslam ülkesi başka bir İslam ülkesine saldırıyorsa, haksız yere bir saldırı söz konusuysa, burada İslami kaydılar çiğnenmiştir. Ve Saddam onu yaparak aslında İslam'ı karşısına almış durumuna düşmüş olmalıydı. Ama böyle bir durum yok. Şu anda Saddam'la Amerika'nın yüzüne getirebileceği herhangi bir savaşta İslam alemi Saddam'la beraber. Burada var bir yanlışlık görünüyor. Evvela Saddam'ın böyle bir savaştan galip çıkması ihtimali %0. Ve pek çok insan savaşçısınız olursa Irak'tan ölmeye mahkum. Ve Saddam gibi %0 sebebiyle. Amerika'nın kullanabileceği binden fazla uçak var. Ve bunların hepsini çevreye yerleştirmekte kalmamış. Suudi Arabistan'a, Arap Emirliklerine, hatta Türkiye'nin İncirlik üstüne bunları yerleştirmekte kalmamış. Uçak gemileri hızır hızır borçta dolaşıyor, sörfezde dolaşıyor. Ve her biri bu savaşında 200'den fazla uçak taşıyor. Neticeye baktığımız zaman kuvvetlerle gidelim. Irak'la bir denge unsuru olmaksızın taban tabana ters düştüğünü görüyoruz. Irak, Amerika karşısında çok zayıf bir noktada bulunuyor. Türkiye'ye gelince yapacağı tercih Irak'la dostluk veya Amerika'yla dostluk. Bu aslında çoktan şu gibi ortaya çıkmış bir gerçek. Amerika ve Türkiye Türkiye'nin Amerika'dan ayrılamaması nedeniyle birbirinden ayrılamazlar. Şu Osmanlı'nın haline bak. Nizam-ı alem olan, aleme nizam veren 16. 17. asırlarda Osmanlı'nın durumuydu. Buydu. Bütün dünyayı nizam veren bir ülkeydi Osmanlı. Oradan kalan mirasa bakın, fakiriye bakın, Türkiye. Cemal Köyü'nde bir ülke. Ve Amerika'nın yapacağı bu hafta İncirlik hava yetişen Amerikalıları kullandırmaz. Mecburiyetinde. Evet, Türkiye'nin şu anda turist politik inisiyatifi yok. Her ne kadar Mazda'da kırık fil bırakılmıyorsa da aslında yapılacak hiçbir şey yok ülkenin. Amerika en büyük yanlışını Türkiye'yi bütün bu ülkeyle ele getirip Saddam rejimini sona erdirmekle işlemiştir. İslam ülkeleri düşünün ki İslami idareyle idare edilmiyorlar. Birçok diktatör ortada idareyi ele almışlar ve ülkeyi İslam standartlarını zaten devam ettirmiyorlar. Belki Türkiye'den bir tek farklılıkları dini yaşamak isteyen insanların ileriki yaşamaları ama tasavvufa karşı bir olgu bütün İslam ülkelerinde kesin olarak seziliyor. Saddam Hüseyin sessizliğini açık bir şekilde kuyuya bakıyor. Diyor ki, benimle savaşa çıkart edebildiğiniz takdirde ben biyolojik silahlarımı kullanırım. Türkiye'yi de bu sessizliğin içine sokuyor. Amerika'nın büyük şehirlerine saldırırım dediği zaman evvela herkes o zekreyi değil diyor. Oradan Amerika'ya kadar günümüz cilası ulaştıramaz. Ama gelirlerine güvendiğini söylüyor. Yani ortada bir iddia var. Biyolojik silahlar. Taraflardan birinin kullanması mümkün olmayan bir şey gibi görünüyor. Ama Amerikalı generallerden birkaç tanesi diyor ki eğer o kullanırsa bizim de kullanmamız gerekir. Böylece galiba Türkiye istese de istemese de bir taraf olarak taraflardan diğerine karşı bir şekilde almak meclisine kalacak. Elinde de böyle olmaması için hiçbir imkan yok. Yani Birleşmiş Milletler'in yetkilisi gidiyor, Tarık Aziz'le konuşuyor. Tarık Aziz gidiyor, Saddam'la konuşuyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu aslında Birleşmiş Milletler için yüz parasıdır. Ve sonuç alınması lazım gelen bir beraberlikten hiçbir sonuç alınmadan geri dönüş söz konusu. İşte bu noktada gelecek günler Clinton'ın doktrininden ne kadar fedakarlık etmesi standartına bağlı kalıyor. Ne kadar fedakarlık edilir? Aslında fedakarlık etmesi için temel var mı? Bunlar hep Amerika'nın düşünmesi lazım gelen şeyler. Ama biz kendi ülkemizi düşündüğümüz zaman nahak yere bir halin içine itilen bir Türkiye görüyoruz. Ve ülkemiz bu duruma düşmemeliydi. Hepiniz birinci dünya savaşına girişimizi hatırlarsınız. Almanların verdikleri bir gemi, bizim yavuz nüfusu. Türk bayrağıyla savaşı kısıtlıyor. Savaşın başlangıcı oluyor. Neticede yeniliyoruz. Sevim mahallesi imzalanıyor. Dikkat edin, bir yenilgi düşünün ki hiçbir cephede kesin bir mağlubiyet yok. Ama Türkiye mağlubiyet tarafında o da mağlubiyet olmayı kabul etmek durumunda. İşte bu çaresizlik bir defa daha bugün gösteriyor kendisini. Türkiye, Amerika ile olan güven suyu ilişkisinin tabi ilişkisi olarak bir çaresizlik içinde. Öbür taraftan Türkiye enflasyonun katık kavurduğunu görüyoruz. 227 bin liraya çıkan dolar. Her geçen gün artan döviz fiyatları Türk parası devamıyla düşüşün içinde. Enflasyon de derhal durdurulmalıdır şeklindeki tavsiyelerimizi söyleye söyleye dediğimizde kıymetli. Ne yazık ki bunu yapabilecek olan insanlar iş başında değiller. Daha kötü günlere doğru yaklaşıyoruz. Ama unutmayın. Bütün geceler sabahların sonundadır. Bu gecelerin de sonu gelecektir. Ve enflasyonun iki ay gibi bir süreyle durdurulabileceği günlere ulaşacağız. Tamamen ümitlerini kaybettikleri zaman bizi çağıracaklar. Ama çözümü biliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep yok. Ne savaş karşısındaki çaresizliği Türkiye'nin, ne enflasyon karşısındaki tabiri yerlerine oturtamayacağım diye kullanmak istemiyorum. Ama sanki enflasyonun önlenmemesi gibi bir deli tutum içerisinde Türkiye. Öyle batmış bir gemiyi, iflas etmiş bir gemiyi herkes tarafından iktidar olmak sezasıyla ele geçirmek isteniyor. Yani Türkiye içindeki demokratik ortamdan bahsediyorum. Ve oturandan bir takım insanları değiştirilen iktidarlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatılan partiler ve dünya üzerinde yüz karası bir demokratik sistem. Her şeyin daha güzel günlere ulaşması dileğiyle ve umutla geleceğe bakıyorum. Sakın umutsuz olmayın. Sevgili kardeşlerim, sakın umutsuz olmayın. Daha az günlere geleceksiniz ama kurtulmuş mutlaka oraya dönüşür. Allah hepimizden razı olsun dualarımıza.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lennâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe

gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış terkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki, sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden hemen ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 190'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden

gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah-u Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, iyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okuduklarının arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın. Hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen nas. Mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz,
kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız, riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ah benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler.
Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'laştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size
dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam. Çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam.
her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an içinde Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk?
Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı, kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o vehhaptır. Hibe edendir, karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi
duyduğu saygı, haşyet, başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite hastet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite
afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan. Huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla
iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var, intikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda, Allah Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuzda nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz. Ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar.
bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasından hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi 4 ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile onun ilişkilerine. O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için. Ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle
bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sadece sevgisini gönderir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan kişiyi her zaman Allah'ın kendisi affettirir. Ve Allah'a kadar sizin istediği şey, bizden de çevremize aynı sevginin akmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır ve ruhumuzun en değerli hasreti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır, bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün, Allah-u Teala tarafından programlandıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek, ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyemeyecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiil işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi artmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburiyetindesiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yardım edin, sevmek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala'dan size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe! Onlar, o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz.

yapacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız, zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbikatını yaptırmak, artık bunların ne olduğu bile zamanımızda bilinmiyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkat edin ki, o Kur'an-ı Kerim'in bütününü emreder. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiğiniz zaman, en üst boyutta olan bir hususa tabi olacaksınız. Ruhunuzun en üst boyutta olan hasreti, sevgi. İşte bu sevgiyi had safhada kullanmak mecburiyetindesiniz. En üst boyutta sevginin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ve başka insanların size karşı buğz etmesi sizi yolunuzdan ayıramamalı. İnsanlar size karşı merhamet etmeyebilir, size karşı zulüm yapabilir, size karşı hakarette bulunabilir, her türlü yanlış davranışı söylerler, iftira atarlar, bunların hepsi geçerlidir. Ama siz bunlara rağmen onlara kızmamayı, onları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yunus diyor ki, biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar dediği herkese kötülük yapan insan. O bile Yunus'a dost olmuş. Niçin dost olmuş? Çünkü Yunus, Allah-u Teala'nın o mürşit tarifine giren en önemli konulardan birinin sahibiydi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer. Oraya ulaşacaksınız. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız. Öyleyse Allah'ın mürşit talebine bakın. Fussilet 33. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ın mürşitlerinden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kelimelik bir hadisi var. Susan kazandı diyor. Susan kazandı. Sadece bu kadar, iki kelime. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman İrşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın
en kısa sürede ama anlatmak istediklerim

hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunur. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saat anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layıklı biçimde yerlere oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşat müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi. Onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ruhundan vazgeçti. Lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen bir de anlatan var. Daima bir öğreten bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca insanların Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah-u Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran, Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen mülküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm mülk kitabe ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn. Böyle diyor Allah-u Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah-u Teala'nın muradı kavramlar. Kelime kavram kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. Kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanların insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar, yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların anlatılmasından bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı, lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca El Efendi sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmaine, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı,
Üçüncü ruhu zühd makamı, dördüncü ruhu muslimler makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim dört ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kelimesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ta nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynen yakinin sahibisiniz. Ta Sittetül Münteha'ya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran, bu Bakara suresinin 151. ayet girmesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun Rabbin yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil. Bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di. Hazreti Osman'dı. Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi daha bir adım atalım ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin. Ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Hazreti Davut arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata geliyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah-u Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasından, o kavimde yaşayanların arasından Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Mü'minin 40'tan
biz Resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişsek o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin oldu söyleniyor bu Resullerin sayısını. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah-u Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma 2'de de Ali İbrahim 64'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı. Onların neşlerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın, sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah Teala gene devam ediyor ve hikmetin öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayır diyor, ey Ali olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Ah diyor Ali, şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselam üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler, taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicabı mestura atlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyanın kavganın bitmesini
sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri, gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse, daimi zikirden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe, Allah'ın daha az, daha az, daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız, sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım, bunu bin kat olduğunu düşünün. Siz bir kat Allah Teala'yı sevin, Allah da sizi bin kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi bir kattan iki kata çıkarırsanız, iki ünite severseniz Allah Teala'yı, Allah sizi bin bir sevmez, 2000 ünite sever. Sizin birer birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'a 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın sevgi zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş, siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan diye size hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa bilin ki Allah'ın bundan iki tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkatle bakın. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derece kazandırır size. Hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derece kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanına sahip oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Adlerya'yı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Donalman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşarlar diyor. Şehit olmak diye bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor ne olduğunu anlayamadım ama diyor. O şehit olmak yüzünden diyor. Bunların hepsi diyor ölüme böyle koşarak giderler diyor.
Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor, bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın, ihlasa ulaştığınızı düşünün. Bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütalaa ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etti. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Evet. Hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona. Size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama. Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz, o da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam, sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet verip, hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse, o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor, kabahatli benim. Ve sizden diyor, hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde biter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır spiral, daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş. Sonra o da hakaret etmek etkisini kendine bulmuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendinizi tutamadınız, siz ona daha beterini söylediniz. Bir merdiven daha yükseldiniz, bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir, öfke artar, taraflar birbirini yaralamaya, öldürmeye kadar giderler. Biri mezara, biri hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah-u Teala, onları çok seviyorum diyor. Öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize biraz kızarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. Aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ve yaparsanız düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsanız düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onu hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamam. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve af dilemeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti.
X kadar. Bunu 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zararlıydı etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı talep ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, affedilmeyi başardınız ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddete çıkar. Bak, helalet sana herkesin içinde hakaret ediyor, seni beş paralık ediyor, senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun, bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata bir özür diliyorsun, af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan, Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz içinizi. Halbuki siz ezilensiniz o sırada, hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu, top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş, siz de ona bulunmuşsunuz. Rahatlığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatlığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz, o da size daha ağır söyledi. Siz ona daha ağır söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki, oh olsunlar, işte böyle olacaklar. O sana hakaret etti, sen de onun ağzını payını verdin, anladın mı der herkesin içinde. Ve der, işte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın sözleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapladığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir, saldırıya geçer, arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız derecede aynen ona iade ettiniz. Eski tas, eski ama derece taşıdığı için ikinize sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derece kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor, kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz, karşı tarafta sıfır oluyor. Ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız biz itibariyle. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah Teala buna müsaade etmiştir. Derecatı kazandınız, yani hayra ulaştınız. Madem ki hayır derecat kazanmaktır, başka birinin yaptığı bu ters davranış size derecat kaybı kazandırdı. Sizi hayra ulaştırdı. İşte bu hayrı yer yerine oturtun. Allah-u Teala eğer içinizde sevgi varsa zaten sizin başkasına hakaretinizin mümkün olmadığını söylüyor. Gerçekten daimi zikre ulaştıktan sonra, hele zikri külliye ulaştıktan sonra başkaları size nasıl davransın onlara kızamadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki birisi sizi zehirlemeye çalışıyor ya da öldürmeye çalışıyor herhangi bir şekilde. Ona kızamazsınız. Allah-u Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah-u Teala'nın indinde
her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasreti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama sararsınız. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böyle devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah-u Teala'nın sevgi hasretinin, ruhunuzdaki sevgi hasretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretinin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah-u Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah-u Teala sizi cehenneme atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah-u Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir, gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları gene onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusuna ise hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşadınlar, ister az yaşadınlar, hepsi toprak bulmuşlar, fizik vücutları. Hepsinin nesleri berza alemde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar
Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok büyük bir süre insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daimi zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala'ya uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla bakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları hep hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa, siz elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasından bir de yalancılık istenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Öyleyse benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. Doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi, Cunus'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. 4 sıra. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.
Peki bunun başı nasıl da? Hak şerleri hayır eyler. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Hak şer olan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Yönelip Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Başka bir size hakaret etmiş. Güzel. Sizi övmüş. Yine güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel. Övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övmeye layıksınız, o sizi zemmetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi, zemmetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış, kalbinde hep haset var, kin var, nefret var, buğz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı size karşı sevgi duyacaktı ve sizden başkasına bahsederken de sahiçle bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'a gizlediklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette kendilerini yapamıyor. Özellikle para ile ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini ikazınıza rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zarar diye etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah Teala müsaade etmeyecektir. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın. Sahabe nasıl yaşamışlar? Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal emellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın müteşebbiplerini. Allah Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğini de. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla yine vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek
100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gelip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz, huzursuz, daha huzursuz kılak gördür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah Teala'nın istediğiniz size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinizde ettiğinizi çekerseniz o kadar para sahip olursunuz. Geçin derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tahakkuk etmez. Allah Teala'nın bereket adlı bir mefhumu var. Onu yaşarsınız. Özellikle sabit gelir olanlar bunu çok yaşamışlardır. Evinize misafir gelir. Siz de her ay aynı parayı alıyorsunuz. Misafir gelir günlerce sizde kalır kaç kişi birde. Ama o ay bakarsınız başka aylardan daha bolluk içinde geçirmişsiniz. Onlar kısmetleriyle gelirler. Allah eğer sizin bereketinizi arttırmak istiyorsa siz Allah'ın yolunda o bereketin mutlaka arttığını göreceksiniz. Ama ben çabamla bu işi yapayım. Başkalarının da konu aleti değil, ondan bundan paraları toplayıp bir becre istikameti yatırayım. Mutlaka buradan bir hedefe giderim derseniz gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca kadarınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek, üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsnüye sahibi olabilirsiniz. Ben bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. O paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikametli bir gayretin sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konunun kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana
bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başlarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala'nın bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kazanç daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi de tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş, binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor o okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah Allah Allah Allah diye tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir tek etekiniz kalacak bunları birleştirmek. Diyelim 2 saat zikrediyorsunuz, içindeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'yı zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşinizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale gelirsiniz. Gelir misiniz? Gelir bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyeniz için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. İki, az bulunmak. Üç, çok namaz kılmak. Dört, özellikle dört, özellikle dört, özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetindesiniz. Zikir sizin için o kardeşimizin dua kitaplarının çok daha ötesine bir kıymet olabilir. O dua kitaplarının kıymeti yok. Ne yazık ki o dua kitapları yüzünden birçok kardeşimiz cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları o tutar o, cinlerle sağlamamız gerekir kardeşlerimizin. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek ihtimali olanların hepsini orada vermektir. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah'ın zikri.

0: o güzelliği yaşamaya çalışırım. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok düşünün. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah Teala'nın size istediği şey sizin mutlu olmanız. Eğer seven dediğiniz insanları zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Yani işte bu iki faktör birbirinin tamamlayıcıdır. İster birinciden hareket edin, çok istedin insanları sevmeye ulaşır. İster dolayı kendinizi insanları sevmek istikametinde zikrinizin buna paralel olarak arttığını göreceksiniz. Öyleyse insanlar riyazet yapıyorlarmış, insanlar mücahide yapıyorlarmış vaktiyle tasavvuf mensupları. Bunlar nefsi tesbih eder mi? Dolaylı olarak tesbih eder, riyazet yaparsınız ve mücahide yaparsınız. Birisi nefsinizin istemediği şeyi, Allah'ın emrettiği şeyi nefsiniz istemez, ona zorla yaptıracaksınız. İkincisi de nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisi geçerli. Bunlar ne yapar? Fikriniz arttırmaya vesile olur. Fikriniz artarsa ne olur? Daha çok nur gelir nefsinizin kalbine, nefsinizin kalbi nurlanır. İşte aklını yaptınız, daha çok fikretsiniz, İkisini de başar, daha çok başardığınızı göreceksiniz. Hem riyazeti, hem mücahideyi daha çok başardığınızı göreceksiniz. Böylece mücahide deyince nefsinin de cihaz arttır bu. Bunun hüviyetine nefsinin bir şeyi yapmamak istiyor. Zorlayacaksınız, onunla savaş edeceksiniz, zorla yaptıracaksınız ona. Zikretmeyi istemez nefsiniz. O zaman onunla savaş edeceksiniz. Zikretmeyi ona zorla yaptıracaksınız. Sabah namazına kalkmak istemiyorsa zorla kaldıracaksınız. Hep zorlayıcı unsur olarak yemeye gidiyorsunuz. Başardığınız zaman zikrinizin aksini göreceksiniz. Aksini de söyleyelim. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor bu sefer de ona. O Allah'ın yasak ettiği bir işlemi istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da zikrinizi aksini göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Zikrinizi aksini. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Ayrıca zikrinizi arttırmak cihadiyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder, riyadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi zikre ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirsiniz, bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Ayrıca her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını, sevgiyi en üst boyutta yaşamasını, cennet ve dünya saadetine ulaşmasını icraatından dileyerek bugün sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz Allah'a kul olmak. Öyleyse ne var Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim'de aslında kul olmaktan başka hiçbir şey yok. Allah'a kul olmak. Hepimizin üzerindeki borç, vecibe bu. Allah'a

kul olmak ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle, irademizle Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak Kur'an'ın temel ilkesi. Ve bununla mutluluğu alabildiğine en büyük boyutlara doğru taşımak Kur'an'ın gene temel öğretisi. Ne istiyor Allah-u Teala bizlerden sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala bizlerden yalnız mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olmamızsa Allah'a kul olmamıza bağlı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yedili sistemini bir defa daha dikkate alırsak tam 7 tane kul olma mertebesi göreceğiz Kur'an-ı Kerim'de. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek, bu 1. safhadaki kulluktur. Kuvvedeki kulluk, fiiliyata dökülmemiş olan kulluk. Ama kul olmanın giriş kapısı burasıdır. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın kuvve platformunda da olsa kulu olamazsınız. Ondan evvel ancak şeytanın kulu olabilirsiniz. Allah Teala'nın dizaynı böyle. Söylediği ifade açıkça bunu oluşturuyor. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Allah Teala buyuruyor ki, ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı ahd, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Hayata başladığınız noktadan itibaren şeytan nefsinizin bütün afetlerine hakimdir. Bütün afetlerine dediğini yaptırır. Çünkü afetler de şeytanla aynı hedefe yönelik olarak yaratılmışlardır. Yani nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerini yapmamanız istikametinde, Allah'ın yasaklarını işlemeniz istikametinde, mutlaka yapmanız istikametinde bir talebin sahibidir. Hem şeytan hem de nefsinizin afetleri. Öyleyse nefsinizin afetleri kendi istediklerini yaptıkları zaman aslında şeytanın istediklerini yapmış oluyorlar. Yani şeytanın nefsinizin afetleri üzerinde zor kullanması falan gerekmiyor. Zaten nefsinizin kendi hallerine bırakıldığı takdirde de yapacakları şeyler şeytanın talepleri.
İşte bu sebeple şeytan nefsinizin afetleri üzerinde çok önemli bir hakimiyetin sahibidir. Hayata başladığınız andan itibaren bu hakimiyet bütün boyutlarıyla sizi kontrolü altında tutar. Öyleyse Allah'a kul olmak veya şeytana kul olmak. Sadece iki tane alternatifiniz var. İkisine birden kul olmamak veya ikisine birden kul olmak mümkün değil. Mutlaka hangi noktada bulunuyorsanız bulunun, 28 basamaklık bir dizaynın hangi noktasında bulunursanız bulunun, mutlaka bir tarafa olan kulluğunuz ağır basacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kuvve platformunda, yani düşünce, ide çeperi içerisinde Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Öyleyse burası onun cehennemden kurtulduğu nokta. Cehennemden kurtulduğu nokta burasıysa, şeytanın kulu olanlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Öyleyse burası kurtuluş istikametinde şeytanın kulluğuna dur dediğiniz, Allah'ın kulluğunu öne geçirdiğiniz ilk adımı ifade eder. Ve bir insanın cennete girmesi veya cehenneme girmesi onun kulluğuyla birinci derecede alakalıdır. Şeytana her boyuttan kul olanlar sadece birinci ve ikinci basamaklarda bulunanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an artık Allah'ın kulluğu konusunda ilk adımı manevi planda atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu dilek onu Allah'ın cennetine götürecektir. Bu dilek onu mümin olmaya götürecektir. Tabi olmaya götürecektir. Bu dilek onu ruhunu Allah'a ulaştırmaya götürecektir. Ve kul Allah'a ulaşmayı dilediği an bunların hepsini kazanmış durumdadır. Henüz hayatında tatbikata girmemiştir. Ama hepsini kazanmıştır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah'ın söylediklerine bir daha bakalım. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse onları kendisine ulaştırır diyor. Sözünü çiğnemesi mümkün değil. Öyleyse burası Allah'a kul olmanın fizik planda değil ama metafizik planda, burası manevi ortamda kişinin cehennemden kurtulduğu ve Allah'a kulluğunun başladığı noktadır. Kul olmuş mudur? Hayır. Kulluk sadece başlamıştır. Bu kulluk aminu olma, Allah'a ulaşma kademesindeki kulluktur. Buna aminuler kulluğu diyoruz. Aminular kulluğu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sahip oldukları düşünce platformundaki, kuvve platformundaki manevi anlamdaki kulluk. Kişi
manevi standartlarda artık Allah'a kul sayılıyor Allah-u Teala tarafından. Henüz girişinde kulluğun ama kulluk sahasının içine girmiş durumda kişi. Allah'a kul olma sahasının içine girmiş durumda, şeytana kul olma sahasının dışına çıkmış durumda. Peki ama nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Afetlerin de hepsine şeytan tesir ediyor. Evet. %100 afetlerle dolu. Afetlerin hepsine şeytan tesir ediyor. Tamam. Ama Allah Teala bu kişiyi kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Mutlaka ulaştıracak. Öyleyse şeytanın bu kişinin Allah'a birinci, ikinci ve üçüncü kulluğu oluşturmasında, Allah'a üçüncü defa kul olmasında şeytanın hiçbir müdahalesi olamayacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kulluğuna getirecek. Aminullah kulluğu. 14. basamakta onu mürşidine Allah'a ulaştıracak. Kişiyi mümin kılacak. Müminler kulluğuna ulaştıracak. 21. basamakta onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatında o kişinin ruhu kaybolacak. Ve müminler kulluğunun ötesinde bu noktada ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında kaybolduğu anda kişi evvap kulluğun meap olan Allah'ın zatına ulaşmış olan bir kişinin sahip olduğu kulluğu içerecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi ama Allah Teala şeytanın o kişinin Allah'a doğru yaklaşmasına engel olacak tesirlerini bütünüyle yok ediyor. Bu noktadan itibaren o tesirlerden hiçbirisi o kişi üzerinde işlemez. Bu nokta o kişinin Allah'a ulaşma konusunda zırh giydiği noktadır. Allah Teala tarafından ona başlangıç takvasının elbisesinin giydirildiği yerdir. Şeytan afetlere tesir edebilir, başka istikametlerde olabilir. Ama o kişinin Allah'a ulaşması istikametinde önleyici bir tesir hiçbir hüviyette vücut bulamaz. Öyleyse ne olur bundan sonra? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulları arasına girmiştir. Allah'ın kulluğunu koruyucu bir zırh, bir takva elbisesi, bir kulluk elbisesi o kişiye giydirilmiştir. Bir teslim elbisesi o kişiye giydirilmiştir. Şeytan afetlere tesir edebilir ama bu istikametteki tesiri sıfırdır. Hiçbir şekilde şeytan bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ne olacak bundan sonra? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Derhal rahim esmasına tesire başlar. 4. basamak. Kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. 5. basamak. Kulaklarındaki bakrayı alır. 6. basamak. Kalbindeki ekinleti alır. Yerine ifat koyar. 7. basamak. Kişinin kalbine ulaşır. 8. basamak. Kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar. Nefsinin kalbine, nefsinin kalbi mühürlü olmasına rağmen rahmet nurları sızmaya başlar. 11. basamak. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşuya ulaşır. 12. basamak.
ve huşuya ulaşınca Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Öyleyse neden Allah'ın kulları arasına girdi kişi anladık mı şimdi? Çünkü Allah Teala bütün bu işlemleri otomatik olarak yapacak. Bunların şeytan tarafından önlenebilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah Teala o kulluğa adım atmış olan kişiye açıyor. Gözler kör, alıyor hicab-ı müstureyi. Kulaklar sağır, vakrayı alıyor. Kalpler idraksiz, ekinneti alıyor. Yerine idraki sağlayan ihbatı koyuyor. Nur kapısı şeytana dönük, Allah'a döndürüyor. Göğsünden kalbine nur yolu açık değil, nur yolunu açıyor. Göğsünü şer edip yarıp, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişi zikir yaptığınız zaman, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbin içine ilk nurlar girmeye başlıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olması demek kişinin Allah'a ruhunu ulaştıracağından, dünya hayatını yaşarken ulaştıracağından kesin şekilde emin olması demek. İşte Bakara suresinin 44 ve 45. ayetleri Allah Teala diyor ki Vestaînü bis-sabri ve's-salâti inne lekebîretun illâ lel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala onlar baştan başlayalım. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidin kim olduğunu sorarak isteyin. İstihane sadece Allah'tan istenebilen mürşidin kimliğini sormak imkanıdır. Ama bu zor bir iştir diyor Allah Teala. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Ama diyor huşu sahiplerine zor değildir. Yani onlara mutlaka istihanenin gereğini yaparız, mürşitlerini gösteririz. Niçin zor değildir? Diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarını yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesinlikle inananlardır. Muhakkak surette inananlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. İşte bu inancın sahibi olan kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişiye mürşid sevgisi veriyor, kişiye zikir sevgisi veriyor, kişiye namaz sevgisi veriyor, kişiye oruç sevgisi veriyor, kişiyi Allah Teala elinde hamur gibi yoğuruyor, onu güzelliklere doğru yaklaştıracak manevi faktörlerle besliyor, ufkunu genişletiyor ve onu hazırlıyor geleceğine. O kişi namazı sever oluyor, o kişi mürşide ulaşmayı mutlak olarak dileyen birisi oluyor, o kişi mürşidine ulaştığı gün ilk orucunu tutacaktır, ilk perşembe günü, o gün açlık duymayacaktır. Öyleyse kişiyi hazırlamış Allah Teala, irşat makamı kimse onu göstermiş ve sevdirmiş ve kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşıyor. 14. basamak ve tövbesini gerçekleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet bir kilometre taşıdır insanın hayatında, bir dönüm noktasıdır. Tabiiyetsiz evliya olmak mümkün değildir. Evliyalık makamı
mutlaka tabiiyeti gerektirir. Çünkü 10 tane nimetin kişiye verilmesi lazımdır ki ruhu Allah'a ulaşabilsin, nefsini tezkiye edebilsin, fizik vücudunu da ruhunu Allah'a ulaştırsın. Fizik vücuduyla daha sonra meşgul olacak kişi. Öyleyse ulaştı Allah'ın gösterdiği mürşide, tabiiyetini gerçekleştirdi. Önünde diz çöktü, tövbe etti. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. O kişinin ruhuna emir vermek üzere Allah'a dönme günün geldi diye. O kişinin ikinci nimeti Allah-u Teala'nın kalbinin mührünü açar. Artık kalp mühürlü değildir. Nurlar kalbin içine rahatça girebilecektir. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah dışarı atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Sonra kalbin içine iman kelimesini yazdıktan sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. O kişinin cennete girmesinin kesinleşmesi demektir bunun. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennete girmeyi kesinleştirmiştir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime girer diyor. Onun gireceği yer cehennem olmaz diyor. Onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir diyor. Amin olanlar. Burası mürşide ulaştığınız yer, ikinci kat cennetin sahibi ve müminler kulluğu. Neden? Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Ve artık siz sadece diliyle ben müminim diyen, Allah'a inandığı için kendisini mümin zanneden birisi değilsiniz. Kalbiniz de ben müminim diyor artık. Çünkü kalbinizin içinde küfür kelimesi varken kalbiniz ben kafirim diyebilir ancak. Kafir, küfrün sahibi, kalpte olan küfrün veya kalpte olan imanın sahibi olarak insanlar Allah'a göre isimlendirilir, mümin veya kafir diye. Bu nokta, kalbinize imanın yazıldığı nokta, sizin mümin olduğunuz noktadır. Kalbinde de iman bulunan bir insansınız artık. Öyleyse yeni bir kulluk. Kalbinde iman kelimesi yazan birisiniz. Sonra ne olur? Allah-u Teala bütün günahlarınızı sevaba çevirir. İkinci kat cennetin özelliği. Sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder, sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudunuzsa nefsinizin tezkiye olduğu oranda şeytanın tesirinden kurtulacaktır. Bir defa Allah'a ulaşmasına engel olacak tesirlerin hiçbirisi zaten o kişiye işlemez. Şeytan bu konuda o kişiye en ufak bir tesir icra edemez. Geri kalan alanlarda şeytanın tesiri ise nefsin tezkiyesi oranında adım adım azalacaktır. Bu noktadan itibaren kişinin ruhu da sırat-ı müstakim üzerindedir. Fizik vücudu ise kendi sırat-ı müstakim üzerindedir. Nefsi de kendi sırat-ı müstakim üzerindedir. Her biri kendi sırat-ı müstakim üzerinde, sadece ruh Allah'a ulaşacaktır. Gerçek bir yolculukla, ama fizik vücutta, nefste bir yolculuk yapmak için sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Onların sırat-ı müstakimde sadece kemal derecelerinde olgunlaşmak söz konusudur. Ve iradeniz de sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsin afetleri azaldıkça iradenizin karşı çıkan güçleri azaldığı için devamlı daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü olması söz konusu. Öyleyse bu noktadan itibaren ne olur? Nefs tezkiyesi yapan kişinin kalbine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları kalbe ulaşırlar. Mühürü zülmani kapıya indirip zülmani kapıyı kilitler mühür ve kişinin kalbine inen
rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletleri oluşturacak, kişiyi faziletli kılacak olan fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Nasıl yerleşir? İman kelimesi bir kutuptur, manyetik alan kutbudur. Fazıllar da onun zıttı olan manyetik alan kutbudur. Birbirine zıt oldukları için birbirini çekeceklerdir. Ve böylece fazıllar iman kelimesine girip yapışacaklar, yapışmaya başlayacaklar. Onları hiçbir kuvvet oradan ayıramaz, yapıştıkları andan itibaren. Zikir boyunca iman kelimesinin etrafına yapışan bu fazıllar yer kaplayacaktır orada. Zikir bittikten sonra da oradan ayrılmayacaklardır yapışanlar. Geri kalanlar, yapışamayanlar tekrar geri döneceklerdir. Nefsin kalbinde nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk yüzdeydi nur birikimi, nefsin kalbinde nefsi emmare, ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir ve fizik vücutta %7 oranında şeytana kul olmaktan, sadece Allah'a ulaşma istikametinde değil, bütün alanlarda şeytana kul olmaktan kurtulur. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 daha kurtuluyor fizik vücut. Nefsin kalbi %14 oranında faziletlerle, %2 oranında da rahmetle dolmaya başlamıştır. %2 rahmet hiç değişmez. Ama faziletler, fazıllar devamlı artacaktır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar ve ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Aynı miktarda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Ve dördüncü gök katında kişi mutmainnededir. Beşinci gök katında Allah'tan razı olur. Ruhun altıncı gök katında Allah da ondan razı olur. Ruh yedinci gök katına ulaştığı zaman nefs teskiye olur. Yani nefsin kalbinde 7 defa 7, %49 fazilet birikmiştir. Fazıllar. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Böylece %51 olur nefsin kalbindeki nurlar. Şeytanın nefsin kalbindeki hakimiyet alanı, bütün standartlardaki hakimiyet alanı %100'den yarıdan aşağı düşerek %49'a inmiştir. Artık şeytan o kişinin nefsinde hiçbir açıdan hakim durumda değildir. Hakimiyetini nurlara kaptırmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde çoğunluğu ele geçirmiştir. Çoğunluk %2 farkla nefsin kalbini dolduran fazıllardadır, Allah'ın nurlarındadır. Burada bir kulluk ölçüsü vereceksek, rakamsal olarak nefsin kalbindeki Allah'ın kulu olma oranı %51'e çıkmıştır sıfırdan. Şeytanın kulu olma oranı ise %100'den %49'a düşmüştür. Burası o kişinin evliya olduğu yerdir. Kesin rakamlarla kişinin şeytanın hakimiyetinden çıktığının, Allah'ın hakimiyetine girdiğinin kesin ispatıyla bu olay gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi Allah'ın evliyası olur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası ruh me'ab olan, sığınak olan Allah'a ulaştığı için kişi evvab olmuştur. Allah'a, me'aba, sığınan manasına evvab kelimesini kullanıyor Allah Teala. Burası evvaplar kulluğudur. Yani ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'a teslim olduğu, bir başka ifadeyle Allah'a
kul olduğu, böylece gerçek anlamda kulluğun, yani Allah'a teslim müessesesinin ruh tarafından tamamlandığı bir nokta. Ruhun Allah'a teslimi, öyleyse ruh Allah'ın zatında yok olarak Allah'a kul olmuştur. Üçüncü kademedeki kulluk burası. Ama teslimlerden gerçek kulluğu ifade eden Allah'a teslimlerden ruhun teslimi, yani ruhun Allah'a kul olması bu kademededir. 22. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmış ve bunu gerçekleştirmiştir. Öyleyse burada koruyucu kalkan ortadan kaldırılır. Kişi Allah'ın sözünü yerine getirmesiyle Allah'ın kefaletinin kendisini sarmasından, örtmesinden beri olur. Allah Teala artık ona kefil değildir. Kişi şeytanla olan kozunu şeytanın %49 hakimiyeti altında kendisi paylaşacaktır. Dikkat edin, aslında hakimiyet durumu tamamen pozitiftir. Neden? Ruhun kalbinde 100 ünitede 100 ünite Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ruhun hasletleri var. Nefsin kalbinde 100 ünitede 51 ünite Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletler yer almış durumda. Karanlıklarsa, nefsin afetleri ise sadece nefsin afetinde %49 kalmış. Nefs ve ruhu bir araya getirdiğimiz zaman pozitifler %151, negatifler %49. Yani kişinin pozitiflerle negatifler karşılaştırmasında %75'i Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesimden oluşuyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir kesimden oluşuyor. Sadece %25'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri hala işlemek isteyen ve emrettiklerini asla yapmak istemeyen bir özellik taşıyor. %75 pozitif bir hüküm, ama burada bir noktayı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Şeytan artık serbest. O kişiye saldırabilir. O kişi eğer Allah'a tevekkül edebilirse, şeytanın adımlarına tabi olmamayı başarabilirse, fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ama burada Allah'ın kefaleti kalkıyor. Allah artık o kişiden, kişiye kefil değil. Sözünü yerine getirmiş, nefsini tezkiye etmiş kişinin, sözünü yerine getirmiş, ruhunu kendisine ulaştırıp teslim almış. Sonra ne olur? Eğer kişi Allah'a tevekkül etmişse şeytan onu asla tuzağına düşüremez. Bu tuzaktan da fazla korkmaya aslında gerek yok. Çünkü 1000 kişide birkaç kişi Allah'ın yolundan vuslata ulaştıktan sonra ayrılabilir. Geri kalanlar Allah'ın yolunda mutlaka devam ederler. Öyleyse biz 3 gruptan, 1. grup vuslata ulaştıktan sonra yoldan düşenler, fıska düşenler. 2. grup vuslata ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül edemeyenler, gene tasavvufun standartları içinde kalanlar, ama tevekkülleri artmadığı için adım adım görevlerini yapmakta zorlanmaya başlayanlar, Allah'ın koruyucu kalkanı ve yardımı kattığı için. Onlar tasavvufta kalmaya devam edeceklerdir, ama her geçen gün bir şeyler kaybederek. 3. grupsa Allah'a tevekkül edebilenler,
şeytanın adımlarına tabi olmayanlar. Onlar Allah'ın dost edindikleri. Onlar iradelerini kullananlar. Allah'a kul olmak konusunda ısrarcı olanlar. Bundan sonra kişinin kendi iradesi ile hedeflere gitmesi söz konusu. Ve ne oluyor? Fena makamına ulaşıyor kişi. Ruhunu Allah'a teslim etmiş durumda. Beka makamına ulaşıyor. Allah ona bir taht ihsan ediyor. Zühd makamına ulaşıyor kişi. Zahit oluyor. Zikri günün yarısını aşmış durumda. Günün yarısını zikri aşan kişi neyi ispat etmiştir Allah Teala'ya? Onun yolunda olduğunun kesin işaretini vermiştir. Başlangıçta sıfır zikirdeydi kişi. Ruhunu Allah'alaştırdığında 33 bin zikirdeydi. Şimdi ise günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiriyor. Ve zikirle geçen bu süreç içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya ulaşıyor kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yolunuzun meşalesi zikirdir. Zikri ihmal eden adım adım kaybetmeye başlar. Zikrini ihmal etmeyen, aksine artıran kişi ise Allah'a tevekkül eden kişidir. Dikkat edin, zikir Allah'a tevekkülün kesin ölçüsünü taşır. Tevekkülün remzi, tevekkülün işareti zikirdir. Ne kadar zikir yapıyorsunuz, o kadar tevekkülün sahibisiniz. Allah'a vardığınızı o kadar ispat edebiliyorsunuz. Öyleyse o kadar güveniyorsunuz Allah-u Teala'ya. Bütün ibadetler bu konuda ikinci planda kalırlar. Zikir kesin işarettir. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Ne oluyor? Zikri %80'i aşıyor. Açtığı zaman ne oluyor? Bu kişinin nefsinde hala %19 karanlık vardır. Afetler hala nefsin kalbinde vardır. Ama bu noktaya ulaşan nefsinin kalbini %81 nurla dolduran kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nasıl eder? %81'e ulaşması Allah için yeterlidir. Allah Teala onun fizik vücuduna öyle bir hasta verir ki fizik vücut bu %9 afeti, %19 afeti hiç dikkate almaz. Fizik vücuda göre onlar yoktur. Onların varlığına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefs Allah'a teslim olmamıştır daha kalpte. Nefsin kalbinde afetler vardır. Ama fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Ruh nasıl Allah Teala'ya kul olmuştu? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir varlıktı zaten. Ama Allah'tan gelmişti, kulluğunu tamamlayabilmek için Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yok olması gerekiyordu. Öyle yaptı. Ama neticede Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi ruh. Fizik vücut da şimdi onun sahibi oluyor. Çünkü afetler fizik vücutta değil. Afetler nefste. Bu nefsteki afetlerse fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yapmaktan men edemiyor. Yasak ettiği fiilleri işlememekten gene men edemiyor. Nefsi etkileyebiliyor. Öyleyse fizik vücut için bir muhteşem
olay var. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. O kişi Hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah'a fizik vücut kul olmuştur. Burası muhsinler kulluğu. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala ahsen ifadesini kullandığına göre fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini kesinleştiriyor. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşunun içindeki gerçek sebep fizik vücudun ahsen oluşu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiili işlemeyen birisi. Ama nefsinde kişinin hala afetler var olduğu için o ahsen tabirini muhsin olarak kullanıyor Allah-u Teala. Ama nefsin ahsen oluşuyla fizik vücudun ahsen oluşu birbirinden farklı şeyler. Nefs daha ahsen olmamıştır. %19 karanlık vardır nefse, ama fizik vücut ahsen olmuştur. Öyleyse Allah'a kul olmuştur. Hala nefsin kalbinde karanlıklar oluşuyor. Onun nefs gibi ahsen olmasına engel teşkil etmektedir. Bu sebeple muhsin ifadesi kullanılır daha çok. Ama kişinin fizik vücudu aslında Allah'ın standartlarında ahsen olmuştur nefsin afetlerine rağmen. Öyleyse ruh zaten ahsendi. Fizik vücut bu ayet-i kerimeye göre, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o da ahsen oldu, Allah'a kul oldu. Burası eğer manevi platformdaki kullukları da katarsanız 4. kulluktur, ama teslimlerin 2.'sidir. Fizik vücudun Allah'a kul olması. Sonra mı ne olur? Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Ulu'l-Elbab makamındadır. Göğün 1. katı gösterilir. Affedersiniz, zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahının sırları gösterilir o kişiye. Sonra gök katları birer birer gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları ve kişi bütün gök katlarını birer birer yakından görür. Kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösterir. Muhteşem bir olay. Her katta neler olduğunun bütün standartları. Ve nihayet 7. kattaki fetih kapısını gösterir. Fetih kapısından girip de tavanı aşan kişi zikir hücrelerinde bulur. Kendisini kader hücrelerinde bulur. Kader hücrelerini aşan kişi Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitab'ı gösterir Allah Teala ona daha sonra. Daha sonra Kudret Denizi'ni, daha sonra Makam-ı Mahmud'u, daha sonra Divan-ı Salihini, daha sonra zikir hücrelerini. Ve nihayet en son göstereceği yer indi ilahidir. Allah Teala'nın huzuru, huzur namazı, huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda altın tahtlar, boşlukta duran altın tahtlar. Ve Sitret-i Münteha. Ne zaman Sitret-i Münteha'yı görürse kişi, o kişi salah makamına geçiş için hazırdır. O kişi İhlas makamını tamamlamıştır. Ahsen olmuştur. O kişi halis olmak suretiyle ahsen olmuştur.
muhlisler takvasının sahibi olmuştur. Öyleyse Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a onda, onun dininde, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Öyleyse iradenin teslimi söz konusu, iradenin diyorum nefsin Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslim, nefsin Allah'a teslimi, nefsi de halis kılıyor, yani ahsen kılıyor. Nefs de ahsen oluyor. Ve nefs de kendi sırat-ı müstakimini burada tamamlıyor, 27. basamakta. Nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanıyor, nefs Allah'a teslim oluyor. Yani nefs de Allah'ın kulu olmayı, ahsen olmayı başarıyor. Ve kişi 7. gök katında Sidretül Münteha'yı görünce tövbe-i nasuha davet ediliyor. Burası, bu nokta 5. kulluğun tamamlandığı noktadır. Burada 5. kat cennet söz konusudur. Dünya saadetinin ise %100'ü söz konusudur. 1. kat cennette sadece 1. kat cennet söz konusudur. Dünya saadeti yoktur. 2. kat cennette ne zaman olur? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. 2. kat cennete irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştırıp da ona teslim olduğunuz an sahip kılar. Dünya saadetiniz gene başkalarından hiçbir farklılık taşımaz. Yani mutsuz bir insansınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, zaten asil olan ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kullukta 3. kat cennetin sahibisiniz, ama dünya saadetinin de aslında %50'sinden fazlasına sahip olursunuz. İç dünyanızdaki durum %75'tir. Güzelliklerin çirkinliklere oranı, iyilerin kötülere oranı %75'tir. Ama başarınız %50'ni biraz aşabilecek olan bir hükmü taşır. Burası 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de %80'ine sahipsiniz. Fizik vücudunuzun ahsen olması sizi %100 mutlu kılamıyor. Nefsiniz sebebiyle huzursuzluğunuz hala var. Ama fizik vücudunuz ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yazaketi hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette, ama dünya mutluluğu %100 değil. %20 aşağıda. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yerde nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibisiniz. Cennet saadetinin de 5. katının sahibisiniz. Tövbe-i Nasuh'tan sonra Allah-u Teala sizi salah makamına ulaştırır ve onun kademelerini arka arkaya atlarsınız. Evvela Allah-u Teala Tövbe-i Nasuh'a çağırır sizi, salah makamının sahibi kılar. Salah makamının 1. kademesi. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı Allah-u Teala affeder,
Allah Teala örter. O kadar sevap verir size ve günahlarınızla sevaplarınız dengeye gelir. Yani günahlarınız örtülür. İkinci kademe. Sonra Allah Teala size salah nuru verir. Başınızın üzerine o nur gelir, yerleşir. Salahın üçüncü kademesi. Ve nihayet Allah Teala o örttüğü günahları örtmekle kalmaz, sevaba çevirir. Yani size mağfiret eder. Salahın dördüncü kademesi. Burada irşade ulaşırsınız. Burası altıncı kat cennet. Burada dünya saadetiniz %100 gene. Ve burada da bırakmaz Allah Teala sizi. İradenizi Allah'a teslim etme konusunda bir büyük talebiniz olur. İç dünyanız bunu mutlaka ister. Ve Allah Teala'dan talepte bulunduğunuz an sizi yakından bilen Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir ve bu kabul ile birlikte bu konuyu çözmüş olacaksınız. Son kulluğa ulaşacaksınız. Burası iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Aynel yakin takvasının sahibisiniz. Bir hakkın takvanın sahibisiniz. Ve hakkul yakin kulluğu bir hakkın kulluk artık sizindir. İradeniz de Allah'a kul olmuştur. Ve dünya saadetiniz %100, cennetinde en üst makamının 7. kat cennetin, Adn cennetinin sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler sizin için. Allah'a kul olmak bütün insanlar için kainattaki en büyük şereftir. Bunun için yaratıldınız, Allah'a kul olmak için. Ve 7 kademelik bir kulluğun sonunda bir hakkın kulluğa ya da hakkul yakin kulluğuna ulaşırsınız. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın kulluğa ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar. Severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır.

0: kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef. mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var. O istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, O sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi denemişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el karaniye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah-u Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzını da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada fizik standartlardadır. Oysa ki Allah-u Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut, zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik, fazl gönderirdik, salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için, şu anda beni dinliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, o bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sıratımızda kim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler.
O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sen diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bu badirelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim?
bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldım diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler.
Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları cennetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din.
Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve

güzel, onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez, siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor, siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse, aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için de

Necatlık kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inanımlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah-u Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteveya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zulmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zulmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zulmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun
1: sahibiydi.
0: Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmini dünü verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu
1: incelediğimiz zaman burada da ilmin edunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından ve işlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah-u Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah-u Teala ilmin edününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah-u Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah-u Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah-u Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah-u Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak. Yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah-u Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah-u Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu. Sin diyor, şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani Sin, Şam'a, Şin'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir milletin Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar ilmi lecunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar, Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilim-i lezunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilim-i lezun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zilmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk İblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu, öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş, ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü, ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu, bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum, o da kabul etti. Beni sana gönderdi, sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam, oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş, en sonunda demiş ki, bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin, ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki, ben sana demedim mi demiş, benimle yapamazsın diye. Bak demiş, gene itiraz etti. Sen demiş, zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş, yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor, aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki, ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş, bu sefer demiş, insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş, resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki, bak bu delikanlı var ya, evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki, çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin. Başkası tarafından öldürülsün. Ve yaptığı birkaç güzel davranış, tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek, aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa, Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun, zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediği onu da bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Nebi hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. Ve 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu bir iki dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah-u Teala onun Miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-i Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının 2 katı. 2 kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının 2 katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, 2 kervana dolaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu 2 kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından 2 kat olduğu için, devir sayısının 2 katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor.

Yoksa başka birisi mi anlattı size? Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül Edim'den iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı, ekmek istedi ve bir adım attı içeriye doğru. Annem ona ekmek verdi. Ve ayrıldı ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sorumu ikinci sefer daha Allah-u Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76-77 o devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah-u Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında İlimlerin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah-u Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini

fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devrelerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekkül. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınızda bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse hadi gelin sizin de Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Buradaki ifadeye ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstianeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. Ellezine yazunnune ennehum milaki rabbuhum. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek, muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinletin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen,
idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Galpte Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak.